için içinde Ayetel Kürsi adı onun. Bu ayeti kerimeyi kim her farz olan namazın arkasından okursa lem yemna'hu duhulel cennet. Onu cennete girmekten hiçbir şey alıkoymaz. İlla en yemute. Ancak ölmesi, ölüm var arada da ondan giremiyor cennete. Yaşıyor da ondan. Yani ölümden gayri bir şey onun cennete girmesine mani olmaz. Girecek cennete ama ölmedi. Ölse ondan sonra cennete gidecek demek yani. Şimdi buna niye dikkat edin dedim onu söyleyeyim. Kardeşlerimizin kimisi gidiyor Suudi Arabistan'da okuyor. Allah mübarek etsin. Kimisi Libya'da okuyor, kimisi Şam'da okuyor, kimisi Irak'ta okuyor, kimisi Pakistan'da okuyor. Allah hayırlı ilim versin. Yani insanın gönlüne hayırlı ilim versin. Şeytan da bilgili derler ya. Yani Arapların içinde de bizden çok daha Arapça iyi bilen insan yok mu? Arap kendisi var. Ama hak yolda gitmiyorsa Arapça bilmesi fayda etmez. Şimdi orada ne görmüşse görmüş, ne okumuşsa okumuş, kimden hangi batıl mezhepten şey yapmışsa. Efendim namazın arkasındaki bu tesbihler, oturmalar, kalkmalar nedir ben vallahi de billahi de bunların hiçbirisini bundan sonra yapmam demiş çıkmış. Bir de yemin yapıştırmış. Yani sanki bunlar bid'atmış gibi, yalanmış, yanlışmış demek istiyor. Yani dinde bunların aslı esası yokmuş demek istiyor da böyle yemini billah ederek filan böyle yapmayacağım demiş. İsmini sormadım da yani bu şaşkının. İsmini sormadım ama böyle anlattılar bana. Okumuş Suudi Arabistan'da, okumuş veyahut Libya'da, nerede okuduysa bilmiyorum. Gelmiş bizim bu namazların arkasından selavat getirmemizi, Subhanallah dememizi, Elhamdülillah dememizi, Allahu Ekber dememizi, Ayet-el Kürsi okumamızın hepsini külliyen reddediyor. Yokmuş böyle şeyler de yanlış olarak sanki yapılıyormuş da vallahi de billahi de o ondan sonra yapmayacakmış. Şaşkın adam dur bakalım senin ilmin daha fındık kabuğunun içini doldurmaz. Daha çok fırın ekmekler yiyeceksin, büyüyeceksin, adam olacaksın olursan. Ondan sonra biraz anlayacaksın dünyanın kaç köşede olduğunu, kaç bucağı olduğunu. Bak hadis-i şerifte ne buyuruyor Peygamber Efendimiz? Ayet-el Kürsi'yi okumayı tavsiye ediyor. Ve bunun karşılığının cennet olduğunu bildiriyor. Ve cennete girmesine o kişinin ancak ölümü engel arada. Başka bir engel yok diye bildiriyor. Bunun gibi tesbihler içinde hadisler var. O Sübhanallahlar, Elhamdülillah, Allahu Ekberler içinde. Ondan sonra öteki selavatların da hepsinin sebebi var. Yani şu bizim dedelerimizin bize hazır olarak öğreti verdikleri, bizim adet olarak yapıverdiğimiz bu namazın arkasındaki önündeki merasimin hepsi hadislerden çıkartılmış. Efendi sen ne sanıyorsun? Sen dedelerimizi cahil mi sandın? Onlar Arapça kitaplar yazıyorlardı da Araplara Arapça öğretiyorlar. Hala şimdi emsele binam, izi, maksut bilmem ne okutulmuyor mu? Hala bizim büyüklerimizin efendim yazdığı bilmem ne kitabı, bilmem ne kitabı Arap aleminde basılır, okunur. Sen dedeler öyle hor hakir görme. Bunlar bu zamane insanları, bizim buradaki zamane insanları gibidir. Onlar Arapça biraz bilirler Arap memleketinde ama öyle derya gibi değil onlar. Onların bilgileri, şeyleri o eskilerin yanında çok değil öyle. Eskiden ne derya gibi insanlar gelmiş geçmiş. Hemen birazcık bir şey duyunca vefasız yolunu bırakıveriyor, yemini basıyor, raydan çıkıyor. Dikkat edin. Kimisi cuma kılmaz. Kimisi sünnet kılmaz. Kimisi hadisleri reddeder. Efendim kimisi bilmem tesbihleri reddeder. Kimisi zikrin karşısına çıkar. Yokmuş bu zikrin bir faydası. Yahu Resulullah Efendimizin 500'e yakın hadisini topladım be. İnsaf. Allah insaf versin. Sen hiç hadis okumaz mısın? Kitaba da yazmış. İşte insanın oturup da terleyinceye kadar efendim la ilahe illallah demesi, Allah demesinin hiçbir faydası yokmuş beyefendiye göre. Yahu Resulullah Efendimiz var diyor. Çatla sırtından. Var diyor işte. Hadis-i şerifte var. Delilleri getireyim sana. Yani Allah yarım hoca etmesin. Yani yarım bilgin, yarım hoca, yarım doktor, yarım eksik. İki tekerlekli araba gider mi? Kamyon gider mi iki tekerlekli? Gitmez onun gibi. Yarım bir tarafı yok. Öyle eğri büğrü, tek ayakla, tek kolla, seke seke bir şey yapmaya çalışıyor. Ya sen dur bakalım. Senin bu dolaştığın meydanlarda eskiden aslanlar kükleyerek dolaşırdı. Sen şimdi bir topal tilkisin. Ne sanıyorsun kendini? Zikri inkar ediyor, onu inkar ediyor, bunu inkar ediyor. Müçtehit kesiliyor, Arapça bilmez. Arapça kelimelerin manasını anlamaz. Allah böyle yarım insanlardan, bir de insanların önüne çıkıp rehberlik etmeye çalışıyor, önderlik etmeye çalışıyor, teşkilat kurmaya çalışıyor. İnsanları o gruba şey yapmaya çalışıyor. Çalışan gruplara çatıyor. Ne istiyorsun kendi bizim memleketimizde? Daha dur bakalım. Men kara'a külle leyletin izâ vaka'atil vaka'a lem yusibhu fakrun ebeden ve men kara'a külle leyletin la uksimu biyevmil kıyame. İki surenin sevabına dair bir hadisi şerif nakledilmiş. İbn-i Asakir'de kaydedilmiş. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz men kara'a külle leyletin her gece, her bir gece, her kim izâ vaka'a

Kıraatil Vakıa suresini okursa ona asla fakirlik uğramaz. İza Vakıa suresini okursa her gece ona asla fakirlik uğramaz. Her gece bir kimse La Uksimu Biyevmil Kıyame suresini okursa Allah'a kıyamet gününde yüzü ayın 14'ü gibi pırıl pırıl parlak bir şekilde kavuşur. Yüzü nurlu böyle ayın 14'ü gibi pırıl pırıl parlak bir şekilde Rabbine kavuşur kıyamet gününde. Şimdi bu iki sureyi ezberlemek lazım değil mi? Bu hadisçi. Bu hadisleri neden okuyoruz? Hak bellediğimiz şeyi tatbik edeceğiz. Şimdi İza Vaka'a suresini ezberlemek lazım. Fakirlik çekmeyecek insan. Okumak lazım. İlk önce yüzünden okursunuz okursunuz sonra ezberlenir. Sonra La Uksimu Biyevmil Kıyame suresinde okumak lazım ki Rabbinin, çünkü bazı yüzler kapkara olacak o gün. Yevme tesved, yevme tebyadlu vücuhun ve tesveddu vücuh. Bazı yüzler kapkara olacak, bazı yüzler pırıl pırıl nurani olacak kıyamet gününde. O yüzü ak olanlardan, hem de ayın 14'ü gibi pırıl pırıl olanlardan olmak için o sureyi okumak lazım. Bunun bir hikayesini de mecmuamızda da yazmıştık. İbn-i Mesud radıyallahu anh ki İmam-ı Azam Efendimizin de şeyidir, feyiz aldığı kimsedir. Efendim müfessirlerin piri sayılır. Efendim İbn-i Mesud, Abdullah İbn-i Mesud radıyallahu anh ölüm döşeğine yatmış. Hasta, ağır hasta, ölecek belli, tamam. Yani ne yapalım, ölüm hak. Hazreti Osman Zinnureyn yanına ziyaretine gitmiş. Ve diyor ki ey İbn-i Mesud, birisi Hazreti Osman, yani dört halifeden üçüncüsü meşhur Hazreti Osman, Kur'an-ı Kerim'i toplayan Peygamber Efendimiz'in iki tane kelimesine efendim sahip olma nimetine, peş peşe yani vefat edince ötekisine olmak üzere sahip olmuş olan bahtiyar, aşere-i mübeşşereden kimse, gelmiş İbn-i Mesud radıyallahu anh'a diyor ki Mateş'teki şikayetin ne, hastalığın ne? O mübarek de insanlar ne kadar haddini bilip yükseldikçe ne kadar mütevazı oluyorlar. Yüksek insanlar ne kadar mahfiyetkârâne hareket ediyorlar. Şikayetin nedir diyor. Latife olarak cevap veriyor. Zünubi diyor. Günahlarım. Yani midem mi ağrıyor, başım mı ağrıyor, dizinde mi ağrı var, derdin nedir, sıkıntın nedir? Onu söyleyip de sevabını kaçırtır mı? Söylemiyor. Yani şuram ağrıyor, buram ağrıyor, öldüm bittim ah vah demiyor da nedir şikayetin deyince lafı çevirttiriyor, günahlarım diyor. Şey, yani günahlarımdan şikayetçiyim, derdim o. Şaka yapıyor yani. Bir çeşit latife ile cevap veriyor. Peki, ve ma teştehi? Ne arzu ediyorsun? Arzu ettiğini alayım. Helva, börek, çörek neyse yani o zamanın imkanlarıyla. Canı insan hani bir meyve çeker hastanın. Ah bir nar olsa da ekşi nar isteyeceğim canım. Efendim ah bir bilmem ne olsa. Hastaların böyle canı şeyler, bir şeyler çeker. Ne canın çekiyor? Ne istiyorsun? Ne iştaha duyuyorsun? Neye iştaha duyuyorsun? Ona da gene latifeli cevap veriyor. Diyor ki rahmete Rabbi. Verebilir misin? Rabbimin rahmetini canım çekiyor diyor. Yani onu istiyorum diyor. Yani meyve sebze yiyecek içecek tatlı tuzlu demiyor da Rabbimin rahmetini bakıyor o cevap da öyle. Lafı başka bir soru soruyor bu sefer Hazreti Osman. Diyor ki hel amürü leke bir tabip, sana emredeyim mi bir tabip gelsin mi bir doktor gelsin mi? Diyor ki la hacete li fihi, benim doktora ihtiyacım yok. Ve tabibu emradani, beni doktor hasta etti. Hangi doktor hasta etti? Yanlış ilaç mı verdi? Hayır. Doktorların doktoru Allahu Teala Hazretleri o hastalığı ona nasip etmiş. Beni asıl şifayı verecek olan zat bu hastalığı bana nasip etmiş. Allah Teala bana hastalığı nasip etti. Doktor falan istemem diyor. Ve tabibu emradeni. Peki her cevap böyle nükteli geliyor şeyden yani. Sana biraz para pul, altın para, dinar dirhem vereyim mi? Ona da ihtiyacım yok diyor. Para teklif ediyor, ihtiyacım yok diyor. İşte görüyorsun hastayım, öleceğim, ne yapayım parayı diyor. Gözü tok. E diyor, yekûnü min ba'dikelli benatike. Sana lazım olmasa senden sonra kız çocuklarına lazım olur. Demek ki İbn-i Mesud'un kız çocukları kalmış geride. Yani babaları ölecek, efendim kız çocukları kalacak geride. Onlara kalır diyor Hazreti Osman. Ettahşâ li benâtiye fakra. Sen benim kız çocuklarımın fakirliğe düşmesinden mi korkuyorsun diyor Hazreti Osman'a. Ben onlara İza Vaka'a suresini öğrettim diyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden duydum ki kim İza Vaka'a suresini her gece okursa asla ona fakirlik, yoksulluk bulaşmaz, gelmez dedi diyor. Şimdi ravi bunu böyle duyduktan sonra her gece okumaya başlamış. Biz de bir her gece okuyalım filan dedik de ama seyahatti, şunuydu bunuydu aksatıyoruz. Siz aksatmayın inşallah. İza Vaka'a suresini her gece okuyun.

Leyletül Kadir suresini okursa, ellerini silerken abdestinin şeyini efendim bitirdiği zaman onu okursa ne olur? Bir kere okursa merreten vahideten sıddıklardan yazılır. İki defa okursa ve men karaha merreteyni şehitlerin divanına yazılır adı. Ve men karaha selasen üç defa okursa haşerahullahu mahşerel enbiya. Allah onu peygamberlerle beraber haşreder. Namaz abdestin arkasından inna enzelnahu fi leyletil kadri'yi bir kere, iki kere, üç defa okumanın sevabı. Abdestten sonra bunu unutmayın. Men kara'a kul huvallahu ahad 50 merreten gafarallahu lehum min zunubi 50 sene. Her kim kul huvallahu ahad suresini 50 defa okursa Allah onun 50 senelik günahını affeder. Enes radıyallahu anh'ten Darimi, Sünen-i Darimi'de. Ve men kara'a kul huvallahu ahad 100 merretin gafarallahu lehu zunube 100 senetin. Kim kul huvallahu ahad suresini 200 sene okursa Allah 200 senelik günahı affeder. İnsanın ömrü de 200 seneyi bulmaz. Yani bütün ömrü boyunca şeyleri, günahları affedilmiş oluyor. Bu gibi hadisleri okuyunca tatbik etmek lazım. Yani Allahu Teala Hazretlerinin lütfu keremi çoktur. Efendim bunun şeyine ermek için bunları okumaya devam etmek lazım. Arkasından 3 tane hep kul huvallahu ahadın faziletine dair men kara'a kul huvallahu ahad mi'ete merretin her kim kul huvallahu ahad suresini 100 defa okursa gafarallahu lehu hati'ete 50 amen 50 senelik günahını bağışlar Allah onun mectunibet hisalen erbaan 4 tane suçtan günahtan geri durulduğu takdirde. Demek ki günaha devam, kulüvallahu okumaya devam olmayacak. Yani günahlardan kesilmek şartıyla olacak. Neymiş o dört günah? Bir, eddimâ'u, kan. İki, el-envâl, mal. Üç, el-fürûc, namuslar. Dört, el-eşribe, içkiler. Bunlardan korunduğu takdirde. Kandan korunmak ne demek? Yani birisini öldürmekten, kanına girmekten sakınmak. Çünkü katil büyük günahlardandır. Katilden kaçınacak. Vel enval, başkasının mallarını haksız yere almak. Hırsızlık suretiyle, gasp suretiyle, hangisinde hangi suretle alırsa alsın, haksız yere aldı mı o büyük günah olmaz. Vel furuc, başkasının namusunu payimal etmek. Namusuna tecavüz etmek. O da olursa, o namussuzluğu da yaparsa insan, o zaman ona da yok bu şey. Vel eşribe, içkilik. İçki içmek. Yani sarhoşluk. Bunları yapmadığı takdirde, yani adam öldürmediği, hırsızlık yapmadığı veya gasp etmediği veya çalmadığı, almadığı, namuslarına başkasının zarar vermediği, sarhoş olmadığı, içki içmediği takdirde Allah onun efendim 50 yıllık günahını bağışlar. Demek ki 3 tane hadisi şerif peş peşe geldi. Hepsi Enes radıyallahu anh'ten kul huvallahu ahadın faziletine dair. 2 tane daha var sayfanın sonuna kadar. Onları da tamamlayıverelim. Kul huvallahu ahad ve men kara'a kul huvallahu ahad elfe merretin. Her kim 1000 defa kul huvallahu ahadı okursa fakat iştera nefsehu minallahi azze ve celle. Kendisini Allah'tan satın almış olur. Yani kurtarır cehennemden. Paçayı kurtarmasına vesile olur. Bir oturmalı bu 1000 defayı da hadisi duyunca insan birkaç defa yapmalı hiç olmazsa. Ve men kara kulüvallahu ahad dübire külli salatin mektubetin aşre merratin. Her farz olan namazın arkasından kulüvallahu her kim ki 10 defa okursa bu kolay. 10 defa okursa evceballahu lehu rıdvanehu ve mağfiretehu. Allah ona rızasını ve mağfiretini vacip kılar. Yani mutlaka rızasına ve mağfiretine erer. Her namazın arkasından parmaklarımız sayısınca 10 defa okuyuverelim. Bu kul huvallahu ahad suresi çok kıymetli bir suredir. Bunların hepsi işte peş peşe sıralanmış kul huvallahu ahadın faziletiyle ilgili. Kıymetinin sebebi Kur'an kelamı olması, Allah'ın kelamı olması. Ayrıca fazileti Allah'ın varlığını, birliğini, kudretini ifade etmesi. Allah yani marifetullah'la ilgili bilgiler olduğu için kulüvallah'ta sevabı çoktur. Allah bizi ehli marifet eylesin, ehli Kur'an eylesin. Çok hayırlara, sevaplara nail olmak, şu hadislerde vaat edilen o mükafatlara ermek nasip eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele.

0: hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif Lam Ra. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz. Andolsun ki onlara içinde ibret alıp da kendilerini küfür ve inattan alıkoyacak şeyler, üstün hikmet bulunan haberlerden niceleri gelmiştir. Fakat onlara gelen uyarılar kendilerine hiç fayda vermiyor. Kur'an'daki her haberin kararlaşmış, gerçekleşecek bir zamanı ve mekanı vardır. Siz de onu artık yakında öğreneceksiniz. Bu Kur'an'ı indirmemizin sebebi, kitaplar yalnız bizden önceki topluluklar Yahudi ve Hristiyanlara indirildi. Biz ise onların okunmasından hakikaten habersizdik, anlamıyorduk demeyesiniz diyedir. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Akrabalık ilişkileriyle ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim rızkının bol, ömrünün bereketli olmasını arzu ederse akrabalık bağlarını devam ettirsin. Sıla-i rahim yapacak kadar soyunuzu öğrenin. Sıla-i rahim, akrabalar arasında sevgiye, malda bolluk ve berekete, ayrıca ömrün uzamasına vesiledir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, akrabasına iyilik etsin. Sevgili dinleyenler, akrabalık ilişkileriyle ilgili 3 hadisi şerifi paylaştık.

Ey İslam'ı tanımayan ve bilmeyen kardeşler, ey radyoyu tesadüfen açıp da bu konuşmayı dinleyen aziz dinleyiciler, bakın şimdi siz kara kışta gibisiniz, gelin bu önünüzdeki bu dumanlı dağları, bu efendim isli paslı şeylerden, yollardan geçerek bir aşın, bakın İslam'ın olduğu dağın öbür tarafı ne kadar günlük güneşlik, bahar çiçeklik, meyveli, efendim tatlı ve güzel, ne kadar tertemiz havalı, onu göreceksiniz. İşte biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. İslam'ın güzelliklerini bilmeyenlere dağın bedeninde, eşiğinde öbür tarafı gören kimseler olarak sesleniyoruz. Gelin o karda kışta üşümeyin. Bu taraf çok güzel. Oralarda efendim su bulamıyorsunuz, yiyecek içecek bulamıyorsunuz. Burada her şey ne kadar bol, ne kadar tatlı diye anlatmaya çalışıyoruz. Allah gözümüzden

0: efendim, bilmeyenlerin gözünden, anlamayanların, inanmayanların gözünden, gönlünden, kalbinden perdeleri kaldırsın. Hakkı hak olarak görmeyi nasip etsin. Ona uymayı ihsan eylesin. Batılı batıl olarak görüp de oradan uzaklaşmayı, ondan kurtulmayı nasip eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri.
1: Yol arkadaşım akra hep yanımda.

irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye Allah Teala Hazretleri birilerine bunları söylettiriyor. Hatta işlerinden çıkmış olan bir efendim mesela boks şampiyonu Muhammed Ali'ye galip geldikten sonra hak din İslam'dır dedirterek bütün dünyaya söylettiriyor. Bunlar hep müsebbibül esbab olan, her şeyi çekip çeviren kudret-i külliye sahip Cenab-ı Mevla'nın kaderinin cilveleri. Yani tebliğini yaptırtıyor kullarını Allah-u Teala Hazretleri.

0: 1981 yılında Vietnamlı olduğu iddia edilen 21 yaşında bir genç intihara kalkıştığında onu kurtarmaya çalışanlar ne istediğini sordu. Muhammed Ali ile konuşmak istiyorum dediğinde şaşkınlıkla etrafına bakınanlar koskoca Muhammed Ali'nin bu gencin ayağına geleceğine ihtimal vermiyordu. Ancak o yine büyüklüğünü gösterdi ve intihar etmek isteyen genci yarım saat dil dökerek ölümden kurtardı. Olayın sonunda gazeteler Muhammed Ali'nin şu sözlerini yazdı.
1: Bir hayat kurtarmak dünyanın bütün şampiyonluklarından daha değerlidir.

Bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu'nda. Evlilik Okulu, cumartesi günü saatler 11.15'i gösterdiğinde Akra'da başlıyor. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu'nda buluşalım.

Sana ibret gerek ise gel göresin bu sinleri. Gel taş isen eriyesin bakıp görünce bunları. Şunlar ki çoktu malları. Gör nice oldu halleri. Sonucu bir gömlek imiş, onun da yoktur yenleri. Hani mülke benim diyen, köşkü saray beğenmeyen? Şimdi bir evde yatarlar, taşlar olmuş üstünleri. Bunlar geri gelmeyeler, zühdü taat kılmayalar. Bu beyliği bulmayalar, zira geçti devranları. Hani ol şirin sözlüler, hani ol güneş yüzlüler. Şöyle gayb olmuş bunlar, hiç belirmez nişanları. Bunlar bir vakit beyler idi, kapıcılar korlar idi. Gel şimdi gör bilmeyesin, bey hangidir ya kulları. Ne kapı vardır giresi, ne yemek vardır yiyesi, ne ışık vardır göresi, dün olmuştur gündüzleri. Bir gün senin dahi Yunus, benim dediklerin kala. Seni dahi böyle ede, nitekim etti bunları.

0: Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise. Özlemle kavuşmayı beklediğimiz.
1: Akran.

Akramobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akramobil hattımız 501 630 30 30.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 25'i dinlediniz. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Affetmek için önemlidir. Affetmek gerçekten de özgürlük olduğunu, özgürleşme olduğunu ve hani affedici olmuş olmak aslında kişinin kendi iç dünyasında huzura bir adım daha yaklaştırır. Evet. Affetme kelimesi zaten hani yani yurt dışındaki hani karşılıklarıyla özgürleşmek demektir. Özgürleştirmek. Bakın affetmemek de bir duygudur. Öfkeyi taşımaktır. İçimde taşımış olduğum bir insana karşı sevginin tam tersi gibidir. Bir insanı seversiniz. O sevgi olduğu için içinizde o insanı her gördüğünüz zaman içinizde bir sıcaklık hissedersiniz. Eğer bir insana karşı bir kırgınlığınız, kızgınlığınız olduğu zaman da yine o duygu içinde taşırsınız. İçinde bir karanlık taşırsınız. O insanı her gördüğünüz zaman içiniz kararır. Yani içimizde bizde taşımış olduğumuz bir şeydir. Dolayısıyla ne kadar az kişiyle aramızda eğer sorun varsa içimiz o kadar çok huzurlu demektir. En büyük kızgınlıklarımız en çok sevdiklerimize. Diyelim ki işte anneye kızgınlığı olan kişinin bütün kadınlara kızgınlığı oluşur. İşte aslında affedemediğimiz şeyler bizim hayatımızın geri kalan kısmını da etkiliyor. Yani içten içe acı çektiğimiz için acımız, o acının iyileşmesini bekliyoruz. Bazen de yani kendimizi korumak için sürekli o yarayı kanatıyoruz.
0: 2 dakika. Az, öz, etki.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri, teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, imkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

İnsanların en hayırlısı olmak için ömrün uzun olması gerektiğine göre, ömrümüzün uzun olması için üzerimize düşen tedbirleri almalıyız. Yani sıhhatimizi korumalıyız, sağlığımıza dikkat etmeliyiz, vücudumuzu yıpratmamalıyız. Bunu her zaman söylüyorum. Elhamdülillah bizim doktorlarımız var. Tıbbi hizmeti daha iyi yapabiliriz. Ben kardeşlerime hasta olmadan önce sağlıklarını korumasını tavsiye ederim. Hasta olduğu zaman doktora gitmek değil de sağlıklıyken doktora gidip benim durumum iyi mi? İyi devam ediyor mu? Yoksa bir yerde bir ufak tefek bozukluk başlamış mı? Önceden kısadan efendim kolayken tamir edeyim diye sağlığını korumaya, yani hıfz-ı sıhhaya, yani koruyucu hekimliğe dikkat etmesini tavsiye ediyorum. Doktor kardeşlerimi de tavsiye ediyorum. Yiyeceğinize dikkat edin.

0: sağlıklı, afiyetli bir yaşamın boş geçmemesi gerekir. Yani havai geçmemesi gerekir. Faydalı geçmesi gerekir. İnsanın çalışması lazım, hayırlı işler üretmesi lazım.
1: Akra.

Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

açtın yine deli gönüllü, sular gibi çağlarımızı. Aktın yine kanlı yaşımı, yollarımı bağlar mısın? Didem, elim ermez yare, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare, beni bunda eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaşım, onulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmak olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs gelen taş bağır.

harami gibi yoluma arpun inen karlı dağ. Ben yarimden ayrı düştüm, sen yolumu bağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut, saçın çözüm benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esridi yorusun canı, yoldayım illerim hanı. Yunus düşte gördü seni.

Allah'ım, içimi dışımdan daha hayırlı kıl ve dışımı yararlı kıl. Allah'ım, sapmadan ve saptırmadan mal, aile ve çocuk bakımından insanlara verdiklerinin iyisini isterim.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Topuk dediğimiz zaman biliyorsunuz topuk kemiğimiz veya aşil kemiğimizin yapıştığı topuk kemiği, yürüme fazında yere ilk basan kemiğimiz. Bütün vücudun ağırlığını bir anlık olarak üzerinde taşıyan kemik. Bu kemikte tabii ki direkt kemik yere temas etmiyor. Kemikle dokular arasında cilt altı yağ dokusu, cilt altında ayak bağlarının yapıştığı nokta ve bir bursa dediğimiz kese, yani yüklerin şok absorpsiyonu yapacak bir kesemiz var. Bu kesenin aslında bir ödemi sonucu gelişen ağrı. Topuk dikeni neden deniyor? Röntgen çekildiği zaman, X-ray filmi çekildiği zaman yan grafide orada bir kemik çıkıntısı görülebiliyor. Her hastada görülmesi şart değil. Daha çok ileri ve orta yaş hastalarda görülebiliyor. Aslında o kemik yapısı ayak ardındaki yay şeklindeki bağların yapışma noktasında, o yayların çektirmesine bağlı bir kemik çıkıntısı gibi gözüküyor. Aslında o normal bir görüntüdür. Ağrıyı yapan aslında o değil. Onun üzerindeki kesenin ödemi, bağların kemiğe yapışma yerindeki iltihabi durum ağrıyı yapıyor. Özellikle sabah ilk basma esnasındaki ilk ağrı daha sonra azalarak akşama doğru biraz azalmış oluyor. Çünkü gece yattığımızda o bölge ödem yapıyor ve ilk basma bir travma şeklinde şiddetli ağrıyla karşımıza çıkabiliyor. Ağrı dışında, yani ağrı lokalizasyon olarak topuğun altında. Fakat ayağın iç kısmına doğru vurabiliyor. Ayağın alt kısmına doğru, orta kısmına doğru da vurabiliyor. Nedeni çünkü o bölgeye yapışan bağlar ayağın ön kısmına doğru uzanıyor. Yani o bağların da ağrısı oluyor. Yine ayağın iç kısmında o bölgenin ağrısını alan sinir boyunca ağrı olabiliyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Gökten su indiren odur. İşte her şeyin bitkisini onunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen, başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada, bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz ki bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesinden yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde de hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?
2: Farkında ol, Akra dinle.

Yıldızlar parladı, gözler uyudu. Padişahların kapıları kapandı. Senin kapınsa yalvaranlara açık. Allah'ım, efendim, dünyadan olan nasibimi inanmayanlara verdim. Ahirete ait olan nasibimi günahkar müminlere verdim. Dünyadan ancak seni almak istiyorum. Ahirette de ancak cemalini arzuluyorum. Allah'ım, belalar içinde değilim. Belalardan da şikayetçi değilim. Arzum senden ne kudret elvası, ne de bıldırcın etidir. Eğer bana dünya ve ahireti bağışlasan, ben bunlardan razı olmam. Ancak Mevlam'ın güzelliğini görmek isterim ve ancak ondan razı olurum. Ve ancak ondan razı olurum.

cemaatle namaz kılmakla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. O kimse abdestini güzelce alıp sonra sadece namaz kılmak maksadıyla mescide giderse, attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir, bir hatası da silinir. Namazını kıldıktan sonra abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde kaldığı müddetçe melekler ona, "Allah'ım, ona rahmetinle muamele et, ona acı," diyerek dua etmeye devam ederler. O kimse namazı beklediği sürece namazdaymış gibidir. Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece üstündür. Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa, gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibi olur.

Tam özgürlük var mı? Tam özgürlük doğru mu? Tam özgürlük olsa toplum hayatı olur mu? İnsanlar birbirleriyle yaşadığı zaman bu yaşamın bedeli özgürlüklerinin bir kısmına razı olarak kendisi gerek kanun diye, gerek ahlak kuralı, muaşeret adabı diye özgürlüklerine hudut koyması, sınır koyması ve bir kısmından vazgeçmesi demek. Hatta medeni bir insan, kibar bir insan, mesela kapının önüne gelmiş, önceden kendisi geçecek ama yanında bir bayan belirince hemen geri çekiliyor, kapıdan geçme hakkını ona veriyor, buyurun hanımefendi diyor, bunu nezaket kaidesi olarak yapıyor. Yani hürriyetini, özgürlüğünü, hakkını birisine severek veriyor. Asıl medenilik, asıl çağdaşlık kendi haklarının bir kısmını etrafındaki insanların gönlü olsun diye, onlar sevinsinler diye, yani fazilet olarak, erdem olarak, iyilik olarak birilerine bahşetmek. Toplum hayatında bu gerekli. Yani geceliğin özgür olarak istediğiniz kadar avazınız çıktığı kadar bağıramazsınız. Bağırırsanız komşu telefonu açar, polise, bekçiye söyler, ya bu adam aklımı kaçırdı, bunu alın, lütfen susturun der. Toplumun kurallarına uymazsanız şikayetçi olunuyor. Veyahut arabaların gelişi gidişi, trafik, seyri sefer prensipleri, kaideleri. Bunları uygulamazsanız yolda gidemezsiniz, arabalar birbirine çarpışır. Yani bütün bunlardan herkesin bildiği bir gerçeğe ulaşıyoruz ki özgürlükler sınırsız değil, tam değil ve tam olması ideal değil, arzu edilen bir şey değil. Bir kısmının seve seve feda edilmesi lazım. Feda edilmesi medeniliğin alameti.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır siklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

Gönül hun oldu şevkinden. Boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen. Bulunmaz bir şifasın sen. Muazzam bir sehasın sen. Dilersen rûnümâsın sen. Habibi kibriyasın sen. Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa. Söner alem, nefes kalmaz felek manzurun olmazsa. Firak ağlar, visal ağlar, ezel mesturun olmazsa. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben masseylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim ahsan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım. Bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Nedem gönlün murad eylerse, haltifeyle kıtmiri. Cemalinle ferah.

zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak, yüksekteyken küçülmek, kuvvetliyken insaf etmek, gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım, hidayete

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya.

dua vakti, sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah,

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîm allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûm ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.

0: لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: اللهم sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan. وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال
1: اللهم her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: اللهم cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda,

0: Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu minel denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfe'u zel ceddi minkel cedd.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik. Vallahu ekberu mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallahu mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
0: gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Radîtu billâhi rabbâ ve bil İslâmi dînâ ve bi Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil İslâmi dînâ ve bi Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil İslâmi dînâ ve bi Muhammedin nebiyyâ.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
0: الله bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
0: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El-Esmaul Husna Bismillahirrahmanirrahim وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا
0: الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu. Errahmanurrahimul melikul kuddusus selam. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nushur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh. وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahümme Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkeh.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'eluke l'afiyete fi'd-dunya vel-âhireh. Allahümme inni es'eluke l'afve vel-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fauqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
1: Allahım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allahım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım.

0: Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke enter Rabbu vahdek. La şerike lek. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enne Muhammeden abduke ve rasuluk. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enne l'ibade kullahum ihve. اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر
0: أي bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ec'alni u'zimu şükrak ve ukfiru zikrak ve ettebi'u nasihatak ve ahfazu vasiyyatak.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şu muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada daimi kalacaklardır. Mesud olanlarsa cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça hiçbir zaman kesilmeyen bir lütuf olarak orada ebedi kalacaklardır.

Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla. Bana merhamet eyle. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin.

0: Candan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetü müttekin. Salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله بنا دقت الدجس إن الله لا ينظر إلى صوركم وأنواركم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Bu birçok ravilerde, Buhari, Ahmed-i Muhammed, İbn-i Mace, Ebu Hureyre'den rivayet etmişler. Cenab-ı Hakk'ın kullarına olan tecellisi, onların zahiri hallerine değildir. Boyumuz var, postumuz var, güzelliğimiz var, zenginliğimiz var. Çeşitli hareket, herkesin bir çeşitli harekatı. Bunların hiçbirine Cenab-ı Hak iltifat etmez. Zengin ol, güzel ol, kuvvetli ol, ne olursan ol. La yenzu ila suvarikum suvraka ve envalikum, mallarınızı da iç. Ve lakin innema yenzu ila gulubikum ve amal. Ancak kalplerinize ve yaptığınız işlere bakar Allah. Hayırlı bir iş midir yaptığın iş? Gönlünde Allah duruyor mu, durmuyor mu? Ne ile meşgul? Gönlün nazargâh-ı ilahi. Bu nazargâh-ı ilahi olan gölde dünya mı var, Allah mı var? Dünya varsa ne yazık. Çünkü dünya ile Allah bir arada olmaz. Dünya ile Allah bir arada olmaz. Dünya Allah Teala'nın sevmediği, sevmediği ama bizi buraya imtihan için yolladığı bir ülke işte. Ama hiç de sevmez Cenab-ı Hak dünyayı. Onun için günahların en başı dünyayı sevmedir. Günahların en başı dünyayı sevmeden ibarettir. Çünkü bütün günahları arkasından o seyrettir. Dünya sevgisi bütün günahları arkasına takar, mıknatıs gibi yani. Mıknatıs bütün günahları çeker çeker götürür. Onun için amellere bakarsana. Bakalım bakayım neyin tarafı? Dünya tarafında mı? Ağırlık. Yoksa ahiret tarafında, Allah tarafında. Onun için öğütlerimiz kalbin Allah'tan ayrılmamasına dair çok güzel şeyler koymuşlar. Kaideler, usuller koymuşlar. Bu kaideler ve usuller dairesinde insan çalışırsa o zaman dünyaya iltifatı azalır. Dünyanın kıymeti ancak diniyledir. Dini varsa bu işlerde hayra insan hizmetler eder. Kendisinden faydalar olur. Eğer dini yoksa ne yazık o aleme. Bunu daha bir açık gösterdi ikinci bir hadiste. Diyor ki İnnallâhe la yenzuru ilâ eczâmikum. Eczâm, suveri belki herkes bilmez ama eczâmı herkes bilmez. Cisimlerinize bakmaz İnnallâh. Ve la ilâ ahsâbikum. Ahsâb, hasep nesep. Ben filan Şeyhülislam'ın oğluyum. Ben de filan paşanın oğluyum. Ben de filan milyarderin oğluyum diye biraz insan kendilerine şey takar ya. Bunların hiçbirisinin kıymeti yok. Ula ilahe envalikum. Mallarınızın çokluğuna da şuna da buna da hiç bakmaz Allah. Hiç ahmet yok. Çünkü ona bakılacak şey değil. Ve lakin yanzuru. Ve lakin yanzuru. Allah bakar Celle ve Aleyh. İlâ gulûbikum. Sizin kalplerinize bakar. Kalp merkezdir çünkü. Merkezin hareketine bağlıdır vücut. Merkez bozuk olursa vücuttaki hareketler tamamıyla bozuktur. Merkez güzel olursa tabiatıyla diğer ağza da ona uyduracaktır kendisine. وَلَاكِنْ يَنْسُوا لَا قُلُبِكُمْ فَمَنْ كَانَ لُهُ قَلْبٍ. Kimin bir kalbi var ki? Salih. Kalbi salih. Şimdi bu mühim iş. Kalbi salih. Temiz. Salih. Yani bu süt içmeye salihdir. Bu et yenmeye salihdir. Bu ekmek yenmeye salihtir, layıktır yani. Bu kalbin sahibi ki salih kalp, temiz iman, işe yarar. Tehannenallahu aleyhi. Tehannene, teattafe, terahme. Allah-u Celle ve Ala'nın merhametine, atufetine, ihsanına layık bir demek. Buna Cenab-ı Hak verdikçe verir. Ve innemâ entüm ben ve Adem. Sizin hepsiniz Adem oğlusunuz. Hazreti Adem'in evladıyız. Ve ahabbukum ileyh. Size bu Adem oğullarının içinden bana en sevgili olanınız etkâtın Allah'tan korkanlarınızdır. Allah'tan korku nüsret dahildir tabi. Kimin korkusu fazlaysa Allah Teala'ya, Allah Teala'nın sevgisi o kula daha fazladır. Binaenle Allah korkusunu gönle sokabilen insan namazını kaçırmaz. Orucunu hiç kaçırmaz. Sadakasını hiç kaçırmaz. Dünyanın haram lokmalarına da iltifat etmez. İnne Allah azze ve celle yubghidu akile fawka shibahi. İnsan doyduktan sonra yemeği arzular ya, bazı nefisler daha çok yiyeyim imkanı var diyerekten bunları Cenab-ı Hak sevmez diyor. Mide üç bölük olacak. Birini su, birini hava, birini de gıdam olacak. Diğer bir kısmı da boş kalacaktır. Bir, insan hazmı da kolay olsun, rahat da etsin. Vel müzi ciranhu deyince komşularına eza edenler de Allah-u Teala'nın mevgud kullarıdır. İnde Allah-u Teala yubgudun bezihinen ferihinel merihin. Bezih, mütekebbir. Ferih, sevinen. Merih, tuğyan eden. Cenab-ı Hak sıhhat vermiş, mal vermiş, işte devlet vermiş, su vermiş. Bundan dolayı seviniyor ve kibirleniyor, büyükleniyor. Bunların sahibiyim ben diyerekten. İşte bunları da Cenab-ı Hak sevmez diyor. Ve yuhibbu sever. Bunları sevmez, bunları sever. Kimi? Külle kalbin hazin. Her mahzun kalbi de sever. Mahzun kalplerin sahibini de sever. Ekmeğini bulamamış, evinin idaresini temin edememiş, şu cihetten bir sıkıntısı

var, bu cihetten bir sıkıntısı var, üzüntülü, üzgün kalp. İşte bunları sever. اِنَّ اللّٰهَ يُعِبْلُ سَلَاسَةً وَيُّبُ قَدُّ سَلَاسَةً. Yine Allah Celle ve Ala üç kişiyi sever, üç kişiyi de buğz eder. Selâsıdır. Üç sevdiği üç gün. رَجُلٌ غَزَى ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Allah yolunda gaza diyor. Şimdi kırklı bir rastgele muharebe. Fakat nefisle muharebe her gün için lazım. Binaenaleyh her gün için nefsine karşı gazaya Müslüman hazır olmalıdır. Niçin? Nefis her şeyi ister. Nefsinin isteklerine boyun büktüğünden, şimdi bu çok açık bir ders tam işte. Nefis o kadar kötü bir şey ki, bütün adalet, bütün düşmanların düşmanı, en büyük düşman. Onun için insanlar nefisleriyle gazaya alışmaları lazım. Mücadele. Bakın benim nefsim nereye sarf ediyor beni? Gazafesinden. Sabıran nefis. Bunu yapıyor ama hem sabırla da olmakla beraber eczini de Allah'tan bekliyor. وَرَجُلُمْ فَانَ اِلْهُ جَارٌ يُزِهِ فَصَبْرَ عَلَى اَبَى. İkinci sevdiği için ha bakın bir reçildir ki komşusu var ama buna eza ediyor bir komşu. Huysuz bir komşu. فَصَبْرَ عَلَى اَبَى. Onun ezasına sabrediyorsa Allah onu da sever. Hatta يَكْفِيَهُ اللّٰهِ اِيَّا بِحَيَاتِ نَوْمَةِ. Onu Allah kurtarıyor onun ölümüyle yahut başka bir sebeplerle kurtar. Veracülüğün üçüncü bir adam da safere ma'akavmi. Misafirle gidiyorlar, hazır taça gidiyorlar, cemaat anne. Fertehalû yürüdüler, hatta izâ kâni min âhir leyh. Gecenin âhiri oldu artık. Meka aleyhül kerah. Yorgunluk üzerlerine çöktü. Fenezelû indiler atlarından, develerinden, arabalarından. Fedarabû bir'ûsihim. Şöyle biraz dinlenelim dediler, yattılar. Şimdi kam derken biraz kendilerini kestirir kestirir saklılar. فَتَطَحْهَرَ وَسَلَّا رَحْبَةً لِلّٰهِ وَرَابَةً ف۪ي مَعْدِ. Allah'ın indindeki o sevabı, masal olabilmek, rızasını kazanmak için bu yorgunluklarıyla beraber kalktılar, abdest aldılar, namaz kıldılar. Allah'ın çalışıyor. İşte bu işi Allah Celle ve Aleyh sever. Bu misal, şimdi burada bir mühim şey var. Sefer halinde bile, sefer halinde bile ki yorgunluk halidir. Yorgunluk halinde namazlar ikiye indirilmiştir. Oruçlarda af gibi yani başka zamanda tutulmak üzere tersip edilmiştir. İsterse tutar ama tutamayacak durumdaysa sonra tutmak üzere ruhsat verilmiştir kendisine. Bu misafirlik halindeyken bile namazını bırakmıyor yani. O gece namazını. Siz bizim evimizde rahatımız iyi elhamdülillah. Kaloriferlerimiz de var çoğumuzda. Şimdi sobalarımız da kaloriferimiz yoksa filan. Sularımız evlerimizde hazır. Elhamdülillah. Şarıl şarıl. Fırsatı kaçırmamak lazım insanlar. Nasıl düşmanın gafletini fırsat bilip de ona hamle edilir. Bu fırsat da Allah bize vermiş, geceler uzamış. Gece artık oturup da çene yapmaktansa boş laflar çok acı. Yine bir büyüğün şeysine rast geldim. Şöyle bir ev görmüş, bir ev görmüş, güzel. Şöyle bakmış bakmış, demiş ki acaba kim yaptı bu evi, ne zaman yapıldı bu ev? Sonra Allah kendisine bir uyanıklı vermiş, demiş ya bana ne? Ne diye ben bu evi böyle gözledim ve ne diye sordum? Beni ne alakadardı, ne vazifem demiş. Bundan dolayı kendisini bir daha başını kaldırmak üzere ölünceye kadar yemirmiş. Vazifem olmayan şeyi karıştın diyerek. Yani bakmalar ve huzurlu laflar çok zararlıdır Müslümanın kalbi için. Çünkü bir kalp iki şeyle meşgul olamaz. Bir kalp iki şeyle meşgul olamaz. Laflarla konuşulurken Allah kalır. Çünkü lafları sıralayacaksın. Bu lafları sıralarken bazı insan da heyecanlı meyecanlı olur da bütün bir gafletin içerisine düşer. Buna mesela kahvelerde, şuralarda, buralarda olan haller gibi. Sen de bunu buna çevirme evi, evin içine de buna çevirme. Gönlün perişan olur o halde. Binaenaleyh yatsıdan sonra demiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatın. Gecenin yarısı geçtikten sonra kalkın. Allah'a sessiz sedasız bu karanlıklarda bir yalvarırım. Bir namaz kılın, teheccüd. Borcumuz var hepimizin dünya kadar. Borcumuzdan hiç olmazsa bir günlük, iki günlük. Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kullardan zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rablerine saygı duyup emrine uygun yaşayanlarsa bölük bölük cennete sevk edilecekler. Nihayet oraya gelip de kapıları açılınca cennetin bekçileri onlara, "Size Allah'tan selam olsun, tertemizsiniz, artık ebedi olarak buraya girin," diyecek. Cennetlikler, "Bize verdiği cennet sözünü yerine getiren ve bizi dilediğimiz kısmında oturacağımız cennet yurduna mirasçı yapan Allah'a hamdolsun. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş," diyecekler.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İtidal orta yol üzere olmak, teennili davranmak, hal ve gidişi iyi olmak, peygamberliğin 24 cüzünden bir cüzdür.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

Dediğini imansızlık karanlığında boğar. Fakat sevdiği kulunu hidayete ve aydınlığa kavuşturur. Şey.

Allah'ım, ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım.

0: De kısa ve net bir vedalaşma yapmak, ayrılık anını uzatmak, bir kere daha sarılayım ya da işte kapı aralığından çocuğu izlemek çocukta kaygıyı tırmandırır. Gizlice kaçmamak gerekiyor. Çocuk başka bir şeyle ilgilenirken habersizce ortamdan uzaklaşmak terk edilmişlik hissi verir ve güveni zedeler. Mutlaka vedalaşarak ayrılalım. Ve söz verilen saatte orada olmak da çocuk için çok önemli. Okul sonrası uyum da bizim için çok önemli. Çocuk okuldan eve geldiği zaman ona sorgulamamamız lazım. Günün nasıl geçti, ne yaptın diye sormak yerine seni gördüğüme sevindim demek ve seni dinlemeye hazırım mesajını vermemiz bizim için çok önemli. Okuldan yeni gelen çocuklarda ağlama, öfke veya yorgunluk görüldüğünde bunlar çocuğa İşte olmaması gerekli duygular gibi yaklaşmamak, onun tam tersine bu duyguların ve bu davranışların çok normal olduğunu, bunda korkacak ne var, herkes ne güzel oynuyor demek yerine yeni bir yere alışmak bazen zor ve yorucu hissettirebilir. Bu çok normal diyerek duygusunu onaylayabiliriz. Geçiş nesnelerinden yararlanabiliriz. Ayrılık kaygısı yoğunsa çocuğun cebine koyabileceği küçük bir aile fotoğrafı veya sevdiği minik bir oyuncak güvenli bir bağ köprüsü kurar. Güvenle yaklaşırsak, çocuğa güven verirsek her şeyin üstesinden gelebiliyoruz.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akran, yol arkadaşım.

Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da. Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O halde onun ayetlerine inanıyorsanız, üzerine Allah'ın ismi anılan besmele ile kesilen hayvanların etinden yiyin. Büyük ve küçük baş hayvanları da yarattı. Onlar da sizin için ısıtacak ve koruyacak şeyler ve birçok menfaatler vardır. Onların etinden ve yağından da yersiniz. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Sizin için sağılan hayvanlardan da bir ibret, ilahi kudrete bir işaret vardır. Size onların karınlarındaki fers, midede sindirilmiş gıdalar ile kan arasında içenlerin boğazlarından kolaylıkla geçen halis bir süt içiririz. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki, o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Oradan sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkarmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
2: Akra.

Akre stüdyolarından merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Yeni bir Güne Merhaba programıyla sizlerle birlikteyiz. Takvimler bugün 10 Eylül 2026 Perşembe sabahını gösteriyor. Hayırlı, bereketli bir gün olmasını temenni ediyoruz. Bugün de yine sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağız. Güncel hava yol durumu bilgilerine göz atacağız ve tabii mesajlarınızı da aktaracağız. Akra mobil hattımızı hatırlatalım. 0501-630-3030'a mesajlarınızı yazabilirsiniz. Nerelerden bizlere kulak veriyorsanız paylaşın lütfen. Yayında aktardığımız haberler ve çok daha fazla içeriği Akra Medya sayfamız ve mobil uygulama üzerinden erişebileceğinizi hatırlatalım. Yayına gelen programlar, görsel ve video galeriler, Akra canlı yayını ve pek çok program arşivi burada yer buluyor. Sayfamızda yer alan başlıklardan biri Eyüp Sultan'da tarihi mirasın gölgesinde işrak buluşması başlığını taşıyor. İstanbul'da Tarih, Kültür ve Çevre Koruma Derneği TAÇEV sahipliğinde İSİAD işbirliğiyle düzenlenen işrak buluşması Haliç kıyısındaki tarihi Şah Sultan Camii'nin yanı başında gerçekleşti. Açık havada ailelerin ve çocukların katılımıyla düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, zikir, dua, tarih sohbeti ve işrak namazıyla sabahın bereketi hep birlikte yaşandı. Etkinlik yalnızca Eyüp Sultan'ın tarihi ve kültürel mirasını hatırlamakla kalmayıp İslam medeniyetinde sabah namazından güneşin doğuşuna uzanan vaktin ibadet, zikir, dua ve tefekkürle değerlendirilmesi geleneğini de yeniden hatırlatmış oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla bir araya gelen farklı kuşaklar aynı duada ve aynı manevi atmosferde buluşarak birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmiş oldular. Programda Eyüp Sultan'da metfun Şah Sultanlar, Büyük Şah Sultan Külliyesi ve Eyüp Sultan Namazgahları başlıklı bir konuşma da gerçekleştirildi. Özellikle ailelerin ve çocukların katılımı, ibadet, tarih ve medeniyet bilincinin kuşaktan kuşağa aktarılması açısından buluşmaya ayrı bir anlam kattı deniliyor haberde. Fotoğraflarıyla Akra Medya'da bu haberi bulabilirsiniz. Hemen yanı başında hac ve umre sevabına vesile olan vakit, işrak başlığını taşıyan özel bir dosya haber görüyoruz. Burada bu vaktin sevabına, bereketine ilişkin hadisi şeriflerden hareketle böylesi bir müjde de hatırlatılmış. İşrak vakit olarak güneşin doğmasıyla birlikte etrafın aydınlanması anlamına geliyor. İşrak ibadeti ise biraz öncesi ve biraz sonrasıyla güneşin doğduğu vakti ibadetle geçirmeyi ifade ediyor. Peygamber Efendimizin bu vakte ilişkin tavsiyeleri ve müjdeleri var. İşte bununla alakalı ayrıntılarda hazırladığımız bu dosyada bulunuyor. Bu vesileyle bu müjdeye, yani hacı umre sevabına nail olabilmek amacıyla bu ibadet bu vaktin değerlendirilmesi geleneği sürdürülüyor. Bugünlerde de Anadolu'nun pek çok yerindeki şehirlerde, özellikle tarihi mekanlarda, namazgahlarda uygulandığını görüyoruz. Bizleri Akra Medya sosyal medya hesaplarından da takip etmeyi unutmayın lütfen. Değerli dinleyenlerimiz, hemen bakalım son paylaşımlar arasında neler var. Bugünkü paylaşım İstanbul'daki Sahabeler serisinden bir bölümü içeriyor. Eyüp Sultan'a gitmek istediğin arkadaşına gönder mesajıyla da paylaşılmış. Sayfayı kaydırdığımızda İstanbul'daki sahabelerden tabii ki ilk akla gelen Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri ile ilgili ve bu konuma ilişkin bilgileri görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilmiş bir cami var burada. Asıl adı Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari, Eyüp Sultan diye biz kısaca belirtiyoruz. Medineli ve İslam'ı ilk kabul eden sahabelerden. Peygamber Efendimizin malumunuz Medine'ye hicret ettiğinde yaklaşık 7 ay boyunca onun evinde misafir kaldığı bilgisini görüyoruz. Bu sebeple Mihmandar-ı Resulullah unvanıyla da tanınıyor. İstanbul'un ilk kuşatmalarından biri sırasında şehit olmuş. Osmanlı döneminde padişahlar ve devlet erkanı önemli kararlar öncesinde ve sonrasında hep onun türbesini ziyaret ediyorlardı. Rivayetlere göre bazı gayrimüslimler de dükkanlarını açmadan önce Eyüp Sultan türbesini ziyaret ederlerdi.
Yine bir başka notta Mahmut Esat Gürcan hocamızın kabri de Eyüp Sultan Mezarlığı'nda bulunuyor şeklinde sayfayı kaydırdıkça bu önemli notlar karşımıza çıkıyor. İstanbul'daki Sahabeler serisi paylaşımıyla Akra Medya sosyal medya hesaplarında.

Diğer haberlerle devam edelim programımıza değerli dinleyenlerimiz. Bir yandan tabii şu günlerde halen orman yangınları devam ediyor ve bu yangınlarla mücadele de sürüyor. Özellikle Antalya, Adana ve Mersin'deki yangınlarla mücadele sürerken çalışmalara vatandaşlar da elinden gelen desteği esirgemiyor. Traktörlerle su taşıyor ya da bölgedeki çalışanlara yardımlarını ulaştırmaya çalışıyorlar. Alevlere karşı amansız mücadele Antalya, Adana ve Mersin'de sürdü. Antalya'nın Aksu ilçesinde 7 Eylül'de başlayan orman yangının enerjisi düşürülürken ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Adana'nın Kozan ilçesinden İmamoğlu ve Aladağ'a sıçrayan yangınlarda Aladağ'daki yangın kontrol altına alındı. Birçok hane boşaltıldı ve burada yaşayanlar farklı yerlere yerleştirildi. Bazı noktalarda elektrik kesintileri de meydana geldi. Tabii sıcak, nem ve rüzgarın etkisiyle özellikle yangın geniş bir sahaya yayılabiliyor. Bu da mücadeleyi zorlaştırıyor. Bu sebeple genellikle ihmal, kasıt gibi sebeplerle, yani insan kaynaklı sebeplerle ortaya çıkan yangınların büyümemesi ve ortaya çıkmaması, yaşanmaması anlamında herkese büyük görevler düşüyor tabii ki. Bir yandan bu mücadele devam ederken bir yandan da yangınların bittiği, söndürüldüğü noktalarda yeniden toprağın yeşille buluşması anlamında da tabii çalışmalar var. Özellikle Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKUT, yangınların izlerini silmek için Türkiye'nin dört bir yanında ağaçlandırma çalışması yapıyor. Bu manada Marmara, Ege ve Akdeniz'de yanan zeytinliklerin yeniden yeşertilmesi ve çiftçiye hayat şeklindeki, geleceğe nefes olma şeklindeki projelerin sürdürülmesi adına fidan bağışı kampanyaları yapılmıştı. Bu manada dikiliağacımvar.com web sayfasına göz atabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Burada kişisel bağışlarda bulunabileceğiniz gibi özellikle topluluk bağışları kısmından başlatılan kampanyalara destek olabiliyorsunuz. Hemen sayfanın ilk kısmında yangınların izini zeytin fidanı siliyor başlığını taşıyan kampanyayı görüyoruz. Şimdiden binlerce fidan bağışlanmış. Buradan ilgili butonlar üzerinden siz de fidan bağışında bulunabiliyorsunuz. Yanı sıra farklı şehirler ve projeler için de, ki geçtiğimiz günlerde de paylaştığımız yine bir başka güzel vesile olarak okulların açılmasıyla beraber öğrencilerin yeni eğitim hayatına güzel bir başlangıç yapmaları için fidanını seç, hangi ağaç olduğunu seç ve fidan bağışında bulun şeklinde okula dönüşüm meyvesi üzerine bir başka kampanyada sayfada yer bulan diğer kısımlar arasında.

Tabii gelecek hafta okullarda tüm kademelerde açılmış olacak. Bu hafta uyuma haftası devam ediyor. Bu sürece ilişkin, bu sürecin hassasiyetine ilişkin uzman tavsiyelerini paylaşacağımız bir bağlantımız olacak birazdan. Hafta içi erken saatlerde uyanan, hafta sonu ise geç saatlere kadar uyuyan gençlerin uyku düzenindeki değişimin kaygı düzeyini artırabileceği belirtilmiş. 235 binden fazla gencin verilerinin incelendiği kapsamlı araştırmada hafta içi ve hafta sonu arasındaki uyku düzeni farkının sosyal jet lag olarak adlandırılan biyolojik ritim bozukluğuna yol açabileceği ortaya kondu. Sosyal jet lag kişinin biyolojik saatiyle okul ve sosyal yaşamın gerektirdiği saatler arasındaki uyumsuzluğu ifade ediyor. Araştırmalar özellikle gençlerde bu uyumsuzluğun ruh sağlığı

sorunlarına ve kaygıya sebep olabileceğini ortaya koymuş. Sorunu derinleştiren etkenlerden biri gece saatlerinde yoğun telefon ve ekran kullanımı. Ekranlardan yayılan mavi ışık melatonin salgısını baskılıyor ve uykuya dalmayı zorlaştırıyor. Geç saatlere kadar süren sosyal medya kullanımı ve mesajlaşmalar da uyku süresini kısaltarak düzeni bozuyor ve bir sonraki günün enerjisini dahi etkileyebiliyor. Gençlerin biyolojik ritmini korumak için sabah saatlerinde gün ışığından yararlanmasını ve hafta içi ile hafta sonu uyku saatleri arasındaki farkın mümkün olduğunca azaltılmasını öneriyor uzmanlar. Dijital cihazların mümkün olduğunca gece yatak odasının dışında tutulması, bildirimlerin kapatılması da yine uyku kalitesini destekleyen önlemler olarak sıralanmış.

0: Değerli dinleyenlerimiz, programımız devam ediyor. Şimdi bir bağlantımız olacak. Malumunuz yeni bir eğitim dönemi daha başladı. Önce uyum haftası, sonra tüm kademelerde takvim işlemeye devam edecek. Tabii bu yeni süreçte eğitim hayatına yeni başlayan öğrenciler için ya da belki hali hazırda devam eden ama yeniden tatil sürecinin ardından okula dönen öğrenciler için işte adına okul kaygısı denilen durum yaşanabilir. Yeni bir ortama girmek tabii hayatın içerisinde yeni bir dönüm noktası demek. Bu sürecin sebeplerini ve ailelerin bu konuda yapması gerekenleri, dikkat etmesi gerekenleri konuşmak üzere psikolog Saliha Şekil hanımefendi misafirimiz. Saliha Hanım merhaba, hayırlı günler diliyoruz.
1: Merhaba, hayırlı günler.
0: Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Efendim okul kaygısı nedir, sebepleri nelerdir? Dilerseniz buradan başlayalım.
1: Evet, okul kaygısı her çocukta görülen dönemsel bir geçiş sürecinin sonucu olarak çocuğun okula gitme fikriyle birlikte yoğun korku, endişe ve huzursuzluk yaşamasına biz okul kaygısı diyoruz. Okula yeni başlayan çocukların uyum süreci, güvenli bağlanmanın test edildiği ve sosyal çevrenin genişlediği doğal bir eşiktir. Dolayısıyla okul kaygısı okulu sevmiyorumdan çok daha farklıdır. Çocuk kendini gerçekten kötü hissedebilir. Yani bunun görünen ve görünmeyen sebepleri de var. Bunların üzerinde duralım isterseniz.
0: Buyurun.
1: Ayrılık kaygısı özellikle ilk defa anaokuluna başlayan ya da kreşe başlayan çocuklarda, ilkokul 1'e başlayan çocuklarda ayrılık kaygısı özellikle yüksek derecede görülebiliyor. Bu anneden babadan uzun süre ayrı kalma korkusu en yaygın neden. Yeni ortama uyum durumu var. Yeni kurallar, yeni öğretmen ve sınıfların oldukça kalabalık olmaları ve burada nasıl davranacaklarını bilmemeleri çocuklar için bir kaygı sebebi. Akademik olarak kaygı, dersi anlamazsam, arkadaşlarımdan geri kalırsam ya da ne yapacağını bilememe, zaten daha önceden bu alanda hiçbir şey yapmadıysa eğer çocuk akademik bir kaygı yaşayabilir. Sosyal kaygı da yine yüksek oluyor çocuklarda. Kimse benimle arkadaş olmazsa, alay edilirsem korkusu var. Aile kaynaklı olabiliyor kaygılarımızın sebebi. Aşırı korumacı tutum anne ve babada çocuğun kendine olan özgüvenini geliştirmediği için burada da kendi kaygısının çocuğa aktarması sebebiyle ve yüksek beklenti sebebiyle de çocukta kaygı yüksek olabiliyor.
0: Hı hı.
1: Olumsuz deneyimler yine çocuğun okulla ilgili kaygısını arttırabiliyor. Daha önceden çocuk için okul güvenli bir yer değil bilgisi bir şekilde yerleştiyse o zaman çocukta yine yüksek kaygı duyabiliyoruz.
0: Hı hı. Tabii hayatın içinde aslında hepimiz için böyle durumlar ya da yeni başlangıçlar bizler için belki kısa süreli kaygıya sebebiyet verebilir. Hani o konfor alanı denilen bunun dışına çıkıldığında beklenmedik farklı bir ortamda yaşadığımız durumlar pek tabii ki okula yeni başlayan küçük çocuklar için çok daha normal bir süreç gibi görünüyor. Pekala bunun süresi ne kadardır? Yani sürekli devam eden bir durum mudur ya da ne kadar daha devam ederse dikkate alınmalıdır hocam?
1: Evet, normal uyum kaygısı çocuklarda 2 hafta ile 2 ay arasında sürer. Bu okula gittikten sonra işte ilk 30 dakika içerisinde yavaş yavaş çocuğun toparlamasını bekliyoruz biz. Ama eğer çocuk 30 dakikadan sonra toparlamaz ve 2 hafta içerisinde kendinde çocukta bir gelişme olmazsa okula uyum sürecinde, o zaman okul fobisiyle ilgili bir durumdan söz edebiliriz. Bu okul fobisi olarak adlandırmak için de bir aydan uzun sürmesi ve çocuğun her gün ağlaması, karın ağrısı olması, okula hiç gitmek istememesi, gün boyu mutsuz olması ve sürekli huzursuz olmasını biz fobi olarak nitelendiriyoruz. Normalde çocuk okula gidince rahatlar ama fobi de okula girdikten sonra yarım saat de geçse, bir saat de geçse daha sonra rahatlaması mümkün olmuyor. O zaman tabii profesyonel bir yardım almak gerekiyor. Yani normalde tabii ki her çocuğun adapte olma süreci farklı. Yani bazı çocuklar bunları 3-5 dakikada geçirebilirken bazı çocuklar daha uzun sürede geçirebiliyorlar. Yani sınıfa adapte olmaları biraz daha uzun sürebiliyor. Mutlaka bu yönde çocukları kişiliklerine göre muamele etmek lazım. Yani bir haftada, iki haftada uyum sağlayacak diye bir şey söyleyemiyoruz ama kişiliğine göre, öğretmen tutum ve davranışlarına göre, velilerin tutum ve davranışlarına göre değişebiliyor ve uyum sağlamak konusunda daha rahat bir pozisyon alabiliyorlar.
0: Öyleyse bu tutum ve davranışlara değinelim dilerseniz Saliha Hanım. Tabii ki öğretmenlerin bu konuda tecrübeleri var ama okula yeni başlayan çocukları olan anne babalar bu süreçte nasıl bir yaklaşım sergilemeli? Böyle bir durum yaşayan aileler neler yapmalı? Tavsiyeleriniz ne olur?
1: Evet, aileler de aslında çocuklar kadar heyecanlı ve kaygılı olabiliyorlar. Çünkü ilk defa çocuklarından ayrıldıkları için onlar da kaygı yaşayabiliyorlar. Ben olmadan nasıl yapacak? Ama şimdi burada öncelikle çocukların okula gönderdikleri zaman anne ve babaların kendi kaygılarını çocukların kaygısından ayırt etmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Yani bu benim kaygım mı yoksa çocuğumun kaygısı mı? Ki genelde maalesef anne ve babaların kaygısının yüksek olması ve çocuklarına bunu yansıtmalarıyla çocukta da kaygı seviyesi yükselebiliyor. Belirsizliği somutlaştırabiliriz çocuklarda. Okulun fiziki ortamını önceden gezdirip günün akışını net cümlelerle anlatabiliriz. Mesela burada önce oyun oynayacaksınız, sonra yemek yiyeceksiniz, ardından ben seni almaya geleceğim gibi çocuğun anlayabileceği bir dil kullanmamızda fayda var. Kendi kaygımızı ayrıştıralım demiştik. Çocuklar kelimelerinden önce beden diline daha çok hassastır. Beden dilini anlarlar. Ebeveynin tereddütü çocuğa burası tekinsiz bir yer mesajı verebilir. Sakin, net ve kararlı bir duruş sergilemek çocuk için daha güvenilir olacaktır. Ayrılma ve karşılama rutininde de kısa ve net bir vedalaşma yapmak, ayrılık anını uzatmak, bir kere daha sarılayım ya da işte kapı aralığından çocuğu izlemek çocukta kaygıyı tırmandırır. Bunun için de hoşça kal deyip sıkıca bir sarılıp tekrardan gitmek yeterli olur. Gizlice kaçmamak gerekiyor. Çocuk başka bir şeyle ilgilenirken habersizce ortamdan uzaklaşmak terk edilmişlik hissi verir ve güveni zedeler. Mutlaka vedalaşarak ayrılalım. Somut zaman tanımı da çocuklar için çok önemli bir nokta. Akşama doğru demek yerine, çünkü bu soyut bir kavram oluyor ve çocuğun takip edebileceği bir şey değil. Ama işte ikindiden sonra beslenmenizi yedikten sonra kapıda olacağım demek çok daha faydalı olur. Ve söz verilen saatte orada olmak da çocuk için çok önemli. Yani annenin kesinlikle ilk günlerde özellikle çocuğu almaya geç gelmemesinde fayda var. Anne ya da alabilecek olan her kimse onun erken gelmesinde çok büyük bir fayda var. Okul sonrası uyum da bizim için çok önemli. Çocuk okuldan eve geldiği zaman ona sorgulamamamız lazım. Günün nasıl geçti, ne yaptın diye sormak yerine seni gördüğüme sevindim demek ve seni dinlemeye hazırım mesajını vermemiz bizim için çok önemli. Konuşma talebinin çocuktan gelmesini bekleyeceğiz ve çocuğun duygusunu doğrulayacağız ve normalleştireceğiz. Okuldan yeni gelen çocuklarda ağlama, öfke veya yorgunluk görüldüğünde bunlar çocuğa işte olmaması gerekli duygular gibi yaklaşmamak, onun tam tersine bu duyguların ve bu davranışların çok normal olduğunu, bunda korkacak ne var, herkes ne güzel oynuyor demek yerine yeni bir yere alışmak bazen zor ve yorucu hissettirebilir. Bu çok normal diyerek duygusunu onaylayabiliriz. Geçiş nesnelerinden yararlanabiliriz. Ayrılık kaygısı yoğunsa çocuğun cebine koyabileceği küçük bir aile fotoğrafı veya sevdiği minik bir oyuncak güvenli bir bağ köprüsü kurar.
0: Hı hı. Hassas ama üstesinden gelinebilecek bir süreç gibi görünüyor, değil mi efendim?
1: Evet, güvenle yaklaşırsak, çocuğa güven verirsek her şeyin üstesinden gelebiliyoruz.
0: Evet, inşallah bu süreçte kolaylıkla atlatılmış olur. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: önemli tavsiyeler. Böylelikle annelere, babalara kolaylıklar, çocuklara da başarılar diliyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, okula yeni başlayan çocuklar ve ailelerini ilgilendiren önerileri paylaştı psikolog Saliha Şeker Hanım Efendi. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Programımız devam ediyor. Değerli dinleyenlerimiz, mesajlarınızla devam edelim. Bakalım kimler yazmışlar, nerelerden bizlere. Metin Aksu Bey, Ankara'dan selamlar. Günümüz hayırlı, bereketli olsun diyor. Teşekkür ediyoruz. Ayşe Nur'dan Gemeç, yine aynı mesajla ulaşan dinleyenlerimiz arasındalar. İstanbul Beylikdüzü'nden Tumaktaşlara selam olsun diyor. Abdullah Çağrı Salmanlı yazmış bu mesajı. Almanya'dan arkadaşlarımızdan Abdülaziz Bey'in mesajını da aldık. Arkadaş dostlara selamlar diyor o da. Teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz paylaşmaya. Sizler de yazın lütfen 0501 630 3030'a.

0: Saatimiz 8.53'ü gösteriyor bu arada. Saatler 9'a yaklaşırken acaba trafikte durum nedir? Şimdi ayrıntıları öğrenme vakti.
1: Yol durumu.
0: Şu an merhabalar, hayırlı sabahlar diliyoruz.
2: Hayırlı sabahlar Yekta Bey.
0: Teşekkürler. Yeni bir gün ve acaba hem İstanbul'da hem de diğer çalışma yapılan güzergahlarda son durum nedir? Ayrıntılar sende.
2: Tabii İstanbul'da sabah saatleri itibariyle köprü geçişleri ve ana arterlerde trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. Şu an itibariyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %54 seviyelerinde seyrederken bu durum Avrupa yakası için %47 seviyelerinde, Anadolu yakası için %65 seviyelerinde diyebiliriz. Anadolu yakasında D100 karayolundan Maltepe, Zümrüt'ten itibaren başlayan bir yoğunluk var. Koz Atağı'na kadar devam ediyor. Kademeli olarak hafiflese de Yeni Sahra'dan itibaren tekrar bir yoğunluk başlıyor. Avrasya Tüneli'ne kadar etkisini sürdürüyor. Tünelde de araç arızası sebebiyle sağ şeritte bir yoğunluk var. Ancak sonrasında Avrasya Tüneli ve devamı açık seyrediyor. Avrupa yakasından Anadolu'ya geçiş yönünde ise Küçükyalı'dan itibaren başlayan bir yoğunluk var. Cevizli'ye kadar etkisini sürdürüyor. Yine Bostancı sahil yolunda ise trafik yer yer yoğunlaşıyor. Ancak hafiflediği noktalarda mevcut. Tem otoyolunda ise Samandıra gişeleri öncesinde başlayan bir ciddi yoğunluk var. Ataşehir Finans Kent bölgesine yaklaşıldıkça yine kademeli olarak azalıyor. Ancak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanmak için Küçükçamlıca, Altunizade, Acıbadem, Üsküdar mevkilerinde trafik yoğunlaşıyor. Özellikle de köprü bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk var. Köprü ortalarına doğru hafifliyor ve köprü çıkışından itibaren de yol açılıyor. Yine Ümraniye, Yaman Evler, Esen Evler çevresinde trafik yoğun seyrediyor diyebiliriz. Beylerbeyi ve Üsküdar sahil yolu güzergahında da yoğunluk yaşanıyor. Çavuşbaşı'ndan itibaren başlangıç gösteren bir yoğunluk daha var. Çamlık Karşıya güzergahına kadar etkisini sürdürüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolları ile Beykoz ve Kavacık çevresinde trafik açık seyrediyor. Yine köprüde de trafik açık diyebiliriz ve devamında. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise D100 Zeytinburnu'na itibaren başlayan bir trafik yoğunluğu var. Gayrettepe'ye kadar etkisini sürdürüyor ve yine tabii 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı noktası ve devamı açık seyrediyor diyebiliriz. Yine Tem otoyoluna baktığımızda tabii burada da Mevlana Akşemseddin civarında başlayan bir yoğunluk var. Bu yoğunluk Seyrantepe Yeşilce istikametine doğru etkisini sürdürüyor.

0: Ancak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı noktası devamı açık seyrediyor diyebiliriz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü için de yolların açık olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Esenler Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ne doğru baktığımızda yine orada da trafiğin yoğun seyrettiğini söyleyebiliriz. Bayrampaşa, Samadlar karşı istikametine kadar yine etkisini sürdürüyor. Basın Ekspresi yolunda bir yoğunluk var. Yine Bağcılar, Bahçeli Evler, Ataköy civarında da trafiğin yoğun seyrettiğini söyleyebiliriz. Şimdi tabii İstanbul'daki yol durumunu aktardıktan sonra karayollarından aldığımız bilgiye göre yurdun diğer noktalarında çalışma yapılan bazı güzergahları da paylaşacak olursak Aydın Denizli Otoyolu'nda, Ankara Niğde Otoyolu güzergahında, İzmir Çevre Yolu üzerinde ve Bursa İnegöl güzergahlarında yol çalışmaları devam ediyor. Burada tabii bu güzergahları kullanacak sürücülerimizin trafik işaretlerine dikkat etmelerini, hızlarını yol şartlarına göre ayarlamalarını önemli hatırlatıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere yurt genelindeki önemli trafik yol durumu bilgilerini aktardık. Bir kez daha hatırlatalım. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu dakikalarda %54 seviyelerine seyretmeye devam ediyor. Herkese güvenli yolculuklar ve hayırlı günler diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz bu önemli bilgiler için. Biz de kolaylıklar diliyoruz.
0: Hayırlı yayınlar.
1: Büşra'nın paylaştığı ayrıntıları bizlerle. Mesajlar ulaşmaya devam ediyor. Hatice Özyahni yazmış. Edirne'den selamlar diyor mesajında. Adana Ceyhan'dan tüm arkadaşlara selamlar. Hayırlı sabahlar. Her şey gönlünüzce hakka göre olsun. Mesajıyla ulaşmış Mustafa Kıdık beyefendi. Başka kimler var? Erciyes'ten, Kayseri Develi'den tüm dostlara selamlar diyor Yusuf Bey mesajında. Ve aynı zamanda buradan bir mesaj daha vardı. Evet, Kayseri Acılar'dan selamlar diyor. Osman Fidan Bey de Maraş ziyaretimizden fotoğraflar diyerek mesajını iletmiş. Teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz. 0501-630-3030'a yazabilirsiniz mesajlarınızı. Saatlerimiz 9'a erişmek üzere. Bir ara verelim, ardından tekrar buradayız.

0: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.
1: Güne Merhaba programı devam ediyor.
2: Yeniden birlikteyiz. Hayatın içinden başlıklarla sürdürelim programımızı. Sosyal medyadaki sağlık önerilerine dikkat. Sosyal medya ve internet ortamında hızla yayılan sağlık önerileri yanlış ilaç ve bitkisel ürün kullanımına yönlendirebiliyor. Profesör Doktor Yasemin Açık, özellikle mucize kür ve kesin çözüm gibi ifadelerle sunulan içeriklere karşı uyarılarda bulundu. Dijital mecralardaki her sağlık bilgisinin güvenilir olmayabileceğini belirterek ilaç ve takviye kullanımına ilişkin kararların hekimlere bırakılması gerektiğini vurguladı. Bitkisel ürünlerin ilaçlarla etkileşime girebileceğini söyleyen Açık, özellikle kronik hastalığı bulunanların bu ürünleri kullanmadan önce uzman görüşü alması gerektiğini hatırlattı. Yüksek izlenme sayıları veya tanınmış kişilerin paylaşımlarının bir sağlık bilgisinin güvenilir olduğunu göstermediğine dikkat çeken uzmanlar, özellikle hamileler ve çocuklarınsa bu tür içeriklere karşı daha temkinli olması gerektiğini söyledi. Artık hayatımızın her noktasında karşımıza çıkan yapay zeka ile ilgili olarak da bu araçların sağlık konusunda yalnızca bilgi edinmeye yardımcı olabileceğini, tanı koyma veya tedavi değiştirme amacıyla kullanılmaması gerektiğini vurgulamış. Bu da önemli bir başka not. Evet, herkes artık günümüzde daha evvel internette aradığı bilgileri artık günümüzde yapay zeka ortamlarında, hatta tahlil sonuçlarını röntgen filmlerini neredeyse yükleyerek buradan bazı bulgulara erişmeye çalışıyor. Evet, buradaki bulgular bir bilgi verebilir, ön bilgi verebilir, fikir verebilir. Ancak buna göre tanı koyma uzman kişilerin yapabileceği bir durum olarak hatırlanmalı uyarısını görüyoruz. Yapay zeka demişken bu konuda tabii pek çok haber var karşımızda. Getirdiği fayda ve kolaylıklar bir yana, bir yandan da geldiği nokta bazı kesimlerce endişe verici bulunuyor. İnsanlığa tehdit başlığıyla gazetede yer bulan haberde bir yapay zeka şirketi araştırmacısının güvenlik endişeleri nedeniyle istifa etmesinin hemen ardından bazı açıklamalar paylaşılmış. Mevcut yapay zeka modellerinin riskinin düşük olduğu ifade edilirken asıl endişenin kendi kendini geliştiren süper zekanın beklenenden daha hızlı ortaya çıkması olduğu vurgulanıyor.

deniyor. Güvenlik endişeleri nedeniyle istifa edilmesinin ardından yapılan açıklamada şimdilik henüz beklenen tehlike söz konusu değil ama önümüzdeki dönemde bu gelişim arttıkça güvenlik endişeleri daha da artacak. Tırnak içinde kendi kendini geliştiren süper zekaya doğru koşma durumu söz konusu ve bu yakın bir tarihte de farklı senaryolarla karşımıza çıkabilir şeklinde bir açıklamada bulunmuşlar.

Normal gündeme dönecek olursak, okullar açılırken kantinlerle ilgili düzenlemeler habere konu olmuş. Okul kantinlerinde yeni bir dönem başlıyor. Okul gıdası logosu 14 Eylül'de hayata geçecek. 17 milyondan fazla öğrenci ilgilendiren uygulamada kantinlerde gazlı ve aromalı içecekler, kızartmalar, cipsler, çikolata ve şekerlemeler olmayacak. Bunun yerine taze meyve sebze, kuru yemiş, süt, yoğurt, ayran, peynir ve yumurta olacak. Bu uygulamanın gelecek hafta başlaması bekleniyor. Diyetisyen Gökçe Efe Aydın, okul kantinlerinde öğrencilerin ulaşabileceği sağlıklı seçeneklere dikkat çekerek, çocukların meyveyi meyve olarak tüketmesi, meyve suyu tüketimine göre daha doğru bir tercih, kuru yemiş ve kuru meyvelerde ise 30 gramlık porsiyon kontrolü önemli, diyor. Okul gıdası logosu kapsamında öne çıkan ürünleri şöyle sıralamış. Mevsimine uygun taze meyveler, çiğ tüketilebilen mevsim sebzeleri, en fazla 30 gramlık kuru meyve porsiyonları, en fazla 30 gramlık tuzsuz kuru yemişler, en fazla 250 ml taze sıkılmış meyve veya sebze suyu, süt, yoğurt, ayran, peynir çeşitleri, tam buğday ekmeği, yumurta, içme suyu, su ve şekersiz sakızlar. Aydın, uygulama ile birlikte çocukların sağlıklı beslenme alışkanlıklarını olumsuz etkileyebilecek ürünlerin okul ortamındaki erişiminin sınırlandırılmasının hedeflendiğini belirterek, bu kapsamda enerji içecekleri, gazlı içecekler, aromalı içecekler, kızartmalar, cipsler, çikolata ve şekerlemeler, kremalı veya çikolata dolgulu kek ve bisküviler, hamurlu ve şerbetli tatlılar, çiğ köfteyle tatlandırıcı içeren yiyecek ve içecekler okul gıdası kapsamında olmayacak, dedi. Tabii beslenme çantalarına da dikkat. Kantinlerdeki düzenlemelerin yanı sıra çocukların evden okula götürdüğü beslenme çantası da sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası, diyen diyetisyen Aydın, öğrencilerin okula gitmeden önce kahvaltı yapması önemli. Özellikle ilkokul çağındaki çocukların evden sağlıklı beslenme çantası götürmesini desteklemek gerekiyor. Kuru meyve, tuzsuz kuru yemiş ve süt tam buğday ekmeğiyle hazırlanmış. Peynirli sandviç ve ayran, taze meyve gibi seçenekler çocukların beslenme çantasında yer alabilir. Dengeli ve sağlıklı beslenme ve tabii hareketli yaşam erken yaşlarda kazandırılması gereken koruyucu bir sağlık yöntemidir, diyor.

Sıradaki haber çok sıcak içeceklerle alakalı bir uyarıyı içeriyor. Çok sıcak çay ve kahvede yemek borusu kanseri riski. Çay ve kahve tabii günlük hayatın vazgeçilmez içecekleri arasında. Pek çok kişi bunu ciddi anlamda tüketiyor. Bazen çok aşırı sıcak tüketenler var. Ancak içmeden önce biraz bekletilmesinde fayda olduğu hatırlatılmış. Çok sıcak içeceklerin getirdiği risklere değinilmiş. Yaklaşık 977 bin orta yaşlı kadın ve erkeğin verilerinin incelendiği çalışmada içeceklerini çok sıcak tüketenlerde yemek borusu kanseri riskinin ılık içenlere göre yaklaşık 3 kat arttığı belirlendi. Ve bilimsel bir dergide de yayınlanmış bu çalışma. Dikkat edilmesi gereken nokta içilecek olan çay ya da kahve olması değil, çok yüksek sıcaklıkta ve düzenli olarak tüketilmesi. Daha önce yine 50 binden fazla kişinin izlendiği bir başka çalışmada yüksek sıcaklıkta çay tüketiminin yemek borusunun yassı hücreli kanseriyle ilişkili olduğu saptanmış. Bu nedenle çayınızı veya kahvenizi hemen içmek yerine birkaç dakika bekletin. Dilinizi ya da ağzınızı yakacak kadar sıcaksa yemek borunuz için de tabii çok sıcak olacaktır uyarısını paylaşıyor. Türkiye'deki uzmanlar da özellikle çok sıcak çay tüketiminin yemek borusu açısından risk oluşturabileceğine uzun yıllardır dikkat çekiyor. Doçent Doktor Osman Köstek, toplumda çay tüketiminin yaygın olduğunu, sıcak içilen içeceklerin yemek borusu kanseri riskini artırabileceğini belirtiyor. Kritik eşik olarak 65 derece üzerindeki sıcaklıklara dikkat çekiyor ve çayın bardağı konulduktan sonra 2-3 dakika bekletilmesini öneriyor. Profesör Doktor Atilla Eroğlu ise Erzurum ve çevresinde yapılan araştırmalarda yüksek sıcaklıkta tüketilen çayın riskle ilişkili bulunduğunu belirterek çayın 65 derecenin altında tüketilmesini öneren bir başka açıklama olarak karşımıza çıkıyor.

0: Mesajlarınız ulaşmaya devam ediyor. Hayırlı yayınlar ve selamlar. Aydın'dan demiş Gülsüm Hanım mesajında. Balıkesir'den selamlarını iletmiş Yaşar Bey mesajında. Ve Allah-u Teala arkadaşlarımızı korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eylesin. Hayırlar fetholsun, şerler defolsun duasını iletmiş Erol Bey de. Ve tabii yangınlarla mücadele edenlere de kolaylıklar diliyoruz diyor. Özellikle bazı şehirlerde devam eden orman yangınları sebebiyle bu mesajı iletmiş Erol Bey'e de teşekkür ediyoruz. Mesajını paylaşan tabii tüm arkadaşlarımız aynı zamanda gün boyunca da yine programlarla ilgili görüş önerilerinizi 0501 630 30 30 Akrem Mobil hattına yazabileceğinizi de hatırlatarak.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojinin paylaştığı verilere göz attığımızda genel olarak yurt çapında açık, bazı noktalarda sıcak bir hava görülüyor. Sadece kuzeydoğu kesimlerde parçalı bulutlu bir hava var. Sıcakların mevsim normalleri üzerinde seyrederken iç ve doğu kesimlerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Mesela bugün İstanbul 28, Çanakkale 32, İzmir 31, Muğla 34, Denizli 37, Antalya 32, Adana 35, Eskişehir 32, Konya 30, Ankara 31, Bolu ve Düzce 30, Samsun 25, Amasya 30, Erzurum 25, Malatya 32, Diyarbakır 35 ve Şanlıurfa 36 derece günün beklenen en yüksek sıcaklık değerleri.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Günün ilk rakamları ise şöyle: dolar 48.49, avro 56.56 lirada, altının gramı ise 6.888 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Bugün yayına gelecek bazı programları da hatırlatalım değerli dinleyenlerimiz. Birazdan günün sohbeti var. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yoşan ilmin önemini anlatıyor ve gençlere tavsiyelerini paylaşıyor. En Güzel Rehber 9.50'de, Son Peygamber ve İslamiyet 10'da, Sesli Kitap programımız okudukça 10.50'de uzman tavsiyeleriyle Aile Rehberi 11.40'da sizlerle olacak. 13'tan haber bülteniyle birlikteyiz. 14 haberlerin ardından fiziksel aktivitenin faydalarının konuşulacağı Sağlık Sıhhat Afiyet programını dinleyebilirsiniz. Saat 15'te hadisler deryası var. Vaka ve İhlas sureleri bugünkü sohbetin konusu. 16.15'te kahve molası programında hat sanatı üzerine konuşulacak. İçteki huzur programında huzuru sağlayan davranışlar konuşulacak. 17.15'te yayına geliyor program. Gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de, Kur'an ve Kıraat İlmi programı 22'de Akra'da olacak.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın yolu İslam, tek doğru yoldur. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildik.

bizi yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı görüp bizi barındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyacını görecek, barınak verecek kimsesi olmayan niceleri vardır.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bizi yaratan, yaşatan Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Onun alemlere rahmet olarak insanlara rehberlik etsin diye en üstün insan, en güzel örnek olarak gönderdiği Habibi Muhammed'in Mustafa'sına sonsuz salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi onun mübarek ashabına, etbaına, ahbabına, kıyamete kadar ona hüsnü ittiba eden cümle müminini müminata da olsun. Allah-u Teala Hazretleri sizleri ve bizleri iki cihan hayrına ve saadetine erdirsin. Kanada'nın bilmem hangi üniversitesinin bilmem hangi enstitüsü Türkiye'de İmam Hatip okullarının sayısı artıyor diye feryadı Kanada'dan basıldı. 1960 yılında bizim Ankara İlahiyat Fakültesi'nde mecmuasında işte hangi sayısındaysa böyle neşredilmiş makaleyi hatırlayarak söylüyorum. Senin Kanada'dan Türkiye'deki İmam Hatip okullarıyla ilgin ne? Orası neresi, burası neresi? Sen kim, buradakiler kimler? Onun için halk, arif olan halk, gerçekleri feraset yoluyla, mümine Allah'ın verdiği feraset yoluyla sezen ve gören çarıklı Anadolu'lumuz, Allah razı olsun, sizi var gücüyle desteklemiştir. Binalarınızı halk yapmıştır, efendim desteğini efendim halk sağlamıştır ve daima her türlü menfi şartlara karşı savaşarak bu böyle yürümüştür. Neden? Sizin memlekete ve memleketin de dışında tüm insanlığa fayda sağlamanız muhtemeldir de onun için. Bir takım insanların işi bozulacaktır da onun için. Ben bir yurt dışı seyahatinde bir derginin editörü, genel müdürüyle tanıştım. Beni biraz dinledikten sonra dedi ki, hocam bize Türkiye'den hoca gönderin. Tayland'a hoca istiyor. Hoca ihraç edeceğiz Tayland'a. Tayland'a gönderilecek benden hoca istedi. Ben de dedim ki, benim samimi inancım Türkiye'deki Müslümanların eğitim bakımından istenilen düzeyde olmadığı. Evet, sizin İmam Hatip okullarında bazı dersler okutuluyor ama numune miktarlarda okutuluyor. Yani eşantiyon birazcık okutuluyor. Böyle sağlam bir tarzda tefsiri, sağlam bir tarzda hadisi şerifleri, efendim ilmi akaidi vesaireyi başından sonuna böyle tam hazmettirerek okutmak lazım. Yarım yetiştirmemek lazım. O yarımlığı, o eksikliği değil İmam Hatip okullarında, ilahiyat fakültelerinde hissettik biz. 27 sene hizmet gördüğüm ilahiyat fakültesindeki eğitimin eksikliği, yetişen gençlerin kendilerinin şikayetlerinden bilinen bir şey. Yani din ilmi kolay değil. Ben onun için dedim ki, sonra lisan bilgimiz az. Arapça bilmeyiz. İngilizce bilmeyiz. Yakınınızdaki Pakistan'dan alın dedim hocayı. Oradan isteyin. Hem yakınınız hem de orada biraz daha iyi böyle yetişenler var. Yok dedi, biz Türklerden istiyoruz dedi. Ben şahsen Türklerden isterim dedi. Ben de ondan sonra geldim burada İlahiyat Fakültesinden, İmam Hatip okullarından mezun kimselerin tabii çıkacak bir yerde bir memuriyet yapacak. İmam olacak, müftü olacak, vaiz olacak, öğretmen olacak, bir maaş alacak. Alacağı maaşı verelim. Ne kadar maaş alacaksa gücümüz yettiğince verelim. Bu kardeşlerimiz okudukları yüksek tahsilden sonra 4 sene daha okusunlar, kaliteli yetişsinler. Ondan sonra da onları her yere gönderebiliriz diye bir kuruluş meydana getirmeye çalıştık. Kolay olmuyor tabii. Yeni yeni meyveler, mezunlar yetişmeye başladı. Demek ki sizi bu okullara sevk edenlerden Allah razı olsun, destekleyenlerden Allah razı olsun, sizlerden Allah razı olsun. Memleket için en faydalı olan, temeli en geniş olan, en yaygın olan, en fazla müsbet malzemeyi ihtiva eden bir sahada bulunuyorsunuz. Moralinizi sağlam tutun, yolunuz gayet güzel. Fakat gelelim işin ikinci perdesine, birinci sayfasından sonra ikinci sayfaya gelelim. Acaba Türkiye'de İmam Hatip okullarında, ilahiyat fakültelerinde yetişen insanların din ölçüleri ile ölçüldüğü zaman vasfı ve kalitesi ne? Daha başka bir ifadeyle söyleyeyim. Acaba bu okullardan, bu fakültelerden mezun olmuş insanların Allah indinde makbuliyetlerinin derecesine. Daha başka bir ifadeyle söyleyeyim. Bu insanların ahiret saadetini elde etmek için kafa yapıları nasıl, müsait mi? Gönül yapıları müsait mi? Ben söylemeyeyim, siz kendiniz düşünün. İmam Hatip okulu var, arkadaşlarınız var efendim. Onlarla senelerce bir arada bulundunuz. Kendi kendinizi de kusurlarınızla, meziyetlerinizle bilirsiniz. Allah'ın rızasını kazanmak tavrı, Allah'ın hoşnut olacağı, seveceği, sevgili bir kul olma vasfı yüksek bir vasıf. Yani ona eriştik demek kolay değil ama insan bazen estağfurullah ben insanların en aciziyim, en naçiziyim, hiç kadrim, kıymetim yoktur filan der de başkaları yok yok derler. Biz seni biliriz, maşallahım var filan, başkaları metheder. Fakat öyle de değil. Ben birkaç misalle anlatayım. Ben doçentlik yaptıktan sonra askere gittim. O zamana kadar sevkimi tehir ettirdim. Bilimsel çalışmalarımı tamamladım. Askere gittim. Tuzla Piyade Okulu'nda askerlik yaptık. Okul devresi 6 aydı o zaman. Tuzla Piyade Okulu'nda askerlik yaptık. Bizden önceki devre, oranın çalışkan bir takım asteğmenleri oraya kubbeli bir caminin temelini atmışlar. Tuzla Piyade Okulu'nun içinde kubbeli bir cami. Biz hazır bulduk elhamdülillah. Tamam, sabah namazını kılmak mümkün. Öğleyi kılmak mümkün, akşamı yatsıyı kılmak mümkün. Bir tehlike ikindide kalıyor. İkindide eğitim alanında, çayırda, bayırda oluyorsunuz. Orada su bulunmayabiliyor. Bir tehlike orada. Biz onu hemen programı şöyle görür görmez anladık. Bazı arkadaşlar ceplerine katlayıp katlayıp seccade olarak kullanacakları şeyi, naylon örtüyü ceplerine koydular şöyle şu arka taraflarına. Çıkartıyorlardı onu açıp açıp. Misece. Ona da lüzum yok. Çayırda da namaz kılınır çünkü. Ummiyette abdestli bulunuyorduk. Efendim, ikindi namazında orada kılıyorduk. Ve bizim Tuzla Piyade Okulu'ndaki cami almıyordu. 1412 kişiydi bizim devremiz. Ummiyetle münevverleri almışlardı o sene. Yani sevk tehiri yaptırmış. Öğretmen olduğu için sevk tehiri yaptırmış kimseleri almışlardı. Yaşı geçtiği halde, askerliği gecikmiş olduğu halde işte sevk tehiriyle vaziyeti idare etmiş yaşlı başlı kimseler gitmişti. Ben de doçentlik tezini vermiş, imtihanlarına hazır bir durumda öyle gitmiştim. Talebelerimle beraber orada askerlik yaptım. Yani yedek subay okulunda bulundum. Bizim o camide bir cemaat olurdu. Hadi kardeşim bize müsaade edin derlerdi. Onlar arkadakiler kışalardı. Onlar dışarı çıkarlardı. Bir başkası öne geçerdi. Bir cemaat daha olurdu. Onlar çıkarlardı. Bir cemaat daha olurdu. Güzel bir durumu vardı. 1412 kişinin 3'te 1'i sahura kalkardı. Ramazan olmuştu. Bayağı hepsi namaz kılardı, şey yapardı. Efendim, dindar Müslümanlar vardı. Böyle cami çok canlı durumdaydı. En dindar insanlar meslek dışı okullarda okumuş olanlardı. En halis muhlis, en dindar olanlar, yani İmam Hatip Okulu ilahiyat dışında okuyanlardı. Fizik mühendisi, atom mühendisi, bilmem kim, bilmem kim. Bakıyorsun, onlar daha iyi Müslümandı. Berikiler biraz, bazıları kaytarıcı, bazıları ufak tefek kusurlar şey yapan kimselerdi. Tabii insan gece gündüz böyle başkalarıyla bir binada kaldı mı, ayıbının, kusurunun da gizli kalması mümkün olmuyor. Herkesin zaafını millet yakalıyor, tepe koyuyor. Şimdi bir insanda eğer gazetelerin müstehcen resimlerine bakma zaafı varsa, ötekiler onu kaçırır mı? Fırsatı kaçırır mı? Hadi bakalım falanca, yani bak şu resme, bilmem ne falan diye de her alaya alıyorlardı. Hatta benim kendi ilahiyat fakültesinden mezun bazı talebelerim vardı. Bana hoş geldin hocam diyememişlerdi o şeyde. Çünkü ne namaza geliyordu ne İslam'la ilgisi vardı. Hatta içki içtiğini de duyuyordu. Yani demek ki muhterem kardeşlerim şey iyi. İmam Hatip yoluna girmek, din ilmini öğrenmeye çalışmak iyi. Ama o mektepten yetişen herkesin de tam böyle Allah'ın rızasına uygun böyle bir yol tutturmuş olacağını temenni ederiz ama söylemek mümkün değil. Nedir insanı? İnsanı Allah'ın sevgili kulu yapan sıfatlar, işler nedir? Bu önemli. Bu düşünülmediği zaman, insanlara sırf bilgi verdiğiniz zaman ne elde edersiniz? Hiçbir şey elde etmezsiniz. Onu büyüklerden bir tanesi böyle nükteli bir tarzda söylemiş. Diyor ki, okuma yazma bilmeyen bir millete bir seferberlik, okuma yazma seferberliği, okuma yazma öğretirseniz ne olur? Okuma yazma bilen cahil bir millet elde edersiniz. Başka bir şey olmaz. Okuma yazma esas değil. İrfan esas. Yani insanın arif olması önemli. Ne Ömer-ül Faruk'un tahsili vardı, ne Ebu Bekir Sıddık'ın tahsili vardı. Ve Peygamber Efendimiz'in en meşhur vasıflarından birisi de Nebi-i Ümmi olmasıydı. Ümmi peygamberdi. Efendim, sağ eliyle yazı yazmadığı Kur'an-ı Kerim'in ayetiyle efendim وَلَا تَخُدُّهُ بِيَم۪ينِكَ اِذَنْ لَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ yani Allah tarafından terbiyesinin yapıldığı ortadaydı. Bilgi vermek insanlara bilgi kazandırır, o kadar. Ahlak kazandırmaz, davranış güzelliği kazandırmaz, insaf kazandırmaz, merhamet kazandırmaz, sevgi kazandırmaz, saygı kazandırmaz, vefa kazandırmaz. Bilgi kazandırır. Bilgiyi sizin aranıza gelmiş olan bir Hristiyan çocuğu da sizin kadar öğrenebilir ve sizden daha ileri gidebilir. Okumuşsanız bilirsiniz. İki tane İngiliz çocuğunu getiriyorlar Osmanlı devresinde. Bir tanesini Galatasaray Sultanisi'ne kaydediyorlar. Ötekisini de bir Darüssaade ağalarından, sarayda görevli ağalarından birinin, hadım ağalarından birinin terbiyesine veriyorlar. Tabii bu tarafın zihniyetini bildikleri için diyorlar ki, ağam eti senin kemiği benim. Al bu çocuk senin olsun. Sen bu çocuğu yetiştir. Sen bu çocuğa Kur'an öğret. Sen bu çocuğu mahalle mektebine gönder. Hocanın önünde diz çöksün. Elif Bey'i öğrensin vesaire vesaire. Yalnız ayda bir defa bizim sefarete getir bunu. Ayda bir defa sefarete getir diyorlar. O çocuk bizim aramızda. İngiliz çocuğu, İngiliz sefaretinin desteklediği çocuk bizim aramızda, bizim mekteplerimizde Kur'an okuyor. Kur'an öğreniyor. Haylaz, haşarı bir çocuk ama Kur'an öğreniyor. Mahalle mektebinde arkadaşlarıyla itişe kakışa, çimdikleşe filan efendim bizim kültürümüzün şeyini alıyor. Yani tabii mecrada yetişiyor. Ondan sonra rica ediyorlar, kendisini destekliyorlar. Dış İşleri Bakanlığı'nda efendim bir hariciye sefaretinde bir katipliğe filan tayin ediyorlar yetiştikten sonra. Yani

kaynak göstererek zikrediyor İhsan Süreyya. Şunu demek istiyorum, bu bilgileri bir İngiliz de alır, bir Avrupalı da alır. Nitekim Avrupalılar içinde oryantalist veya müsteşrik dediğimiz bir zümre var. Nedir bunlar? Kimdir? İslami bilgileri inceleyen, araştıran, doğuyu tetkik eden, örfünü, adetini, sosyolojisi vesairesini inceleyen insanlar. Müslüman olmuş mu? Aralarında insafa gelip Müslüman olanlar var ama çoğu papaz. Çoğu sipariş üzerine çalışma yapmış, çoğu garazkar, çoğu yazılarını kilisenin istediği istikamette yazmış, hakikatleri tahrif etmiş, Müslümanları yanıltacak yayınlar yapmış. Bilgi insana her şeyi sağlamaz. İmam Gazali diyor ki insanın Allah'a yetişmesi için, ulaşması, sevgili kul olması için 7 merhale vardır. Birinci merhalesi cahillikten kurtulacak, alim olacak. Tamam. Elbette. Cahillikle olmaz. İkinci merhalesi şu, üçüncü merhalesi. Dördüncü merhalesinde ilim kendisine engel olur diyor. İlim kendisine mania olur. İlim kendisine efendim yol kesici olur. Neden? İlmine mağrur olur. Efendim, materyalist alim olur, maddeci olur, dünya ehli olur, kesesini doldurmayı düşünür. Efendim, başkasını aldatmayı düşünür. Ahireti unutur. Ve yeşterune bihi semenen kalilen. Eski ümmetlerde misalleri çok da Kur'an-ı Kerim'e geçmiş. Allah'ın kitabını az bir baha ile satmışlar. Dinlerini satmışlar, dünyalık elde etmişler diye Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Bilgi her şey demek değildir. Bilginin yanında daha başka şeyler gerekli. Gerçek Müslüman olmak için, Allah'ın sevgili kulu olmak için. Bunun ana çizgisi, ana birkaç kelimeyle kısaca söylenmesi gerekirse, Kur'an'ın ve hadis-i şeriflerin ruhuna en uygun tarzda bütünüyle onları uygulamak lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki, el ilmu ilmani. İlim iki tanedir. İlmun fil lisani. Bir ilim, bir bilgi dildedir sadece. Bu kişi için vebal ve sorumluluk kaynağıdır. Yarın Allah-u Teala Hazretleri sen biliyordun da niye yapmadın diye şey yapacak. Bilgisi ona vebal getirecek. Çünkü bildiğiyle amel etmemiştir. İkincisi kalpte olan bir bilgidir. Allah'tan korkuyor, ahirete inanıyor. Rabbinin huzuruna çıkacağını biliyor. Bu dünyada yaptıklarından hesap vereceğini biliyor. Ve ona göre titiz bir Müslümanlık yaşıyor. Ve ayağını denk alıyor. Bastığı adıma dikkat ediyor, attığı adıma dikkat ediyor. Bunu yapamadıktan sonra bir insanın tefsir kitaplarını yutması, hadis kitaplarını yutması fayda sağlamaz. Yani Allah'ın rızasını düşünmedikten sonra, takvaya sahip olmadıktan sonra, attığı adımı Allah'ın rızasına uygun mu değil mi diye hesaplamadıktan sonra bir fayda sağlamaz. İnsanlar helak olacaklar, alimler müstesna. Alimler helak olacaklar, ilmiyle amel edenler müstesna. Amel edenler de helak olacaklar, amelini ihlasla yapanlar müstesna. Kademesi var bu işin. Bilecek, bildiğini uygulayacak, uygularken temiz bir kalp ile, iyi bir niyetle yapacak. Titiz bir şekilde yapacak. Bunlara sahip olmayan bir insanın yaptığı hareketler dünyada belki bazı insanları kandırabilir ama Allah indinde kıymeti yoktur. Çünkü Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifini bilirsiniz, duymuşsunuzdur. İnnallâhe lâ yanzuru ilâ suverikum ve ecsamikum. Allah-u Teala Hazretleri sizin yüzlerinize, suratlarınıza, suretlerinize, cisimlerinize, bedenlerinize bakmaz. Ona değer vermez. Yani boyluymuş, 1.85 boyundaymış, bir eliyle iki küpü kaldırıyormuş, bir vurduğu zaman 9 insana 80 takla attırıyormuş, şu meziyeti varmış, bu şampiyonmuş. Cisimle, bedenle ilgili meziyetlere bakmaz Allah. Neye bakar? Velakin yenzuru ila kulubikum. Kalplerinize bakar ve amellerinize bakar. Kalbi fesatsa değeri yok. Kalbi temizse değeri var, kıymeti var. Demek ki kalbi temizlemek lazım. Bir başka hadis-i şerifi hatırlayacaksınız. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, nice oruç tutan insan vardır ki akşama karı aç ve susuz kalmaktan ibarettir. Başka bir karı yok. Bu adam oruç tuttu, teravih namazı da kıldı. Efendim camiye de gitti, mukabele de dinledi, tesbih de çekti. Aç ve susuz kalmaktan ibaret niye oluyor? Orucun manevi şartlarına riayet etmediği için. Nice namaz kılan insan vardır ki bu kıldığı namaz onu Allah'a yaklaştırmaz ancak uzaklaştırmaya yarar. Neden? Riya ile kılmıştır, gösterişle kılmıştır, şartlarına riayet etmemiştir, aklı başka yerdedir, havadadır. Nice Kur'an okuyan insan vardır ki Kur'an-ı Kerim ona lanet eder. Niye? Kur'an-ı Kerim'i maddi kazancına vesile etmiştir, açmıştır önüne mendili, Euzü Besmele'yi çekmiştir, Süleymaniye Camisi'nde aşır okuyor. Ne

kıymeti var. Para kazanmış. Veyahut efendim ciddiyetle okumuyor veyahut daha başka kusurlar oluyor. Onun için din ilminde önemli olan kalbin amellerine riayet ve dikkat ve ihtimam ve itina eylemektir. Kalbinin durumuna, niyetine, temizliğine dikkat etmeyen bir insanın yaptığı işler kuru bir yorgunluktan ibaret kalabilir. Nefsini terbiye etmeyen bir insanın dış görünüşü itibariyle güzel görünen hareketlerinin ardında art niyetler, kötü maksatlar yatar da siz onu beğenirsiniz, arslan gibi adam, kaplan gibi adam, maşallah filan dersiniz de Allah indinde zerre kadar kıymeti yoktur. O bakımdan İmam Hatipliler olarak sizlerin, genel olarak bizlerin, tüm Müslümanların hem zarfa hem mazrufa, hem zahire hem batına, hem dışa hem içe, hem kafaya hem kalbe dikkat etmemiz gerekiyor. Kafası ağır, dolu ama kalbi boş ve fesat, kıymeti yok. Hem kafa ilimle dolu olacak, hem gönül irfanla dolu olacak, tertemiz olacak. Böyle olduğu zaman başarı elde edilir. Böyle olduğu zaman başarı elde edilmiştir. Böyle olduğu zaman ordular zafer kazanmıştır. Böyle olduğu zaman İslam milletleri dünyanın en ileri milletleri olmuştur. Böyle olduğu zaman hem dünya saadetine hem ahiret saadetine ermiştir. Böyle olmadığı zaman insanlar birbirini aldatır, göz boyar, başka bir işe yaramaz. Allah-u Teala Hazretleri hepinize, hepimize faydalı ilimler nasip eylesin. Bir, ilmimizi lafta bırakmayıp hayatına uygulayan, bildiğini yaşayan, inandığına göre yaşayan insanlar olmayı, ilmiyle amil olmayı hepimize nasip eylesin. İki, yaptığımız hareketlerimizde, davranışlarımızda, çalışmalarımızda, almamızda, vermemizde, sevmemizde, kızmamızda tek ölçü olarak Allah'ın rızasını düşünerek temiz niyetle, temiz kalp ile, halis niyetle her işimizi yapmayı nasip eylesin. Şu dünya hayatı ve şu az çok kitaplardan okuduğunuz Müslümanlık çok kimsenin farkına varmadığı kadar zordur. Neresidir zor olan? Bu sayfaları başarıyla kapatmak. Femen zühziha aninnari ve udhilel cennete fakat faz. Kim cehennemden kendisini kurtarabilmişse, cennete dahil olabilmişse kurtulmuş olan odur. Gerisi ahirette eğer kişi ruzu mahşerde yapılan mahkeme-i kübrada amellerin tartılmasında hüsrana uğramışsa, cehenneme düşmüşse demek ki yaptığı her şey yanlıştır. Ne yapacağız? O gün gelmeden kendimizi tartacağız. O hesap günü gelmeden kendimizi hesaba çekeceğiz. O mizanın başına gitmeden amellerimizi tartacağız. Hasibu enfusekum kable en tuhasebu ve zinu amaleküm kable en tuzenu ve tezeyyenu lil ardil ekber. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın sözüdür. Nefislerinizi ruzu mahşerde hesaba çekilme günü gelmezden önce siz burada muhasebeye çekin. Amellerinizi kıyamet gününde amellerinizin sevapları, günahları tartılmazdan önce siz burada ölçüp tartın, biçin ve Allahu Teala Hazretlerine kulların amellerinin arz olunacağı gün için kendinizi ziynetlendirmeye, süslemeye, hazırlamaya gayret edin diyor. Allahu Teala Hazretleri cümlemize hem ilmi zahiri hem ilmi batını nasip eylesin. Sevdiği razı olduğu kul olarak yaşamayı, sevdiği razı olduğu amelleri işlemeyi, son nefeste iman ile göçüp Rabbimizin huzuruna sevdiği razı olduğu kullar olarak varmayı nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya

0: web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi. En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Bürûc Suresi. Sevgili dinleyiciler, hikmetli ve öğüt verici kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde indirilmiş surelerinden olan Bürûc Suresini anlatacağız bugün. Sure 22 ayetten oluşmakta. Adını ilk ayette geçen ve burç kelimesinin çoğulu olan burçlar anlamındaki bürûc kelimesinden alır. Bürûc suresi göğe, kıyamet gününe, o güne şahitlik eden ve edilene yemin edilerek başlar. Müminlere baskı ve işkence edenlerin ahiretteki durumlarını anlatarak devam eder ve sure boyunca müminlere eziyet edenlerin sonu, tövbenin önemi, Firavun ve Semud kavminin helakı anlatılır. Sure, tövbe ve itaat edenlere müjde veren, Kur'an-ı Kerim'in yüceliğini vurgulayan bir ayetle son bulur. Doğrusu inkar edenler, gerçekleri bir yalanlama içindedirler. Halbuki Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Bunlar inkar ede dursunlar, doğrusu o kitap çok şerefli bir Kur'an'dır ki onun aslı levh-i mahfuzdadır.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, İnsanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet ve itaatle kulluk etsinler diye yarattım.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Şair Ka'b bin Züheyr'in Müslüman oluşu. Ka'b bin Züheyr'in kimliği ve kişiliği. Ka'b bin Züheyr Müzeynelerdendi. Ka'b'ın dedesi Ebu Sülma Rebiya'dır. Müzeynelerin yurtları Gatafanların yurtları içindeydi. Züheyr'in Ka'b ve Büceyr adında iki oğlu vardı. Ka'b büyük şairdi. Ka'b'ın babası da kardeşi de büyük şair idiler. Ka'b şairlikte kardeşi Büceyr'den üstündü. Babaları Züheyr ise oğlunun her ikisinden de üstündü. Ka'b bin Züheyr, Peygamberimiz Aleyhisselam'ı şiirle hicveden ve Mekke'nin fethi üzerine öldürülmemek için başını alıp kaçanlardandı. Büceyr, Peygamberimiz Aleyhisselam'la görüşüp Müslüman olduğu zaman Ka'b ona çok kızmış, gönderdiği bir şiirde ''Yazıklar olsun sana, demek sen ananda babanda görmediğin bir dine girdin ha? Oysa ki kardeşin de o dinde değildir. Demek sen Ebu Bekir ve Me'mun da Resulullah Aleyhisselam denilmek isteniliyor, kandırıcı iki kadeh içtin, kendi dininden vazgeçtin ha? Eğer sen böyle yapmadığını, dininde sebat ettiğini bize açıklarsan, sana üzülmeyeceğim dedi. Büceyr, Ka'b'ın şiirini gizlemeyi uygun görmeyerek Peygamberimiz Aleyhisselam'a okudu. Peygamberimiz Aleyhisselam, Ka'b'ın kanının dökülmesini helal saydı. Büceyr bunu Ka'b'a yazdı. Başının çaresine bak dedi. Ka'b'ın kendisi hakkında yazdığı şiire şiirle verdiği cevapta da şöyle dedi. Benim şu söylediklerimi Ka'b'a kim ulaştırır ola? Ey Ka'b, batıl boş diye yerdiğin bu dinden daha gerçeği, daha sağlamı var mı sende? Sen kurtulmalık istediğin zaman Uzza'ya ve Lat'a değil, bir olan Allah'a yönel ve teslim ol ki kurtulabilesin. Kıyamet gününde de kaçılamayacak olan cehennem ateşinden Müslüman ve temiz kalpli insanlardan başkası kurtulamayacaklardır. Züheyr'in dini ki onun dini hiçbir şey değildir, boştur. Züheyr'in babası Ebu Sülma'nın dini de bana haramdır. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Taif gazasından döndüğü sırada da Büceyr kardeşi Ka'b'a bir yazı yazmış ve o yazısında şöyle demişti. Eğer canın sana gerekliyse Resulullah Aleyhisselam'ın yanına acele gel. Çünkü o yaptığına pişman olarak yanına gelen kimseyi öldürmez. İyi bil ki Resulullah Aleyhisselam'ın yanına hiçbir kimse gelmemiştir ki kendisi Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed'in Resulullah olduğuna şehadet etsin de Resulullah onun Müslümanlığını kabul etmiş olmasın. Bu mektubum sana eriştiği zaman Müslüman ol, hemen gel. Eğer sen bu dediğimi yapmayacak olursan, yeryüzünden sığınıp kurtulabileceğin yere kadar başını al, git, kurtul. Büceyr'in mektubu Ka'b bin Zübeyr'e ulaşınca, dünya onun başına dar geldi. Hayatından korkmaya başladı. Düşmanları da, o artık öldürülmüş demektir diyerek yaygaraya ve onu büsbütün korkutmaya koyuldular. Bunun üzerine Ka'b, Medine yolunu tutmaktan, Müslüman olmaktan başka çare bulamadı. Medine'de Cüheynelerden, aralarında tanışıklık ve dostluk bulunan bir adamın evine indi. Adam ertesi gün sabah namazı vaktinde Ka'b'ı Peygamberimiz Aleyhisselam'a götürdü. Peygamberimiz Aleyhisselam o sırada mescidinde halka halka oturan ashabının arasında bulunuyor, kah dönüp o taraftakilere, kah dönüp bu taraftakilere konuşuyordu. Ka'b bin Züheyr devesini mescidin kapısında ıhtırıp içeri girdi. Kendisi Peygamberimiz Aleyhisselam'ı gıyaben sıfatlarıyla tanıyordu. Müzeni Peygamberimiz Aleyhisselam'a eliyle işaret ederek ''İşte Resulullah, hadi yanına var, kendin için eman dile'' dedi. Ka'b bin Züheyr Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına kadar vardı. Önüne oturdu. Elini Peygamberimiz Aleyhisselam'ın elinin üzerine koydu. Peygamberimiz Aleyhisselam Ka'b'ı tanımıyordu. Ka'b, "Ya Resulallah, Ka'b bin Züheyr yaptıklarına pişman ve Müslüman olarak senden eman dilemeye gelmiş bulunuyor. Ben onu sana getirsem ona eman verir, kendisinin tevbesini ve Müslümanlığını kabul eder misin?" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam evet buyurdu. Ka'b bin Züheyr, "Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sen de onun Resulüsün." dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Sen kimsin?" diye sordu.

0: ''Ben Ka'b bin Züheyr'im.'' dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, ''Demek şu beyti söyleyen sensin ha?'' buyurup Hazreti Ebu Bekir'e dönerek, ''Ey Ebu Bekir, ne demişti?'' diye sordu. Hazreti Ebu Bekir, Ka'b'ın o beytindeki memun kelimesini memur diye okuyunca Ka'b bin Züheyr, ''Ya Resulallah, ben bu beyti böyle söylememiştim.'' dedi. Peygamberimiz aleyhisselam ona, ''Ya sen nasıl söylemiştin?'' diye sordu. Ka'b bin Züheyr, ''Ben onu ancak şöyle söylemiştim.'' deyip memur sözünü memun şeklinde düzelterek okudu. Peygamberimiz aleyhisselam beyitte kendisinden memun, güvenilir kişi diye bahsedildiğini görünce, ''Evet, vallahi memundur, emindir.'' buyurdu. Ka'b bin Züheyr, ''Ya Resulallah, ben Ka'b bin Züheyr'im.'' diyerek kendisini tanıttı. Peygamberimiz aleyhisselam, ''O üzerinde bulunduğu halden pişman ve Hakk'a dönmüş olarak gelmiştir.'' buyurdu. Ka'b bin Züheyr sonra da Banet Suat diye anılan uzun kasidesini Peygamberimiz aleyhisselamın huzurunda okumaya başladı. Ka'b bin Züheyr o kasidesinde, ''Sevgilisi Suad'ın boyunu bosunu, huyunu suyunu, vefasızlığını, bir sabah uzaklara çekip gittiğini, giderken de kendisinin kalbini birlikte alıp götürdüğünü, yana yakıla anlattıktan ve kendisini ona ulaştıracak yürügen devenin üstün vasıflarını birer birer saydıktan sonra asıl konuya şöyle giriş yaptı. Suad'ın ayrılığı yetmiyormuş gibi iki tarafa söz taşıyan rakipler bana, ''Ey Ebu Süleyman'ın oğlu, sen artık kendini ölmüş bil, say.'' dediler. Kendilerine güvendiğim ve başvurduğum her dosta, ''Biz seninle uğraşamayız, kendin başının çaresine bak.'' dediler. Ben de onlara, ''Öyleyse dedim, siz beni serbest bırakınız. Rahman olan Allah her neyi takdir etmişse o olur. İnsanoğlu ne kadar uzun yaşasa da günün birinde ölür, teneşir tahtasının üzerine de taşınır. Resulullah katında bağışlanmak da umulur. Ben Allah'ın Resulüne özür dileyerek geldim. Resulullah'ın katında mazeretler kabul olunur. İlahi hidayetle, İçi öğütler ve en yüce gerçeklerle dolu Kur'an'ı sana indiren Allah hakkı için bana eman ver. Beni rakiplerimin dedikodusuyla muahize etme. Hakkımda pek çok söylentiler olmuşsa da ben pek o kadar suçlu değilimdir. Ben şimdi öyle bir makamda bulunuyorum ki burada gördüğüm ve işittiğim şeyleri bir fil görüp işitseydi muhakkak titrerdi. Burada beni ancak Allah'ın izniyle Peygamberin affına nail olmaktan başka bir şey kurtaramaz. Ben yüce peygambere karşı hiçbir itirazda bulunmadan sağ elimi onun adaleti eline uzatıyorum. Şimdi söz onun sözüdür. Bence en korktuğum şey kendisiyle konuştuğum zaman bana sen suçlusun, sen sorumlusun denilmesidir. Bu arslan, arslanlar yurdu Asser ormanında yer yer sıralanan arslan yataklarının iç kesimindeki haşmetli yurdunda hüküm sürmektedir. Bu öyle bir arslandır ki, erkenden ava çıkar, çifte yavrusunu yerlere parça parça serilmiş insan etleriyle besler. Kendi akranıyla boğuştuğu zaman da hasmını yere sermedikçe meydanı terk etmeyi nefsine haram sayar. Onun heybetinden çölün yırtıcı arslanlarının sesleri kısılır. Onun dolaştığı yerlerde insanlar dolaşamaz. Onun yaşadığı vadide gücüne kuvvetine güvenen nice baba yiğitlerin silah ve elbiseleri paralanmış, kendileri kurda kuşa yem olmuştur. Şüphe yok ki Resulullah doğru yolu gösteren bir nur, kötülükleri yok etmek için Allah'ın sıyrılmış keskin yalın kılıçlarından bir kılıçtır. Ka'b bin Züheyr Banet Suat kasidesini sonuna kadar okuyup bitirdiği zaman Peygamberimiz aleyhisselam sırtındaki bürdesini, hırkasını çıkarıp ona giydirdi. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser, Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar, Mustafa Asım Köksal.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, iki haslet vardır ki bir müminde asla beraber bulunmaz. Cimrilik ve kötü ahlak.

akşam tesbih edin buyurmaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdular ki, içerisinde Allah zikredilen evlerin misaliyle, içerisinde Allah zikredilmeyen evlerin misali, diriyle ölünün misali gibidir. Bizi yaratan, yaşatan, nimetlendiren yüce Rabbimiz her zaman hatırlanacaktır, zikredilecektir, şükredilecektir. Bu en başta gelen kulluk borcudur. Zikir Allah'ı sevmenin alametidir. İnsan sevdiğini anar. Mevla cümlemizi gereği gibi kulluk eden, Allah'ı anan kullarından eylesin diyor ve ilk eserimize kulak vermeye başlıyoruz.

Değerli dinleyiciler, sevgi kalplerin canı, ruhların gıdasıdır. Sevmeyen kalp ölüdür. Bütün sevgiler o duyguyu var edene, onu kalbimize koyanadır. Kendini yaratanı sevmeyen kalp, ruhunu yitiren bedenden daha soğuktur. Mümin sevdiğini Allah için sevmelidir. Bu onun en belirgin özelliklerinden biridir. Sevdiğini Allah rızası için sevmek, esasen Allah'ı sevmektir. Hatta Peygamber Aleyhisselam'a duyulan muhabbetin kaynağı da Allah sevgisidir. Bu sevgiye nail olduğumuz zaman da Allah için severiz, inanarak severiz. Şimdi de Ubeydullah Sezikli'den "Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim" parçasını dinliyoruz.

Muhammedun Eşrefül Arabi vel Acemi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Arap'ın ve Acem'in en şereflisidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayaklar üzerinde yürüyenlerin en hayırlısıdır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün iyiliklerin gerçekleşmesine vesile olandır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iyiliğin ve cömertliğin sahibidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bütün resullerinin önderidir. Şimdi de Agah'tan Arabi vel Muhammedun Eşrefü'l eserini dinliyoruz.

Değerli dinleyiciler, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda seçkin eserlerle beraber olmak üzere tekrar buluşmayı ümit ediyoruz. Ve Zecchotto'nun Kalbe Ziyaret eseriyle sizlere veda ediyoruz efendim. Yeni bir programda tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, Hakk'a emanet.

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısaküre'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Merhaba efendim. Geçen bölümde kutlu yolculuk tamamlanmıştı. İki Allah dostu, meşakkatli ve tehlikeli bir yolculuktan sonra Medine ufukta görünmüş ve Kuba'da konaklanılmıştı. 30. bölüm. Kuba'dan çıkınca Salim bin Avf'lara uğradılar. Orada vadinin ortasında cuma namazını kıldılar. O noktada da bir mescit yükseldi ve ismi Cuma Mescidi diye anıldı. Peygamber beldesinin kapılarında ilk cuma namazının hutbesinden. Kıyamet günü, hesap günü. İnsanlara çobansız bıraktığı koyunun hesabı sorulacak. Herkes nefsini yarım hurmayla olsun kurtaracak hayırlı iş işlemeye baksın. O da yoksa tatlı söz. Ve Allah'a hamd, Allah'ın kitabını methettiler. Namazdan sonra develerine bindiler ve Medine. O vakit Medine gayet mamur ve etrafı bahçelik tarlalık. Kimin önünden geçseler davet, buyursunlar ey Allah'ın Resulü. Bakalım devemiz kimin evinin önünde çökecek? Devenin yularını boynuna bırakmışlar, hiç idare etmiyorlar. Deve sağına soluna bakınıp Medine sokaklarında ilerliyor. Bütün şehir ayakta ve cümbüş içinde. Deve Sehl ve Süheyl isimli iki öksüze ait boş bir yerin önünde çöktü. Biraz sonra kalktı, azıcık yürüdü ve Eba Eyyub el-Ensari Hazretlerinin kapısının önünde yine çöktü. Allah'ın Resulü deve üzerinde bir müddet beklediler. Deve yine kalktı. İlk çöktüğü yere geldi, tekrar çöktü ve boynunu uzatıp toprağa koydu ve garip bir sesle inledi. Allah'ın Resulü deveden indiler. Konağımız burasıdır inşallah. Devenin ilk ve son çöktüğü yer Peygamber Mescidi. İkinci çöktüğü yer de misafir olacakları ev. Eba Eyyub Hazretleri

Kendileri ilerleyip Allah'ın sevgilisini evine aldı. Allah'ın Resulü alt katı istediler. Üstteki çardak katı ev sahibiyle zevcesine kaldı. Fakat o gece Eba Eyüp ve zevcesi uyuyamayacak ve Cebrail'in inip kendisine Kur'an'ı getirdiği Allah'ın sevgilisine yalvara yalvara onu üst kata çıkaracaklardır. Karşılama misilsiz oldu. Bütün Medine, göklerin ötesindeki manayı getiren ve nur huzmesini Medine'ye çeviren mukaddes misafiri bir ana baba günü ayaklanışıyla, şevklerin en taşkınıyla karşıladı. Perde arkasında oturan kadınlar evlerin damlarını bastı. Önlerinden Allah'ın Resulü geçerken şiirler okudular. Medine'nin veda yokuşu başından üzerimize ayın 14'ü doğdu. Şükürler olsun, bize vacip oldu şükür. Sokaklarda yalın ayak, başı kabak, koşuşan, zıplayan çocuklar. Allah'ın Resulü geldi. Allah'ın Resulü geldi. Kısa bir zaman sonra Ebu Bekir ve Bilal-i Habeşi Humay'a tutuldular. Gönülleri Mekke'ye doğru akıp gidiyordu. Mekke'nin havasını, suyunu ve nebatlarını anıp duruyorlar, onları öven şiirler söylüyorlardı. Umumi bir davet sıla. Allah'ın Resulü dua ettiler. Ya Rabbi, Mekke'yi sevdiğimiz gibi bize Medine'yi de sevdir. Daha çok sevdir. Kilerlerimize bereket ver ve Medine'yi bize sıhhat yatağı eyle ve hummasını defet. Hazreti Ayşe, Medine'ye geldiğimiz vakit onu öyle bir halde bulduk ki Allah'ın yarattığı en hastalıklı yer sandık. Biz gelince Bathan deresinin suyu yükseldi ve dere akmaya başladı. Bu dere toprak renginde ve bozuk lezzetliydi. Allah'ın Resulü'nün duası üzerine Mekke sahabilerine yeni bir hayat geldi. Dava yolunda her şeye katlanmak zevkiyle doldular. Ömer şöyle dua etti. Ya Rabbi, bana peygamber beldesinde şehadet nasip et. Ve öyle olacaktır. Tez zamanda Medine'ye ısındılar. Allah'ın sevgilisi Eba Eyyub'un evinde 7 ay kaldılar. O zamana kadar namaz vakti nerede bulunursa sahabileriyle beraber oracıkta kıbleye dururlardı. Mescitlerini bina etmeyi murad ettiler. Devenin ilk çöktüğü yeri yetimlerin vasisi Necar oğullarından satın almak istediler. Necarların cevabı şu oldu. Parayla satmayız, hak rızası için veririz. Allah'ın Resulü bunu kabul etmedi ve Ebu Bekir'in kesesinden 10 altın karşılığı o yeri aldı. Enes bin Malik, mescidin yeri bir kısmıyla hurmalık, bir kısmıyla boş viranelik, bir kısmıyla da kafir mezarlığıydı. Allah Resulü'nün emriyle hurmalar kesildi, viraneler düzeltildi, mezarlar da boşaltılıp kemikleri uzaklaştırıldı. Dümdüz bir arsa. Peşinden kerpiç tuğlalanmasını emrettiler ve mescit binasını yükselttiler. Çatısını ve direklerini hurma ağacından yaptırdılar. Bütün işi Müslümanlar gördü. Herkes kerpiç ve odun taşıdı. Ammar 2 kerpiç taşıyordu. Biri kendisi, öbürü Allah'ın Resulü için. Allah'ın Resulü Ammar Hazretlerine buyurdular. Herkesin sevabı 1, seninki 2. Senin dünyadan son nasibin bir içim süttür ve ecelin zalimler elindedir. Kendileri de mescide bizzat malzeme taşıyorlar ve şu mısraları okuyorlardı. Pak olan yükler bunlardır, ticaret malı Hayber yükleri değil. Bu ahiret ticaretinin yoludur ve sevap onda. Ya Rab, ensar ve muhacirlere sen rahmet eyle. Allah Resulü'nün mukaddes ağızlarından bundan başka şiir serpildiği hiç görülmedi. Başkalarının şiirleri müstesna, kendisine Kur'an nazil olan şiir söyleyemezdi. O anda peygamber mescidine kerpiç taşımanın şevki, ilahi müsaadeyle kelamın en büyük kahramanına ve Allah kelamının muhatabına bir kerecik şiir söyletti. Yoksa topyekün şiir onun şahsi kelamında erimiş ve bütün şekil ve cins hududunun dışına çıkmış bir hava, bir rüzgar, bir ıtır, bir renkti. Şiir de ona feda. Şiirin bu kadar üstünde olan şiir söyleyemez. Mescidin etrafında birkaç bina daha. Onlar da kerpiçten ve tavanları hurma dalından ve mescide bağlı. Evlerden bir ikisini teker teker zevcelerine ayırdılar ve her birinden mescide kapı açtılar. Birinde Hazreti Ayşe, öbüründe büyük ve temiz Hatice'nin vefatından sonra nikahlandıkları Hazreti Sevde. Artık Allah'ın Resulü
bir manzume haline getirdikleri mescide

0: bağlı evlerinde. Zeyd bin Harise ile yeni azatlı Ebu Rafi emirleriyle Mekke'ye gitti. Peygamber kızları Fatıma'yı, Ümmü Kelsüm'ü, peygamber zevcesi Sevde'yi, Zeyd'in oğlu Üsame'yi, peygamber dadısı Ümmü Eymen'i alıp Medine'ye getirdiler. Ebu Bekir'in oğlu Abdullah da babasının aile topluluğunu aldı ve bunlara katıldı. Peygamber beldesi Nurlu Medine. Medine'de manzara. Suffa sahabileri. Peygamber mescidinin etrafındaki evler ve hücreler manzumesinden biri de sahabilerin fakirlerine verildi. Hiçbir geçim imkanı olmayan, iman ve aşktan başka tek sermayeleri bulunmayan müminlere. Üstü sundurma olan bu evin ismi Suffa. Ve oradakiler Suffa sahabileri. Fakirliklerinin verdiği küçüklük duygusu, ileride kim bilir hangi büyüklüklere erişecek kahramanlar. İşleri güçleri ibadet, gözyaşı, tefekkür, vecd. Ebu Hureyre, vallahi ben Suffa sahabilerinden 70 kişi saydım ki üstlerinde elbise diye bir şey yoktu. Ya eteği vardı yahut boynuna bağlı sadece bir örtüsü. Bu örtüler kiminin topuğunda, kiminin baldırının ortasında. Açılmasın diye elleriyle kapatıyorlardı. Şeyh-i Ekber Muhiddin-i Arabi Hazretleri Suffa sahabilerine onların aşk ve takvasına hayrandır. Medine'ye gelişlerinin 5. ayında Allah'ın Resulü Medinelilerle Mekkeliler arasında 90 kişiyi kardeş ilan ettiler. Tam kardeşlik. Birbirlerinin miraslarından da pay alacaklar ve hak yolunda gidecekler. Fakat ayet nazil oldu ve kan yakınlığı olmadan miras alıcı kardeşlik yasak edildi. Mana kardeşliğine gelince aralarında o bağ ebedi ve bütün fedakarlıkları toplayıcı. Namaz vakti sahabeler kendi kendilerine toplanıyor. Mescide doğru bir seldir akıyor. Gören katılıyor ve ayrıca bir davet yapılmıyor. Allah'ın Resulü bir davet şekli bulmak lüzumunu hissettiler ve sahabilerini topladılar. Halkı namaza ne şekilde çağıralım? Bazı sahabiler ortaya şu fikri attı. Nasraniler gibi çan çalalım. Bazıları şöyle dedi. Yahudi usulüyle boru çalsak nasıl olur? Ateş yakıp yukarıya kaldıralım. Görsünler ve namaz vaktinin geldiğini anlasınlar. Allah'ın Resulü teklifleri dikkatle dinlediler ve hiçbir tercih yapmaksızın sükût buyurdular. Abdullah bin Zeyd Hazretleri bir rüya görüyor. Yeşil elbiseler giymiş bir adam rüyada Abdullah'a ezanı tarif ediyor. Abdullah uyanır uyanmaz doğru Allah'ın sevgilisine. Bana rüyada yüksek sesle okunacak bir hitap talim ettiler ey Allah'ın Resulü. Öyle bir haldeyim ki uyumuyordum desem yalan olmaz. İzin verirsen okuyayım. Oku buyurdular Allah'ın Resulü ve Abdullah bin Zeyd okudu. Emirleri inşallah gördüğün rüya haktır. Bilal'in sesi seninkinden gür. Ona öğret de hemen okusun. Bilal'in gür sesi bütün Medine'yi inletince Hazreti Ömer koşarak geldi. Hak peygambersin ey Allah'ın Resulü. Rüyada gördüğümü okuyor Bilal. Ömer de aynı rüyayı görmüştü. Bu hadisede emrini peygamberine vermeyip onun yakınlarına tecelli ettiren Allah'ın hikmetiyle hak peygamberin samimiyeti her ispatın üstünde. İlk ezanı ilk müezzin okuyor ve Medine ürperiyor. İşte meali. Allah en büyük. Allah en büyük. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. İyiliğe, kurtuluşa Allah en büyük. Allah'tan başka ilah yok. Bu davet makamında okunan ezan. Cami içindeki ise kamet. Kurtuluşa nidalarından sonra iki cümlelik ilave. Kalkın namaza. Bir de sabah namazlarının ezanında aynı yerde iki kere namaz uykudan hayırlıdır, namaz uykudan hayırlıdır ihtar. Fakat ezan bu değil. Ezan bir şehadet parmağı halinde gökleri delen minarelerden asli lisanıyla buram buram yükselen ve tek harfinden ayrılmayan ulvi ses. Yahudi alimleri Allah'ın Resulüne büyü yaptılar. Sihir İslam tabiriyle haktır yani vardır. Onu yapan da küfre girer. Fakat devrimizde ne kimsede onu yapabilecek ilim var ne de din perdesinden geçinip böyle şeyler tecrübe etmek isteyenlerin maskaralıklarında en küçük kıymet. Allah'ın Resulü rahatsız oldular. Sihri Allah sevgilisinin taraktan düşen saç tellerine düğümler atarak yapmışlardı. Buna karşı Kur'an'ın sonundaki Muavvezeteyn isimli iki sure nazil oldu. Meleğin delaletiyle düğümlü saç tellerinin atıldığı kuyu bulundu, açıldı, saç telleri çıkartıldı ve bu sureler okunup tellere üflendi. Tellerden 11 düğüm. Her ayetin okunuşunda tek tek sabun köpüğü gibi çözülen düğümler. Muavvezeteyn surelerinin ayetleri 11'dir. Allah'ın hikmetiyle tesir eden büyü Allah'ın inayetiyle silinip gitti.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.

0: Ankara.
1: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Dabaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım.

Allah'ım, yıkıntılar altında kalmaktan sana sığınırım. Yükseklerden düşmekten sana sığınırım. Boğulmaktan, yangından ve elden ayaktan düşüp muhtaç olacağım yaşlılıktan sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytanın tasallutundan, yoklamalarından sana sığınırım. Senin yolundan yüz çevirmiş bir halde ölmekten sana sığınırım. Hayvanların sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.

0: kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.
1: Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akra Medya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya.

İslam bir ağaçtır. Tasavvuf yolu onun dalları, marifet yaprakları, hakikat de meyveleridir. Hacı Bektaş-ı Veli.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
1: Evin içinde hiç şikayet dinlemek istemeyen bir aile yapısı varsa, o zaman hiçbir çocuk karşılaştığı olumsuzluğu anne babasına söylemez. Çünkü bilir ki bir şey söylediği zaman anne babası ona bağıracak ya da çocuğu suçlayacaktır. Önce aile yapısı içerisinde ailenin kendisini düzeltmemiz, herkesin kendisini ifade etmesini sağlamamız gerekir. Ki çocuk okulda bir tacize uğradıysa, okulda bir zorbalığa uğradıysa gelsin bunu anne babasına ya da öğretmenine rahatlıkla anlatsın. Ama evde sürekli olarak bir şiddet ortamı varsa, evde sorun dinlemek istemeyen bir anne baba varsa, çocuk suçlanacağını düşünüyorsa bunları ifade etmez. Peki nasıl olur? Çocuğun uykuları bozulmaya başlar. Çocuğun iştahı bozulur. Ders başarısı düşmeye başlar. Altına kaçırmaya başlar. Önceden öğrendiği halde artık tuvalete gitmez. Geceleri korkabilir, geceleri yatağından kalkmak istemeyebilir, kabuslar görmeye başlayabilir. Yani insan bedeni de bir noktadan sonra siz ifade etmeseniz bile reaksiyon göstermeye başlar, anlayabiliriz. Ama şöyle bir aile ortamı düşünün, herkesin yaşadıklarını anlattığı, duygularını anlattığı, kırıldığında ben buna kırıldım diyebildiği, ben buna üzüldüm diyebildiği, nasıl düzeltebiliriz evet. diye konuşulduğu evet. bir aile yapısında bütün bunlar kalmaz. Yani mesela kız çocuklarımız için özel bir parantez açmak gerekiyor. Şimdi kız çocukları bağırmaz, kız çocukları yüksek sesle konuşmaz, kız çocukları böyle yapmaz diye çocuklarımız yaşadıkları sorunları aile içinde anlatmamaya başlıyorlar. Çünkü biliyorlar ki sürekli olarak baskılanmak, kız çocuğu az konuşur, kız çocuğu bağırmaz, kız çocuğu şöyle yapmaz. Sanki bütün efendilik, bütün mahremiyet sadece kız çocuklarına özelmiş gibi bir davranış stili geliştirmek her şeyin örtülmesine, yok sayılmasına neden oluyor. Bu nedenle çocuk yaşadığını doğru, düzgün bir şekilde aile içinde ifade edemiyor. Ve böyle bir şey olsa bile şöyle düşünüyor. Herhalde bu benim suçum veya böyle bir şey olduğunda ben suçlanacağım. Bari kimseye konuşmayayım diyecek. Çünkü kendisine bağırılacağını, kendisinin suçlanacağını düşünüyor. O zaman demek ki erkek çocuklarımız da kız çocuklarımız da kendilerini rahat ifade edebilecekleri bir aile içerisinde büyümelidir. Psikolojik dayanıklılık aslında ailede başlıyor.
2: Evet.
1: Toplum olarak bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama duygularını çok ifade eden toplumlar arasında değiliz. Evet. Evin içinde bir şeyi ifade etmek bir noktadan sonra kabahat bile sayılabiliyor. Kendini ifade etmeyen bir çocuk her şeyi gizleyen, üzüntüsünü gizleyen, sevincini gizleyen, beğendiğini gizleyen, beğenildiğini gizleyen, arkadaşını gizleyen bir genç yetişiyor. Ve sonra çocuk artık kendisine giydirilen kimlikle oynamaya başlıyor. Bir kimlik var. Çocuk istediğimiz gibi görünüyor. Ama gözümüzden kaçtığında veya uzaklaştığında bambaşka bir insan olarak hayatını devam ettiriyor. Çünkü o kimliği üzerine biz giydirdik. Küçük yaşlardan itibaren kendisini ifade ettirmeden bir kimlik giydirdik. İstediğimiz gibi bir çocuk, bir genç oldu ama aslında o çocuk öyle değil. Öyle düşünmüyor, öyle hissetmiyor ve bizden ayrıldığında veya biz görmediğimizde bambaşka bir insan gibi davranmaya başlıyor. Anne babaya saygımız, saygı aileden, atalarımızdan gelen bir saygımız var. Bunun dışına çıkmıyoruz. Onları seviyoruz. Ama şöyle bir baktığınızda anne babaların yetiştirme tarzlarından kaynaklanan birçok soruna da karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Onların yanlış yetiştirmeleri, sınırsız çocuklar yetiştirmeleri, sorumsuz çocuklar yetiştirmeleri, küçük yaşlardan itibaren ihmal etmeleri, sözlü veya psikolojik şiddet uygulamaları öyle bir çocuk ortaya, öyle bir genç ortaya çıkarıyor ki sonradan bakıyorsunuz suç davranışları veya kimlik geliştirememiş çocukların, ne istediğini bilmeyen gençlerin daha çoğaldığı bir nesil görebiliyoruz. Bu anlamda önce anne baba kendisini düzeltecek, sonra çocuklar kendisini düzeltecek. Şimdi biz ne yapıyoruz? Sürekli çocukları suçluyoruz. İşte sosyal medyayı çok kullanıyor, odasına girdi çıkmıyor. Biz çocuğa demek ki sevgi verememişiz. Çocuk bizim yanımızda durmak istemiyor. Çocuğa biz o mutluluğu vermemişiz ki çocuk başka bir yerden o mutluluğu arıyor.
2: Evet.
1: Demek ki biz birazcık kendimizi düzelteceğiz. Bunu yaptığımız takdirde görüyoruz gerçekten doğru, düzgün, doğal ailelerin çocukları gerçekten doğal olarak iyi ve doğal olarak sınırlarını bilen çocuklar oluyor.
0: Aile Rehberi programını dinlediniz.
3: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınızsa, hanımlarına en güzel davranandır.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Musa aleyhisselamın doğumu, Şuayb aleyhisselamla tanışması ve peygamberlik gelmesi.
1: Resulüm, inanan kimseler için Musa ve Firavun'un haberinden bir kısmını sana gerçek şekliyle okuyacağız. Andolsun ki biz Musa'yı ayetlerimizle, mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik. Allah buyurdu, ey Musa, istediğin sana verildi. Andolsun ki biz sana önceleri bir defa daha şöyle iyilikte bulunmuştuk. Hani sen doğduğunda annene vahyedilecek şeyi ilham ile bildirmiştik. Musa'nın annesine onu emzir. Başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman bir sandık içinde denize, Nil'e bırak. Korkma ve ayrılmana üzülme. Çünkü biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden yapacağız diye ilham ile bildirdik. Nihayet annesi Nil'e bırakınca Firavun'un adamları onu Nil'de bulup aldı. Ama sonunda o kendileri için bir düşman ve bir tasa kaynağı olacaktı. Firavun'un karısı sandıkta bir çocuk olduğunu görünce Firavun'a, ''Benim için de senin için de göz aydınlığı olsun. Onu öldürmeyin. Olur ki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz.'' dedi. Onlar da işin farkında değillerdi. Musa'nın annesi bütün umudunu kaybedip gönlü bomboş, içi yanarak sabahladı. Eğer biz vaadimizi inananlardan olması için kalbini sabırla pekiştirmeseydik, neredeyse onun kendi oğlu olduğunu açıklayacaktı. Annesi Musa'nın kız kardeşine onun izini takip et dedi. O da onlara fark ettirmeden onu uzaktan gözetledi. Musa'nın ablası onların telaşlarını gördü ve yanlarına geldi. Sizin için ona bakacak ve ona candan davranıp eğitecek bir aileyi göstereyim mi? Dedi. İşte bu şekilde biz onu gözünün aydın olması, üzülmemesi ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilmesi için annesine geri verdik. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Musa ergenlik, yiğitlik çağına erişip de olgunlaşınca biz ona hüküm, hikmet, peygamberlik ve ilim verdik. Güzel hareket edenleri biz işte böyle mükafatlandırırız. Musa Medyen tarafına yönelince, "Umarım ki Rabbim bana doğru düzgün yolu gösterir de giderim," dedi. Nihayet Medyen suyuna varınca o kuyunun başında hayvanlarını sulayan bir grup insan buldu. Onlardan başka bir de koyunlarını suya yaklaşmasını engelleyen iki kadın gördü. Onlara, "Bu haliniz ne?" dedi. Onlar da çoban

0: Onlar hayvanlarına su içirip götürünceye kadar biz içlerine sokulup da hayvanlarımızı sulamayız. Babamız da çok ihtiyardır. Bu yüzden iş bize kalıyor, dediler. Bunun üzerine Musa onlarınkini sulayıverdi. Sonra gölgeye dönüp çekildi. Ey Rabbim! Doğrusu bana indirdiğin lütfundan indireceğin her türlü hayra muhtacım, dedi. Derken o iki kızdan biri utana utana yürüyerek ona geldi. Bizim için koyunları sulamanın ücretini vermek için babam seni çağırıyor, dedi. Bunun üzerine Musa onun babasının yanına gelip başından geçen hikayeyi anlatınca o, korkma, o zalimler topluluğundan kurtuldun, dedi. O kızlardan biri, babacığım, onu ücretli çoban tut. Çünkü ücretle tuttuklarının en hayırlısı bu güçlü ve güvenilir olan adamdır, dedi. Kızların babası Şuayb Musa'ya, bana 8 yıl çalışmana karşılık bu iki kızımdan birini sana nikahlamayı arzuluyorum. Eğer 10 yıla tamamlarsan o da senin tarafından bir lütuftur. Ben sana zahmet vermek de istemem. İnşallah beni iyilerden bulacaksın, dedi. Musa, bu seninle benim aramda bir ahittir. Bu iki müddetten hangisini bitirirsem artık bana karşı hiçbir haksızlık yok demektir. Allah söylediğimize vekildir, dedi. Musa aralarında konuşulan müddeti bitirip ailesiyle Mısır tarafına yola çıkınca Tur'un sağ tarafında bir ateş fark etti. Ailesine, siz oturup bekleyin çünkü ben bir ateş gördüm. Belki oradan size bir haber veya ocak yakıp ısınırız diye bir parça kor getiririm, dedi. Derken oraya varınca o mübarek bölgedeki vadinin sağ kıyısındaki ağaçtan şöyle seslenildi. Ey Musa, şüphesiz alemlerin Rabbi olan Allah benim, ben. Asanı yere bırak. Musa bıraktığı zaman onun çevik bir yılan gibi titreyip hareket ettiğini görünce arkasına dönüp bakmadan kaçtı. Ey Musa, buraya gel, korkma. Çünkü sen emniyette olanlardansın, denildi. Elini koynuna sok. O kusursuz olarak bembeyaz parlak bir halde çıkacaktır. Korkudan dolayı açılan kollarını kendine kavuştur ve kendini topla. Kaçma. İşte bu iki mucize Firavun ve ileri gelenlerine karşı Rabbinden sana verilen iki kesin delildir. Kardeşim Harun'un ifadesi benden daha düzgündür. Bunun için onu da benimle beraber beni tasdik eden ve destekleyen bir yardımcı olarak gönder. Doğrusu beni yalanlamalarından korkuyorum. Allah buyurdu ki, senin pazunu, gücünü kardeşinle pekiştireceğiz. İkinize de bir kudret ve galibiyet vereceğiz ki ayetlerimiz sayesinde asla size erişemezler. Siz ve size uyanlar galip geleceksiniz.
1: Bir haberimiz var.

0: andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akra.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Ebced hesabı. Arap alfabesindeki harflerin her birine belirli bir sayısal değer verilmesi esasına dayanan eski bir hesap sistemidir. Kültür ve edebiyat tarihimizde önemli bir yere sahip olan bu yöntem, özellikle önemli olayların tarihini manzum biçimde ifade etmek amacıyla kullanılmıştır. Ebced sisteminde elif 1, b 2, cim 3, dal 4, h 5 şeklinde başlayan harf değerleri gayın harfinin 1000 değerine ulaşmasına kadar belirli bir düzen içinde devam eder. En yaygın kullanım alanı tarih düşürme sanatıdır. Şairler bir caminin yapılışını, bir padişahın tahta çıkışını, bir zaferi veya önemli bir olayın tarihini yazdıkları bir mısranın harf değerlerini hesaplayarak ifade etmişlerdir. Böylece hem tarih kaydedilmiş hem de estetik değeri yüksek bir şiir ortaya çıkmıştır. Bu sanatın en bilinen örneklerinden biri İstanbul'un fethi için yazılan tarih mısrasıdır. Fethi Konstantiniyye müyesser oldu ahir. Bu mısradaki harflerin ebced değerleri toplandığında 857 sayısı elde edilir. Bu sayı İstanbul'un fethedildiği Hicri 857, miladi 1453 yılını göstermektedir. Bu örnek ebced hesabının tarihi olayları şiir yoluyla kaydetmedeki başarısını ortaya koymaktadır.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

0: yüksekteyken küçülmeli, kuvvetliyken insaf etmelisin.
1: Şeyh Şamil.

0: Akra dinle, farkında ol.
1: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Babaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım.

Bir elinde kemençe, bir elinde sazım. İşte benim ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da gevaşım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teheran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Sirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoşum. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaşım. İşte benim ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arabım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoşum. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

ilim ve hilim sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Azametli arşın sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve yüce arşın Rabbinden başka hiçbir ilah yoktur.

0: dostça bir tavsiye ister misiniz?
1: Men kara'a mi'etey ayetin fi külli yemin nazaran şüfü'a fi seb'i kuburin havle kabrihi ve khaffafallahu'l azabe an valideyhi ve inkâna müşrikeyn. Kur'an-ı Kerim'le ilgili bir hadisi şerif ki Ebu Derda radıyallahu anh'ten Deylemi şey yapmış. Kim 200 ayet okursa her gün Kur'an-ı Kerim'den 200 ayet okursa nazaran bakarak açacak Kur'an-ı Kerim'i, nazar ederek okuyacak. Kim 200 ayet okursa ne olur? Yani bir insan, burada bu nazaran sözü üzerinde biraz durayım, Yasin'i ezbere biliyor. Tamam, iyi güzel. Ama yüzünden okursa sevabı daha çok. Ezbere de okuyabilir ama yüzünden okursa sevabı daha çok. Yüzünden öyle okursa ne olur? Allah ona kendi kabrinin etrafında daha 7 kabre şefaat etme hakkı verir. Etrafında mezar komşusu 7 kabre şefaat etme hakkı verir ve anası babası müşrik bile olmuş olsalar, yani Müslüman değil, mümin değil, müşrik bile olsalar, anası babası gene fayda görür o evlattan, o 200 ayet okuyan evlattan da azapları hafifler. Allah müşrik bile olsa ana babasının azabını hafifletir. Peki mümin olsa? Mümin olsa başına taç giydirir. Yani burada yazmıyor ama çok hayırlara nail olur öyle evladın anası babası.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden En'am suresi 31 ila 60. ayetlerini dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a kavuşup huzura çıkmayı yalan sayanlar gerçekten ziyana uğradılar. Nihayet kendilerine kıyamet ansızın gelince onlar kendi günahlarını sırtlarına yüklenerek gelirler ve orada hayattayken işlediğimiz büyük kusurlardan dolayı yazıklar olsun bize derler. Dikkat edin, o yüklenip taşıdıkları şeyler ne kötüdür. Dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Ahiret yurduysa takvalı olanlar, Allah'ın emrine uygun yaşayanlar, aykırı davranmaktan sakınanlar için elbet daha iyidir. Hala düşünmeyecek misiniz? Resulüm, biz çok iyi biliyoruz ki onların, yani seni ve ahireti yalanlayan bir takım kimselerin söyledikleri elbette seni üzüyor. Gerçekte onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler aslında bile bile Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Andolsun ki senden evvelki peygamberler de yalanlandı. Kendilerine yardımımız gelinceye kadar eziyet edilmelerine ve yalanlanmalarına karşı sabrettiler. Allah'ın kelimelerini, yardım vaadini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. Andolsun ki gönderilen o peygamberlerin haberlerinden bir kısmı sana geldi. Eğer onların imandan yüz çevirmeleri mevcut mucizelere rağmen sana pek ağır geliyorsa, onların Müslüman olmalarını temin için yere inilecek bir tünel veya göğe çıkılacak bir merdiven arayıp bulabilirsen, onlara kendin bir mucize getir. Yoksa sabret. Allah dileseydi onları hidayet üzere toplardı. O halde onların lüzumsuz tekliflerine uyarak sakın cahillerden olma. Ancak candan dinleyenler senin davetini kabul eder. Kalpleri ölülere gelince onları Allah ahirette diriltir. Sonra da hesap için ancak ona döndürülürler. Mekke kafirleri dediler ki ona Rabbi tarafından bambaşka bir delil, mucize indirilseydi ya. Onlara de ki, şüphesiz Allah başka bir delil, mucize indirmeye kadirdir. Fakat onların çoğu inanmayınca başlarına gelecekleri bilmezler. Yerde hareket eden hiçbir hayvan ve havada kanatlarıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki yaratılış ve yaşayışta sizin gibi bir toplum teşkil etmesinler. Kitapta biz hiçbir şeyi eksik bırakmadık. nihayet onların hepsi ancak Rablerinin huzuruna toplanacaklardır. Ayetlerimizi yalanlayanlar, küfür, cehalet, ihtiras gibi karanlıklar içinde olan bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse niyet ve amellerine göre sapıklıkta bırakır, kimi de dilerse doğru yola yöneltir. De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz, bana söyleyin bakalım, size Allah'ın azabı gelse ve size o kıyamet saati gelse, yine Allah'tan başkasına mı yalvarır ve dua edip sığınırsınız? Hayır, ancak ona dua edersiniz. O da dilerse kendisine dua ettiğiniz bela ve

musibeti açar, giderir. Siz de o anda ortak koştuklarınızı yüceltip putlaştırdıklarınızı unutursunuz. Şüphesiz senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik. Fakat dinlemeyip asi oldular. Tevbe edip bize yalvarsınlar diye onları ansızın kıtlık ve hastalık gibi darlık ve sıkıntıyla yakalayıp cezalandırdık. Hiç olmazsa sıkıntı ve felaket gibi azabımız geldiği zaman yalvarsalardı. Fakat kalpleri katılaştı. Şeytan da yapmakta oldukları günahlarını kendilerine hoş gösterdi. Onlar da hatırlatılan ikaz ve öğütleri unutunca onlara her şeyin, her imkanın kapılarını açtık. Nihayet kendilerine verilen bol şeylerle şımarıp günaha daldıkları sırada ansızın onları yakalayıverdik de birdenbire ümitsiz kalıverdiler. Böylece o zulmeden küfür ve isyana sapan toplumun ardı kesildi, kökü kurudu. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Resulüm, de ki, söyleyin bana, Allah işitme duyunuzu, gözlerinizi alırsa, kalplerinizin üstüne de mühür vurur, idrakinizi giderirse, Allah'tan başka onları geri getirecek ilah kimdir? Bak nasıl ayetleri türlü türlü açıklıyoruz. Sonra onlar yine de yüz çeviriyorlar. De ki, bana haber verin. Eğer Allah'ın azabı ansızın ya da açıkça size gelse, zalimler toplumundan başkası helak olur mu? Biz, peygamberleri ancak müjde verici ve uyarıcı olarak göndeririz. O halde kim iman eder ve kendini düzeltirse, onlara hiçbir korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlara da fasık olmaları, Allah yolundan sapmaları yüzünden azap dokunacaktır. De ki, ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Ben kendiliğimden gaybı da bilmem. Size ben meleğim de demiyorum. Ben bana vahyedilen Kur'an'dan başkasına uymam. Yine de ki, körle gören bir olur mu? Hiç düşünmüyor musunuz? Rablerinin huzuruna toplanacaklarından korkanları, onunla, Kur'an'la uyar. Çünkü onlar için Allah'tan başka hiçbir dost ve şefaatçi yoktur. Ola ki Allah'ın emrine uygun yaşarlar, günahlardan korunurlar. Rablerine sırf onun rızasını isteyerek sabah akşam yalvaran fakirleri, müşriklerin arzusuna uyarak kovma. O müşrikler sen fakirlerle birliktesin diye isterse iman etmeyecek olsunlar. Onların hesabından sana hiçbir şey, hiçbir sorumluluk yok. Senin hesabından da onlara hiçbir şey yoktur. Bu nedenle o biçare insanları kovmakla sen zalimlerden olursun. Böylece onlardan bir kısmını diğeriyle imtihan ettik ki bu sebeple onlar Allah biz dururken aramızdan bula bula bunlara mı lütufta bulundu desinler. Allah şükrünü yerine getiren ve samimi olup lütfuna layık olan kimseleri daha iyi bilmez olur mu? Ey Resulüm, ayetlerimize inananlar sana geldiği zaman de ki, selamun aleyküm, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Sizden kim bilmeyerek bir fenalık, bir günah işler de, sonra ardından tevbe eder ve kendini düzeltirse, Rabbiniz ona rahmet etmeyi, acıyıp esirgemeyi kendi üzerine yazmıştır. Çünkü o çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Böylece günahkarların yolu müminlerin yolundan ayırt edilsin diye ayetleri geniş geniş açıklıyoruz. De ki, Allah'tan başka bağlanıp taptığınız, tapındığınız şeylere kulluk etmem bana yasak kılındı. Yine de ki, sizin heva ve hevesinize uymayacağım. Aksi halde gerçekten ben de sapmış ve doğru yolu bulanlardan olmamış olurum. De ki, şüphesiz ben Rabbimden gelen açık bir delil üzerindeyim. Kur'an'a dayanmaktayım. Siz de onu yalanladınız.

0: sizin gökten üzerimize taş yağdır diye acele gelmesini istediğiniz ilahi azap benim yanımda, elimde değildir. Hüküm vermek ancak Allah'a aittir. Bu hususta gerçeği O anlatır. O, doğruyu eğriden ayırt edenlerin en hayırlısıdır. Onlara de ki, acele gelmesini istediğiniz şey benim yanımda, elimde olsaydı, benimle sizin aranızda iş elbette çoktan bitirilmişti. Fakat Allah zalimleri daha iyi bilir. Gaybın anahtarları da onun katındadır. Onları ondan başkası bilmez. Karada ve denizde olan her şeyi o bilir. Bir yaprak düşmez ki Allah onu bilmesin. Ne yerin karanlıkları içindeki bir tane, ne yaş, ne kuru, hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta, levh-i mahfuz veya ilmi ilahide olmasın. Geceleyin sizi öldürür gibi uyutan, gündüzün ne kazandığınızı bilen, sonra belli bir ecel tamamlansın diye gündüzde sizi diriltircesine uyandıran O'dur. Sonra dönüşünüz ancak O'nadır. Sonra O, dünyada yaptıklarınızı size haber verecektir. Sizi hesaba çekecektir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden En'am suresi 31 ila 60. ayetlerini dinledik.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Topuk dikeni neden deniyor? Röntgen çekildiği zaman, X-ray filmi çekildiği zaman yan grafide orada bir kemik çıkıntısı görülebiliyor. Her hastada görülmesi şart değil. Daha çok ileri ve orta yaş hastalarda görülebiliyor. Tedavide biz ortopedide bütün hastalıklar için öncelikli olarak koruyucu tedbirleri önceliyoruz. Yani bu ağrıya sebep olan faktörler nedir? İşte sert zeminlerde dolaşmaksa yumuşak terlik veya bir ayakkabı tercihi. Ani ve aşırı kilo artışlarında mümkünse diyet üzerine eklenebilir. Bir travma varsa bu travmanın geçmesi için 2 haftalık bir koruyucu tedavi yapılabilir. Tedavide o bölgeye binen aşırı yükleri önlemeye yönelik bir tedavi var. Bunun içinde yumuşak terlik, ayakkabı ve ortası mümkün olduğunca daha yumuşak tabanlıklarımız var. Bir çift her iki ayağı da içine alacak şekilde kullandırıyoruz evde ve iş ayakkabılarında. Ve o bölgeye soğuk uygulama. Bunlar girişimsel olmayan önleyici tedbirler. Buna rağmen bir 6 hafta bu tedavilere, koruyucu tedavilere rağmen ağrının geçmediği dönemlerde o bölgeye lokal enjeksiyonlar yapabiliyoruz. Yani oradaki yağ yastıkçığına, sinirin etrafına, kemiğin zarına kadar oradaki bağların yapışma yerlerindeki ödeme iltihabı azaltmaya yönelik enjeksiyonlar, uzun etkili ağrı kesiciler ve o bölgedeki ödemi azaltacak bir kortizon benzeri ilaçlarla o bölgeye enjeksiyon yapıyoruz ve sonrasında yine koruyucu tedbirlere devam ediyoruz. Ek olarak bazen elektroşok dalgalarıyla o bölgenin SVT tedavisi dediğimiz o bölgenin mikro kırıklar oluşturarak kanamasına sebep olup o bölgedeki enflamasyonu azaltacak bir tedavi yöntemi de oluşabiliyor. Ama genellikle ameliyat gerektiren bir durum değildir. Koruyucu tedbirlerle kolaylıkla rahatlayabilir ama bir süreç ve o süreç içerisinde doktorumuzun önerilerine uymak gerekiyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim?

nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

İki denizin suyu bir, aynı olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi boğazdan kolay geçer. Bu tuzludur, acıdır, boğazı yakar. Bununla beraber her ikisinden de taze et, balık yersiniz. İnci mercan gibi takındığınız bir ziynet çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız için gemilerin orada denizi yara yara gittiğini görürsün. Umulur ki artık şükredersiniz. Allah rahmetinden dolayı geceyi ve gündüzü yarattı ki hem gece içinde dinlenesiniz hem de gündüz onun lütfundan rızık arayasınız ve nimetlerine şükredesiniz. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki ayet delil yaptık. Gece delili ayı silip rahatlatmak için karanlık yaptık. Arkasından da gündüz ayetini getirip Rabbinizden bol nimet aramanız, yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilmeniz için aydınlatıcı yaptık. Böylece biz her şeyi genişçe anlattık. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz o size karşı çok merhametlidir. Allah odur ki hem gemiler akıp gitsin hem de siz lütfundan rızık arayasınız ve şükredesiniz diye denizi istifadenize vermiştir.

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Profesör Doktor Mahmut Esat Köşen'in kaleminden bizim çevre anlayışımız ve zevkimiz. Değerli dinleyenlerimiz, İslam Dergisi'nde yayımlanan Bizim Çevre Anlayışımız ve Zevkimiz başlıklı yazıda insanın kainattaki konumundan çevreye karşı sorumluluklarına kadar birçok konu ele alınıyor. Yazıda doğanın Allah'ın insanlara sunduğu bir nimet olduğu vurgulanırken çevrenin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğine dikkat çekiliyor. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Köşen'in kaleme aldığı yazıda İslam'ın yalnızca insanın Allah ile ilişkisini değil diğer varlıklarla münasebetlerini de düzenleyen kapsamlı bir hayat nizamı olduğu belirtiliyor. İnsanların yer, gök, hayvanlar ve bitkiler gibi Allah'ın yarattığı nimetlerden faydalanırken aynı zamanda bu varlıklara karşı sorumluluk taşıdığına işaret ediliyor. Yazıda tabiatın her unsurunun Allah'ın kudretini ve sanatını gösterdiği ifade edilerek gökyüzü, yağmur, kar, denizler, nehirler, ağaçlar, çiçekler, kuşlar ve diğer canlıların birer nimet olduğuna dikkat çekiliyor. Bu anlayış doğrultusunda çevrenin, tabiatın ve bütün yaratılmışların sevildiği belirtilirken, insanın diğer canlılarla huzur ve anlayış içinde yaşaması gerektiği vurgulanıyor. Yazıda ayrıca çevre bilincinin yalnızca modern döneme ait bir yaklaşım olmadığı belirtilirken, çevre çalışmalarına yönelik geçmişte gerçekleştirilen girişimlere de değiniliyor. Ormanların ve koruların oluşturulması, çevrenin korunması ve yerleşim alanlarının daha yaşanabilir hale getirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Yazının devamına Akrem Medya sayfamızdan da ulaşabilirsiniz. Günlük hayattaki yanlış alışkanlıklar israfa sebep olabiliyor. Gıda, su ve enerji israfının hem ekonomik hem de çevresel açıdan ciddi sonuçlar doğurduğuna dikkat çekiliyor. Verilere göre dünyada her yıl yaklaşık 1 milyar 300 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Bu miktar üretilen toplam gıdanın 1/3'üne karşılık gelirken israf edilen gıdanın yalnızca 1/4'üyle 800 milyon aç insan beslenebilir. Türkiye'de ise her yıl yaklaşık 18 milyon ton gıda israf ediliyor. En fazla israf edilen ürünler arasında ekmek, sebze, meyve ve süt ürünleri yer alırken günde yaklaşık 5 milyon ekmeğin çöpe atıldığı ifade ediliyor. Ayrıca tarımsal üretimde hasat sonrası yaşanan kayıplar nedeniyle ürünlerin önemli bir kısmı pazara ulaşmadan kaybediliyor. Ayrıca açıklamada konutlarda tüketilen elektriğin yaklaşık %15'inin gereksiz kullanım nedeniyle boşa harcandığı belirtilmekte. Bekleme modunda bırakılan elektronik cihazlar, gereksiz yanan aydınlatmalar, verimsiz ısıtma soğutma sistemleri enerji israfının

başlıca nedenleri arasında. Su tüketiminde de benzer bir tablo yaşanıyor. Türkiye'de kişi başına günlük ortalama 225 litre su tüketilirken bunun en az %35'i gereksiz kullanım nedeniyle israf oluyor. Dijital obezite zihinsel yük oluşturuyor. Uzmanlar sosyal medyada amaçsızca gezinme, kısa videoları sürekli tüketme ve bildirimleri kontrol etme alışkanlıklarının dijital obeziteye yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Fazla dijital içerik tüketiminin veri kalorisi oluşturduğunu belirten uzmanlar, bunun dikkat süresini kısaltarak derin düşünme ve odaklanmayı zorlaştırabileceğine dikkat çekiyor. Profesör Doktor Haldun Narmanlıoğlu, dijital obezitede temel ölçütün amaçsız içerik tüketimi olduğunu belirterek, gereksiz bildirimlerin kapatılması ve telefonların yatak odasından uzak tutulmasını önerdi. Doktor Oğuz Güllep ise özellikle kısa ve hızlı tüketilen içeriklerin kişileri sürekli yeni uyaran aramaya yöneltebildiğini söyledi. Güne başladıktan sonraki ilk yarım saatin dijital ekranlardan uzak geçirilmesini tavsiye etti. Dijital dünyada bağımlılıkta panzehir, güçlü aile. Profesör Doktor Orhan Koçak, e-spor ve çevrimiçi aktivitelerin gençleri dijital bağımlılığa ittiğini belirterek, 5000 gençle yaptıkları araştırma sonuçlarının da güçlü aile ilişkileri ve fiziksel aktivitelerin bu riskin en etkili panzehiri olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Koçak, 5000 gençle yaptıkları telefon ve internet kullanımına ilişkin araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Burada gençlere aileleriyle ilişkileri, kültürel, sosyal, fiziksel ve dini aktiviteleri soruldu. Bu aktivitelerinin çocukları ve gençlerin nasıl değiştirdiğini ölçmeye, anlamaya çalıştıklarını söyleyen Koçak, aileyle ilişkileri güçlü, aile desteği yüksek olan gençlerin ciddi manada iyi oluşlarının yüksek olduğunu ve telefon kullanımının ciddi manada düştüğünü gördük. Aynı zamanda fiziksel, eğitsel ve dini aktivitelerin de bu süreci aynı şekilde güçlendirdiğini tespit ettik, dedi. Koçak, online ortam mutluluğu, online ortam arkadaşlığı abur cubur yemeğe benziyor. Ruhumuzu abur cubur beslersek ne olur? Sağlıksız bir beslenme olur. Online ortamdaki arkadaşlıklar üzerinden özellikle alınan sosyal destek de maalesef sağlıklı bir gelişmeye yol açmıyor, diye konuştu. Aile sofrası çocukların başarısını artırıyor. Aileyle birlikte sofraya oturmak çocukların gelişiminde kritik bir rol oynuyor. Yapılan araştırmalar haftada birkaç kez aileyle yemek yiyen çocukların akademik başarılarının yükseldiğini, özgüvenlerinin arttığını ve sosyal becerilerinin daha güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca bu alışkanlık çocukları zararlı davranışlardan uzaklaştırarak sağlıklı bir gelecek için önemli bir temel oluşturuyor. Profesör Doktor Ahmet Güzel, özellikle Türk toplumunda yaygın olan birlikte yemek yeme kültürünün çocuklar için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, bu ortamın çocukların problem çözme becerilerini de geliştirdiğini aktardı. Aile içinde kurulan iletişimin çocukların akademik hayatına da yansıdığını ifade ederek, çocuklar yaşadıkları sorunları aileleriyle paylaşarak çözüm üretmeyi öğreniyor. Bu da özellikle sınav sisteminde önemli olan anlama ve problem çözme becerilerini ve aile içi iletişimi güçlendiriyor, diye konuştu. Okul kantinlerinde sağlıklı beslenme dönemi. Okul kantinlerinde sağlıklı beslenmeye yönelik yeni dönem 14 Eylül'de başlıyor. 17 milyondan fazla öğrenci ilgilendiren uygulamayla kantinlerde gazlı ve aromalı içecekler, kızartmalar, cips, çikolata ve şekerlemeler yer almayacak. Bunun yerine taze meyve ve sebzeler, tuzsuz kuru yemiş, süt ve süt ürünleri, peynir, yumurta, tam buğday ekmeği ve su gibi sağlıklı seçenekler sunulacak. Uzmanlar sağlıklı beslenmenin yalnızca kantinlerle sınırlı olmadığını, beslenme çantasının da önemli olduğunu belirtiyor. Öğrencilerin okula gitmeden önce kahvaltı yapması önerilirken, peynirli sandviç, ayran, taze meyve, kuru meyve ve tuzsuz kuru yemiş gibi seçeneklerin beslenme çantasında yer alabileceği ifade edildi. Ayrıca dengeli beslenme ve hareketli yaşam alışkanlığının çocukluk döneminde kazandırılmasının koruyucu sağlık açısından önem taşıdığına vurgu yapıldı.

0: hava durumu.
1: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin bugünün hava durumuna göz atalım. Genel olarak yurtta sıcak bir hava var. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu hava beklenirken diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava görüyoruz. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Özellikle iç ve doğu kesimlerde artış görülebilir. Bölgelerimizde bazı iller için beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: İstanbul 28, Çanakkale 32, İzmir 31, Denizli 37, Antalya 32, Adana 35, Eskişehir 32, Nevşehir 27, Ankara 31, Bolu ve Düzce 30, Samsun ve Rize 25, Erzurum 25, Kars 23, Malatya 32, Mardin 32 ve Diyarbakır 35 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Taşkent 38, Saraybosna Sanak yağışlı 27, Üsküp 34 ve Melbourne 15 derece.
0: Yol durumu.
1: Günlük yol durum bültenine göre Ankara-Niğde otoyolu, Niğde istikameti, Bursa-İnegöl, Kayseri-Kırşehir, Ardahan-Şavşat ve Sinop-Boyabat güzergahlarında çalışmalar var.
0: Döviz ve altın fiyatları.
1: Bugün serbest piyasada 1 dolar 48.49, 1 avro 56.55 Türk lirası, altının gramı ise 6.850 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Sağlık Saat Afiyet programımızda fiziksel aktivitenin önemi üzerine konuşulacak. 16.15'te hat sanatı üzerine bir söyleşiyle kahve molası programımız. 17.05'te huzuru sağlayan davranışlar üzerine bir söyleşiyle içteki huzur programı. 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Kur'an ve Kıraat ilmi programlarımız yayında olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
0: Akra.

Teknik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2.

22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: hediyeleşiniz ki birbirinize olan muhabbetiniz ziyadeleşsin. Birbirinizi kıskanmayınız, birbirinize kin tutmayınız, birbirinize çirkin sözler söylemeyiniz, kiminiz kiminizi arkasından çekiştirmesin. Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Zenginlik, kişinin malının çok olmasıyla değildir. Asıl zenginlik, gönül zenginliğidir. Sevgili dinleyenler, davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
1: Rabbena ve cealna muslimeyni leke ve min zürriyetina ummeten muslimeten lek ve erina menasikena ve tub aleyna inneke entet tevvabur rahim.
0: Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğmiş kullar eyle. Neslimizden de sana boyun eğmiş bir topluluk kıl. Hac ibadetlerimizi nasıl yapacağımızı bize göster. Şüphesiz tövbeleri kabul eden Tevvab, sonsuz merhamet sahibi Rahim sensin.
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
0: İnsanların kimisi de, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru der.
1: لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

0: Allah hiç kimseye kaldırabileceğinden fazla bir şey yüklemez. Onun kazandığı iyilik kendi lehine, kazandığı kötülük de kendi aleyhinedir. Ey Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi hesaba çekme. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceği şeyleri bize yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
1: Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lana min ledunke rahmeh.

Allah'ın indirdiği kitaba hakkıyla vakıf olanlar derler ki, ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi doğru yoldan saptırma ve kendi katından bize bir rahmet ver. Çünkü bolca veren Vehhab sensin. Ey Rabbimiz, sen gerçekleşeceğinde hiçbir şüphe bulunmayan bir günde hesaba çekmek için bütün insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez.

0: dünyanın gelip geçici zevklerine mahkum olmayanlar. Ey Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru diyen kimselerdir.
1: قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ

0: الأزهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Habibim, de ki, ey bütün hakimiyetin sahibi olan Allah'ım, sen hakimiyeti dilediğine verirsin, hakimiyeti dilediğinden de çeker alırsın. Dilediğini aziz kılarsın, dilediğini de zelil kılarsın. Nimet sadece senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin. Geceyi gündüze yedirirsin, gündüzü de geceye yedirirsin. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine hesapsız rızık verirsin.
0: Rabbena amennâ bimâ enzelte vettebe'ne'r-rasûle fektubnâ ma'aş-şâhidîn.
1: İsa'nın havarileri, Rabbimiz, indirdiğin İncil'e iman ettik. Peygamber İsa'ya tabi olduk. Bizi peygamberlerin doğruluğuna şahitlik edenlerle birlikte yaz, dediler.

0: المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا
1: Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Yoksa siz kafirlerle birlikte sizi de cezalandırması için Allah'a aleyhinizde açık ve kesin bir delil vermek mi istiyorsunuz?

0: ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
1: Habibim, de ki, şüphesiz Rabbim beni dosdoğru yola iletmiştir. Bu yol çok sağlam bir dindir. Tevhide bağlı olan İbrahim'in dinidir. İbrahim hiçbir zaman müşriklerden olmamıştır. Habibim, de ki, namazım, hac ve kurban dahil bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana bu emredilmiştir ve ben Müslümanların ilkiyim.

0: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.
1: Musa, kardeşi Harun'a rağmen kavminin buzağı heykeli yapıp tapmasına öfkelendi. Sakinleşince de, "Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla ve bizi rahmetine dahil et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin," dedi.
0: "Ente veliyyuna faghfir lana varhamna ve ente hayrul gafirin."
1: "Ey Rabbimiz, bizi koruyup kollayan sensin. Bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Bağışlayanların en hayırlısı sensin."
0: وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدَنَا اِلَيْكَ.
1: "Bu dünyada da, ahirette de bize güzellik nasip et. Çünkü biz sana yöneldik."
0: فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
1: Musa'ya hakkıyla inananlar dedi ki, "Biz sadece Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğu için sınama aracı kılma."

0: الآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
1: Yusuf Rabbine şöyle dua etti: Rabbim, sen bana bir nebze iktidar verdin. Söz ve hadiselerin teviline dair bir şeyler öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Sen dünya ve ahirette benim koruyup kollayanımsın. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihlere kavuştur.
0: Rabbena inneke ta'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin ve ma yakhfa alallahi min şeyin fil ardı ve la fis semâ. Elhamdülillahi allazî vehebe li alel kibari

0: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
1: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Rabbimiz, sen bizim gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da bilirsin. Zaten yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Kocamışken bana İsmail ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı çok iyi işitendir. Rabbim, beni namazı kılan bir kul eyle. Zürriyetimden de namaz kılanlar eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesabın görüleceği günde beni, anne babamı ve müminleri bağışla.
0: وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا
1: Habibim, de ki, Rabbim, beni yerleştireceğin yere samimi bir şekilde yerleştir. Beni çıkaracağın yerden de samimi bir şekilde çıkar ve bana senin katından destekleyici bir kudret nasip eyle.
0: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
1: Allah Firavun'u uyarmakla görevlendirince Musa dedi ki: Rabbim, benim içimi ferahlat. İşimi bana kolay kıl. Dilimin bağını çöz ki söylediklerimi kolayca anlasınlar.
0: Rabbi fela tec'alni fil kavmiz zalimin.
1: Habibim, de ki, ey Rabbim, helak edeceğin zaman beni sana ortak koşan bu zalim kavim içerisinde bulundurma.

Ahirette günahları sevaplarından ağır gelenler diyecekler ki, ey Rabbimiz, heva ve heveslerimiz bize baskın geldi ve bu yüzden biz sapkınlar topluluğu olduk. Ey Rabbimiz, bizi bu azaptan çıkar. Eğer tekrar sapkınlığa dönersek, o takdirde biz kesinlikle zalim kimseler oluruz.

0: Günahları sevaplarından ağır gelenlere Allah diyecek ki, gerçek şu ki siz dünyada keyif çatarken kullarımdan bir kısmı, ey Rabbimiz, biz sana iman ettik. Sen de bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyordu.
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
0: Habibim, dua edip de ki, ey Rabbim, beni bağışla ve bana merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.
1: وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

0: Rahman'ın kulları yeryüzünde sakin şekilde yürüyen ve cahiller kendilerine laf attığında selam deyip giden kimselerdir. Onlar ki geceyi Rableri için secdeye kapanmış ve kıyama durmuş bir halde geçirirler.
1: وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ ف۪يهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِد۪ينَ ف۪يهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا
0: Rahman'ın kulları, ey Rabbimiz! Eşlerimizden ve nesillerimizden bize göz aydınlığı olacak kimseler bağışla ve bizi müttakilere önder yap derler. İşte onlar sabretmeleri sebebiyle cennet köşkleriyle mükafatlandırılırlar ve orada merhaba ve selamla karşılanırlar. Onlar orada kalıcıdırlar. Orası ne güzel konaklama ve ikamet yeridir. Habibim, müşriklere de ki, eğer Allah tarafından size yapılmış bir davet olmasaydı, Rabbim sizin verdiğiniz cevabı aldırmazdı. Ne var ki siz hakkı yalanladınız. Bu durumda sizin için azap kaçınılmaz olacaktır.
1: Rabbi hebli hukmen ve elhiqni bis salihin ve ceallî lisâne sıdkın fil âhirîn ve ceallî min varafeti cennetin na'im.
0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni salihlere kavuştur. Sonraki nesiller arasında benim için saygın bir hatıra bırak. Beni nimetlerle dolu cennetin varislerinden kıl.
1: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ

0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Kulların diriltilecekleri günde beni zelil etme. Habibim, işte kulların hesaba çekildiği bugün, malın da evladın da hiç kimseye fayda vermediği gündür. Ancak temiz bir kalple Allah'a varan kimsenin samimiyeti kişiye fayda verir.
1: Rabbi hebli minassalihin.
0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, bana salihlerden olan bir evlat bağışla.
1: Rabbi ğfir li ve li valideyye ve li men dehale beytiye mu'minen ve lil mu'minine vel mu'minat ve la tezidiz zalimine illa tebara.
0: Nuh Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, beni, ana babamı, mümin olarak benim evime girenleri, mümin erkeklerle mümin kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak hüsranını ve helakını artır.

0: الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvesi.

0: Kıyas.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.

0: Ayetlerle Perşembe günü duaları.
1: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
2: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim. Azimliyim.
1: Uzun süre danışmanlığını yapan Jim Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
3: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
1: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
3: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Profesör Doktor Mahmut Esat Döşen'in kaleminden bizim çevre anlayışımız ve zevkimiz. Değerli dinleyenlerimiz, İslam Dergisi'nde yayımlanan Bizim Çevre Anlayışımız ve Zevkimiz başlıklı yazıda insanın kainattaki konumundan çevreye karşı sorumluluklarına kadar birçok konu ele alınıyor. Yazıda doğanın Allah'ın insanlara sunduğu bir nimet olduğu vurgulanırken çevrenin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğine dikkat çekiliyor. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Köşen'in kaleme aldığı yazıda İslam'ın yalnızca insanın Allah ile ilişkisini değil diğer varlıklarla münasebetlerini de düzenleyen kapsamlı bir hayat nizamı olduğu belirtiliyor. İnsanların yer, gök, hayvanlar ve bitkiler gibi Allah'ın yarattığı nimetlerden faydalanırken aynı zamanda bu varlıklara karşı sorumluluk taşıdığına işaret ediliyor. Yazıda tabiatın her unsurunun Allah'ın kudretini ve sanatını gösterdiği ifade edilerek gökyüzü, yağmur, kar, denizler, nehirler, ağaçlar, çiçekler, kuşlar ve diğer canlıların birer nimet olduğuna dikkat çekiliyor. Bu anlayış doğrultusunda çevrenin, tabiatın ve bütün yaratılmışların sevildiği belirtilirken, insanın diğer canlılarla huzur ve anlayış içinde yaşaması gerektiği vurgulanıyor. Yazıda ayrıca çevre bilincinin yalnızca modern döneme ait bir yaklaşım olmadığı belirtilirken, çevre çalışmalarına yönelik geçmişte gerçekleştirilen girişimlere de değiniliyor. Ormanların ve koruların oluşturulması, çevrenin korunması ve yerli yaşam alanlarının daha yaşanabilir hale getirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Yazının devamına Akrem Medya sayfamızdan da ulaşabilirsiniz. Günlük hayattaki yanlış alışkanlıklar israfa sebep olabiliyor. Gıda, su ve enerji israfının hem ekonomik hem de çevresel açıdan ciddi sonuçlar doğurduğuna dikkat çekiliyor. Verilere göre dünyada her yıl yaklaşık 1 milyar 300 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Bu miktar üretilen toplam gıdanın 1/3'üne karşılık gelirken israf edilen gıdanın yalnızca 1/4'üyle 800 milyon aç insan beslenebilir. Türkiye'de ise her yıl yaklaşık 18 milyon ton gıda israf ediliyor. En fazla israf edilen ürünler arasında ekmek, sebze, meyve ve süt ürünleri yer alırken günde yaklaşık 5 milyon ekmeğin çöpe atıldığı ifade ediliyor. Ayrıca tarımsal üretimde hasat sonrası yaşanan kayıplar nedeniyle ürünlerin önemli bir kısmı pazara ulaşmadan kaybediliyor. Ayrıca açıklamada konutlarda tüketilen elektriğin yaklaşık %15'inin gereksiz kullanım nedeniyle boşa harcandığı belirtilmekte. Bekleme modunda bırakılan elektronik cihazlar, gereksiz yanan aydınlatmalar, verimsiz ısıtma soğutma sistemleri enerji israfının başlıca nedenleri arasında. Su tüketiminde de benzer bir tablo yaşanıyor. Türkiye'de kişi başına günlük ortalama 225 litre su tüketilirken bunun en az %35'i gereksiz kullanım nedeniyle israf oluyor. Aile sofrası çocukların başarısını artırıyor. Aileyle birlikte sofraya oturmak çocukların gelişiminde kritik bir rol oynuyor. Yapılan araştırmalar haftada birkaç kez aileyle yemek yiyen çocukların akademik başarılarının yükseldiğini, özgüvenlerinin arttığını ve sosyal becerilerinin daha güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca bu alışkanlık çocukları zararlı davranışlardan uzaklaştırarak sağlıklı bir gelecek için önemli bir temel oluşturuyor. Profesör Doktor Ahmet Güzel, özellikle Türk toplumunda yaygın olan birlikte yemek yeme kültürünün çocuklar için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek bu ortamın çocukların problem çözme becerilerini de geliştirdiğini aktardı. Aile içinde kurulan iletişimin çocukların akademik hayatına da yansıdığını ifade ederek Çocuklar yaşadıkları sorunları aileleriyle paylaşarak çözüm üretmeyi öğreniyor. Bu da özellikle sınav sisteminde önemli olan anlama ve problem çözme becerilerini ve aile içi iletişimi güçlendiriyor diye konuştu. Okul kantinlerinde sağlıklı beslenme dönemi. Okul kantinlerinde sağlıklı beslenmeye yönelik yeni dönem 14 Eylül'de başlıyor. 17 milyondan fazla öğrenci ilgilendiren uygulamayla kantinlerde gazlı ve aromalı içecekler, kızartmalar, cips, çikolata ve şekerlemeler yer almayacak. Bunun yerine taze meyve ve sebzeler, tuzsuz kuru yemiş, süt ve süt ürünleri, peynir, yumurta, tam buğday ekmeği ve su gibi sağlıklı seçenekler sunulacak. Uzmanlar sağlıklı beslenmenin yalnızca kantinlerle sınırlı olmadığını, beslenme çantasının da önemli olduğunu belirtiyor. Öğrencilerin okula gitmeden önce kahvaltı yapması önerilirken, peynirli sandviç, ayran, taze meyve, kuru meyve ve tuzsuz kuru yemiş gibi seçeneklerin beslenme çantasında yer alabileceği ifade edildi. Ayrıca dengeli beslenme ve hareketli yaşam alışkanlığının çocukluk döneminde kazandırılmasının koruyucu sağlık açısından önem taşıdığına vurgu yapıldı.
2: Hava durumu.
1: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin bugünün hava durumuna göz atalım. Genel olarak yurtta sıcak bir hava var. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu hava beklenirken diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava görüyoruz. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Özellikle iç ve doğu kesimlerde artış görülebilir. Bölgelerimizde bazı iller için beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: İstanbul 28, Çanakkale 32, İzmir 31, Denizli 37, Antalya 32, Adana 35, Eskişehir 32, Nevşehir 27, Ankara 31, Bolu ve Düzce 30, Samsun ve Rize 25, Erzurum 25, Kars 23, Malatya 32, Mardin 32 ve Diyarbakır 35 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Taşkent 38, Saraybosna sağanak yağışlı 27, Üsküp 34 ve Melbourne 15 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Sağlık Saat Afiyet programımızda fiziksel aktivitenin önemi üzerine konuşulacak. 16.15'te hat sanatı üzerine bir söyleşiyle kahve molası programımız. 17.05'te huzuru sağlayan davranışlar üzerine bir söyleşiyle içteki huzur programı. 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Kur'an ve Kıraat ilmi programlarımız yayında olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
3: Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da radyonuz Akra'da.

kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şura ile

0: afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
1: Yeni bir Sağlık, Sıhhat, Afiyet programından bir kez daha merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de değerli bir misafirimizi ağırlayacağız programımızda. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Sayın Doktor Nalan Soydaş bizimle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz Nalan Hanım.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. İstiyoruz ki bugün sağlıklı hayatta fiziksel aktivitenin yerini konuşalım. Öncelikle isterseniz fiziksel aktivite dediğimiz nedir ve özellikle spor ve egzersiz yapmadan farkı nedir? Sizden dinleyelim.
2: Fiziksel aktivite dediğimiz zaman aslında tam karşılığında hareketlilik diyebiliriz. Hareket nereden doğuyor? Kastan.

0: doğuyor. İskelet kaslarının enerji harcayarak gerçekleştirdiği vücut hareketlerine fiziksel aktivite diyoruz. Egzersizden farkını bilmek önemli. Çünkü ileride de gündeme gelecek. Egzersiz mi yap diyoruz biz. Fiziksel olarak aktif mi ol diyoruz kişilere, hastalarımıza. Ya da dünya çapında bir takım hastalıklara sebep olan durum egzersiz yoksunluğu mudur, fiziksel aktivite yoksunluğu mudur? Bu önemli bir sorun.
1: Evet.
0: O yüzden tanımlardan aslında başlamakta fayda var. Hani fiziksel aktivite dedik, iskelet kaslarının kasılmasıyla vücut hareketlerinin oluşturduğu duruma diyorduk, ama egzersiz olunca planlı oluyor, yapılandırılmış oluyor ve tekrarlayıcı oluyor. Amaç fiziksel iyilik halinin devam edilmesi, ettirilmesi ve iyilik halinin arttırılması. Spor dediğimiz zaman biraz işin içine yarışma da giriyor. Yani biraz daha toplumsal bir boyutu oluyor. Toplum
1: müsabaka
0: içinde,
1: gibi
0: algılıyoruz. Evet, toplum içinde yapılıyor. Diğer insanlarla bir iletişim halinde, etkileşim halinde oluyor. Ve yarışmalı hareketler ya da işte fiziksel aktivitenin yapılandırılmış şekli olarak diyebiliriz. Bunlar birbirinden farklı. Hani onu bilmekte fayda var.
1: Fiziksel aktivitenin içerisinde yer almıyor mu spor
0: alıyor,
1: ya da egzersiz?
0: Bravo. Evet, alıyor.
1: Ama
0: yani
1: onun planlı şemsiye olması.
0: Yani şöyle, fiziksel aktivite bir şemsiye gibi düşünebiliriz. Hı-hı. Bunun alt grupları egzersiz ve spor. Fakat hani bunlar olmadan da bir insan fiziksel aktif olabilir mi? Olur. Mesela olur. Nedir? Biz neyi kastediyoruz? Günlük yaşam aktiviteleri, yaptığımız işler, çocukların oynadığı oyunlar, ulaşımda mesela işte bir işimize gidip gelirken yaptığımız yürüme, merdiven inip çıkma, çömelme, doğrulma vesaire gibi hareketler, bedensel hareketlerimiz. Bunlar fiziksel aktivite. Hani egzersiz olması için bir yere, bir şeye ihtiyacınız,
1: evet,
0: var. Ortama ihtiyacınız var, ama diğerinde hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Bakın, işinize gidiyorsunuz, evinizdesiniz, ev işi yapıyorsunuz.
1: Evet.
0: Oturuyorsunuz, çömeliyorsunuz, kalkıyorsunuz, yerden bir şey alıyorsunuz vesaire. Bunların hepsi fiziksel aktivite.
1: Evet. Gün içerisinde doğal olarak yaptığımız bütün vücut hareketleri fiziksel aktivitenin içine giriyor.
0: Evet. Tabii bazı etkili olması için prensipler var. Mesela biraz belki sonra konuşacağız. İşte en az 10 dakika süreli gibi böyle bir belli bir aktiflik süresi var. Hani bir tane yerden bir şey aldım, 3 saat bir şey yapmadım tarzında da değil yani.
1: Değil. Evet. Evet. Peki önemi nedir? Bizim hayatımızdaki yeri ne kadardır? Hareketsizlik ya da ne kadar yaygın toplumumuza baktığımızda,
0: evet,
1: fiziksel aktivite vücut sağlığımız için, beden ve ruh sağlığımız için gerekli midir? Öncelikle onu,
0: evet,
1: sorayım.
0: Çok gerekli. Yani bunu tabii Dünya Sağlık Örgütü gibi örgütler dünyaya böyle yukarıdan baktıkları zaman veya diğer hastalıklarla ilgili çalışmaların toplamında geriye dönük incelemeler yapıldığı zaman çok önemli bir yeri olduğu görülmüş. Mesela ben bazı rakamlar vereceğim şimdi. Dünyada erişkinlerin ortalama %31'inin hareketsiz olduğu, inaktif olduğu tespiti var. Yani ne demek? Her 100 kişiden 31 kişi hareketsiz. Yani belli bir hareket, bunu çok artık şey tuttuk, günlük yaşam aktiviteleri falan dedik, ama onun da bile kriterleri doldurmuyor. Yani inaktif durumda, yani hareketsiz durumda. Bu kadınlarda biraz daha fazla. Kadınlarda her 100 kadından 34 kadın hareketsiz. Erkeklere baktığımız zaman 28 erkek. Kadınlarda biraz daha fazla. Yine her yıl ölüm sebeplerine bakılmış. Dünyada 3.2 milyon kişinin ölüm sebebi inaktivite, hareketsizlik olarak bulunmuş.
1: Hareketsizlik ölüme bile sebep
0: olabiliyor.
1: Olabiliyor.
0: Yani burada tabii ne kastediliyor? Hareketsizliğin sebep olduğu hastalıklardan dolayı ölüm. Yine o hastalıklar tek tek alıp incelendiğinde onlarda da mesela ölüm hastalığın ortaya çıkış sebeplerine bakıldığında bir tane üst sırada bakıyor, hareketsizlik var. Yani bunlar toparlanıyor.
1: Temelini
0: istatistiksel olarak.
1: Biliyor.
0: Evet. Burada bir şey daha söyleyeceğim. Mesela ülkelere bakılmış. Ülkelerde de bir harita çıkartılmış Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Akdeniz ülkelerinde, özellikle Doğu Akdeniz'de o kadar bu yüksek seviyelere çıkıyor ki bu oran, her 100 kişiden 50 kişi hareketsiz. Çok büyük bir rakama. Dünya ortalaması mesela erkeklerde 34, kadınlarda 28 demiştik. Doğu Akdeniz'de %50'ye çıkıyor. Yani bu ne demek? Hareketsiz bir yaşam tarzı oluşturulmuş, benimsenmiş.
1: Kuzeyde daha mı fazla hareketlilik var?
0: Yani
1: sıcak ülkeler ya da evet. Akdeniz deyince biraz daha sıcakkanlı ve hareketli insanlar gibi düşünüyoruz ama çok yanlış.
0: Evet demek. Yani bu Doğu Akdeniz'de, şimdi ülke ismi söylemeyeyim, Doğu Akdeniz'de öyle. Fakat ama diğer Akdeniz ülkelerine baktığınızda böyle bir şey görmüyorsunuz. Hmm. Mesela Amerika'da, Kuzey Amerika'da hareketlilik yine kabul edilebilir ölçülerde. Güney Amerika'da ilginç bir şekilde yine bazı ülkelerde bunun kültürel bir alt sebebi de olabilir. Yani ona da bakmak lazım.
1: Evet.
0: Bazı ülkelerde yine aynı buradaki doğu

0: bu rakamlar da ciddi rakamlar. Bunları ilerleyen dakikalarda özellikle yine inceleyeceğiz belki, evet. Ama siz dediniz ki ölümlere bile sebep olabiliyor. Evet, evet. Peki hastalıklarla ilişkisi nedir? Biraz onu açalım isterseniz. Nelere sebep oluyor? Hangi hastalıkların tetikleyicisi olabiliyor hareketsizlik?
1: Bir öncelikle genel olarak bir size bir rakam vereyim. Ölümlerin, dünyadaki ölümlerin %6'sı, yani her 100 ölümden 6 ölüm sebep olarak hareketsizlik gösteriliyor. Yine risk faktörü olarak bütün dünyadaki hani genel hastalıklara sebebiyet anlamında inceleme yapıldığında 4. sıradaki risk faktörü olarak belirlenmiş. Hangi hastalıklar dediğimiz zaman tabii bazen böyle insanın hani hemen aklına gelebilecek hastalıklar olduğu gibi mesela hipertansiyon, hipertansiyona bağlı tansiyon yüksekliği etkisi olabiliyor. Buna bağlı inmeler, felçler gibi durumlara sebep olabiliyor. Yine şeker hastalığına, hareketsizliğe bağlı kan şekerinin düzenlenmesindeki bir takım zorluklar ve sonra hastalık olarak kalıcı hasarlar bırakması şeklinde görülebiliyor. Ama mesela meme veya kalın bağırsak kanserlerine yine sebep olabiliyor hareketsizlik. Bunun gibi aslında birçok hastalığın temelinde baktığımız zaman vücut dengesinin bozulmasına sebep olduğu için, organların kanlanmasının azalmasına sebep olduğu için. Çünkü siz hareket ettiğiniz zaman vücuttaki kanın da dönüş hızı artıyor. Organlara giden kan miktarı artıyor. Dolayısıyla her organın, bunun içine ona bakarsanız beyin de dahil, hani Alzheimer gibi bir takım, evet, hastalıklar diyebilirsiniz ya da işte çok yaşlılıklarda gördüğümüz yine demanslar vesaire, bunamalar, şunlar bunlar gibi, yani incelendiğinde aslında bu organlara kan yeteri kadar gitmemesi ve oksijenlenmemeye bağlı hastalıkların hepsinde belki bir miktar yeri de olduğunu görürüz. Bunlar, evet, benim verdiğim hastalık isimleri tespitlerde, çalışmalarda çıkmış etken olarak.
0: Meme kanseri ve özellikle kolon kanseri daha çok dikkatimizi çekti. Zira, evet, hareketsizlikten kolesterol ya da şeker, hipertansiyon, evet, gibi, evet, kalp hastalıkları gibi tahmin edilebiliyor ya da daha sık, evet, duyabiliyoruz.
1: Biliniyor, doğru.
0: Ama nasıl bir ilişki var diye düşündüğümde, evet, sizi izah ettiniz. Çünkü, evet, oksijen yeterince gitmiyor orada.
1: Tabii bir de bağırsaklarda biliyorsunuz özellikle hareketlilikle beraber bağırsak hareketleri de artıyor. Ama hani hareketsiz bir yaşam tarzı benimsemiş olan kişilere baktığınızda bunlarda kabızlık çok fazla oluyor. Çünkü o bağırsak içeriği uzun süre bekliyor ve onlar da yine bir takım farklı mekanizmalarla kanserlere sebep olabilir. Bizim aslında sonradan sonraya bulunan birçok başka mekanizmalar da ortaya çıkıyor. Yani bu yürümeyle ilgili yapılan birçok çalışma var mesela. Orada hem iç organlardaki olumlu etkileri, yani sadece kaslarda iyilik hali elde edilmiyor. Bütün topyekün vücudumuzla ilgili.
0: Ruh hali de, moral olarak
1: artı,
0: da
1: evet, onlar da nasıl oluyor? Egzersizle beraber fiziksel aktif olan insanlarda bir takım aynı zamanda mutlulukla ilgili olan hormonlarda da biliyorsunuz artış var. Artı ağrı kesici özelliği olan hormonlarda da artış oluyor. Kimyasallarda, evet, da artış oluyor. Dolayısıyla böyle her durumda hareket eden kazanıyor yani.
0: Evet. Şöyle demek mümkün olabilir mi? Fıtraten biz aslında hareketli olarak,
1: bravo,
0: yaratılmışız.
1: Bravo.
0: Bunu engellediğimizde bir yerden, evet, bir rahatsızlık çıkıyor. Bunu, evet, da etki eden büyük şehirdeki hayatımız mıdır?
1: Evet.
0: Sürekli oturmak, araçlarla bir yere gitmek, masa, evet, başı oturmak.
1: Evet. Tabii nedir bu sebepler diye bakacak olursak, bir kere boş zamanların iyi değerlendirilmemesi bunlardan bir tanesi. Yani boş zamanımız var, ne yapalım diye düşünüldüğünde, hadi bir sinemaya gidelim, hadi şu filmi açalım izleyelim ya da hadi televizyonda benim dizim var. Şimdi bize hastalar geliyor, belli bir yaş grubu, hani evde ya emekli oluyor ya işte ev hanımı oluyor ya başka işte bir boş vakti oluyor. Benim dizilerim var diyor mesela, hep hareketsizlik. Artık biz onlara bizim hastamız durumuna geldikleri için egzersiz veriyoruz. Yapılandırılmış belli sayıda hareketler veriyoruz. Artık ben onları şöyle tarif ediyorum. Televizyonu madem izliyorsun, işte diz egzersizlerini şöyle yap diyorum. Bak, izlerken ayağını kaldır, işte şöyle tut 5 saniye, ondan sonra diğer bacağına geç, onu tut, işte bakarken kanepedeki yastığı al, dizlerin arasına koy, onu sıkıştır, boş durma, ellerini kollarını yük. Hele belli bir 65-70 yaşının üzerindekiler, 80 yaş civarındakiler de ciddi anlamda risk bunlar, bu kadar hareketsiz olmak. Onları da özellikle işte sakın, aman kollarını aşağıya bir kere 5 defa 3 defa kaldırsan bile kârdır, omuzlarını yuvarla, kafanı yavaşça öne doğru indir, kaldır, işte selam verir gibi sağa sola döndür, biraz ayağa kalk, eğer yürüme güçlüğü varsa önce kanepenin yanında sandalyenin arkasından tut, biraz ayakta dur, birkaç adım at, bak git pencereden dışarıya bak, her gün kimler geçiyor, hem biraz morali de yükselsin, evet, diye, çünkü, evet, hiç

0: Sokakla bağlantısı kalmıyor. Evde aynı kişileri görüyor. Sürekli hastalık düşünüyor, hastalık konuşuyor. Bunlar da moralini bozuyor. Bunu yap ya da çiçeklerin yok mu senin? Çiçeğine kadar yürü. Çiçeğinle konuş. Sonra geriye gel gibi artık durumlarına özel egzersizler tarif etmek durumunda kalıyoruz. Biraz harekete geçirelim diye.
1: Peki hareket hareketi de tetikler mi? Genellikle bir şey yaptıkça yapasınız gelir. Evet. Uzaklaştıkça da daha çok uzaklaşasınız gelir.
0: Evet. Ya şöyle, hareketsizlikte İlk harekete geçtiğiniz zaman biraz zorluk yaşarsınız. Yani hiç hareket etmemiş bir kişiye siz belli sayıda hareket verin ya da şuradan şuraya kadar yürü deyin. İlk gidişler, ilk o işi yapmalar hep biraz daha zordur. Sonrasında neden kolaylaşıyor? Çünkü birincisi bir kas çalıştığı zaman yavaş yavaş oraya giden kan miktarı, oksijen miktarı vesaire daha fazla oluyor. Kasın performansı artıyor. Kas kasılıp gevşedikçe gücü artıyor. O hareket daha kolay hale geliyor. Artı beyinle kas arasında bir koordinasyon oluşması gerekiyor. Yani bu da çok önemli. Bir egzersizlerinde eskiden sadece işte kası güçlendirir, bu egzersizleri yap diyorduk ama artık öyle değil. Bir koordinasyon var. Beyinde bazı durumlarda bel kaslarına belli emri nasıl göndereceği, yeniden o emirler oluşuyor. O koordinasyonu yeniden kurmak lazım. Hastasınız, bel ağrısı geçirdiniz, o koordinasyon bozuluyor. Ameliyat oldunuz, koordinasyon bozuluyor.
1: Bir tekrar süre aktif olmayınca irtibat kopuyor. Tekrar hatırlatmak gerekiyor.
0: Bravo. Aynen, beyine. Onu parlamak gerekiyor.
1: Evet. Dolayısıyla genç kalmak için de, ki günümüzde pek çok insan bunun peşinden koşuyor. Evet. Genç kalmak için de egzersiz yapacağız. Egzersiz demeyelim, hareketli
0: hareket
1: olacağız.
0: Yani egzersiz de yapabiliriz. Şimdi biz şöyle aslında hani egzersiz de, ben fizik tedavi uzmanıyım, egzersiz çok veriyoruz. Burada ben konuyu fiziksel aktivite olarak daha geniş perspektiften görelim dememin sebebi, bunu herkes her zaman yapabilir. Şimdi egzersiz dediğiniz zaman ben hastalarımda hep şey görüyorum, işte vaktim yok, işte ne zaman yapacağım vesaire. O zaman diyorum hayatınızın içine koyun. Hayatınızın içine koyduğunuz zaman artık o egzersiz olmuyor. Yani biraz önce mesela arkadaşıma da konuştum burada. Ben dedi şöyle yaptım, işime yürüyerek gidip geliyorum. Gidip gelirken işte atıyorum üst geçide çıkıyorum, merdiven çıkıyorum. Şimdi bir, evet, o da bir farklı bir aktivite. İşte iniyorum, çıkıyorum, yürüyorum, yokuş çıkıyorum vesaire. Ama ne yapıyor? Aynı zamanda da işine geliyor. Yani mazeret, ama arabası da var belki. Arabayı kullanmıyor.
1: Fiziksel aktivite için bir enerji gerekli diye düşünüyoruz. Yaptıkça da enerjimiz artıyor diyebilir miyiz?
0: Tabii, hem motivasyonumuz artıyor. Nasıl artıyor? Yani daha kolay kas performansımız artıyor. Koordinasyonumuz artıyor. İsteğimiz artıyor çünkü çok kolay yapıyoruz. Yani artık, evet, onu da aşabilecek duruma geliyoruz. Dolayısıyla isteğimiz de artıyor.
1: Evet. Hastalıklarla ilişkisinden de bahsettiniz biraz önce. Peki faydalarını söylediniz ama biraz daha açacak olursak, insan hayatına nasıl etkileri var fiziksel aktivitenin?
0: Şimdi şöyle, aktif olan bireylerde mesela kas ve vücuttaki diğer fonksiyonların daha iyi gittiğini görüyoruz yaş alırken. Hani bir şey vardır ya, bizim toplumumuzda biraz var o. Ben kendi hastalarımda görüyorum. Yaş aldıkça sanki böyle bir performansta düşüklüğe mahkummuşuz gibi. Yani işte ben artık tabii bunu yapamam falan. İşte kemik erimesi mukadder atmış gibi ya da işte kas güçsüzlüğü, kas sarkmaları. Böyle bir şey yok. Aktif olan bir insanda kemik erimesi çok, yani başka risk faktörleri varsa görülebilir ama aktif olmanın çok olumlu katkısı olur. Zaten biz kemik erimesindeki tedavilerin bir ayağı da her zaman egzersizdir. Biraz ağırlıkla yapılan egzersizlerdir. Mesela kemik yoğunluğunu korumada, kiloyu korumada ve olması gereken kilonun sürdürülmesinde çok önemli mi var? Biliyorsunuz artık dünyadaki önemli sorunlardan bir tanesi, işte ülkeler artık böyle milli stratejiler geliştiriyorlar, evet, bununla ilgili ya da işte global bir takım öneriler var. O obeziteyle mücadeleyle ilgili. Bunun temeline baktığınız zaman da hareketsizlik artı yanlış beslenme ya da işte kötü beslenme ile ilgili olduğunu görüyoruz. Yine çok önemli, yani kalp hastalıkları mesela çok yaygın. Kalp hastalıklarından korunmada nasıl korunuyor? Kalbin de damarların da performansını ve kendi performansını arttırıyor. Normal fonksiyonlarını devam ettirmesine yardımcı oluyor. Yani bir bütün gün oturan bir insanın kalbinin o kanı pompalayarak olarak vücutta döndürmesi çok zor. Ama siz hareket ettiğiniz zaman zaten kaslarınız kasılıp aradan pompalıyor. Kalbin işine de bir miktar katkıda bulunuyorsunuz.
1: Evet.
0: Yine kanserlerle ilgili aynı şekilde. Yani hareketsizliğe bağlı kanın göllenmesi, kanın oksijenlenmemesi, işte dokulardaki yenilenmemeler vesaire, dokular arasında biriken oksijen radikalleri, şunlar bunlar bir sürü başka hastalıklara sebep oluyor. Kanserlere vesaire. Bunlardan korunmada hareketliliğin etkisi var. Ya düzenli fiziksel aktivite en başa konuyor. En kolay, yani en çok dünyada herkesin yapabileceği, maddi duruma bakmadan, mesleğe bakmadan, hiçbir şeye bakmadan yapabileceği ortak ne var? Hani toplumsal boyutta düşünecek olursak fiziksel olarak aktivite. Evet, aktif olmak.
1: Evet.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Aktif olmak demişken en çok aktifler sporcular.
0: Evet.
1: Ama şöyle de bir söz var. Hızlı yaşa genç öl diye.
0: Evet.
1: Sporcuların hatta erken öldüğü söylenir. Ne kadar doğrudur.
0: Evet.
1: Bunu nasıl izah edersiniz?
0: Evet. Şimdi spor tabii farklı bir şey dedik. Orada bir yarışma var. Bir odaklandıkları bir hedef var. Onu gerçekleştirebilmek için izlemeleri gereken bir yol var. Sporda tabii kısa yoldan hedefe ulaşma bazen şeyi oluyor, stratejisi oluyor. Ben kendi gözlemlerimi söyleyeyim. Bu tekrarlayıcı hareketler ve kasların veya vücudun hazır olmadan yaptığı bir takım hareketler ya da sportif faaliyetler vücuda zarar verebiliyor. Önce burada bir aslında bizim egzersizlerde de çok söylediğimiz bir şey var. Aktif değilseniz aktiviteyi tedricen arttırmanız gerekiyor. Yani burada hadi bugün bu programı dinlediniz. Yarın işte 3 saat yürüyün.
1: Evet.
0: Böyle bir şey yok.
1: Biz hamladık deriz mesela.
0: Evet.
1: Bir ay temizlik yapmamış. Bir
0: evet.
1: günde bütün evin işini yapmaya
0: tabii,
1: kalkmış.
0: Tabii böyle çok geliyor. Mesela bize işte kışın şehirde hareketsiz bir yaşam tarzı sergileyen kişiler işte az çok ev işleri vesaire, hanımlar, beyler diyelim, onlar da kendi işlerinde. Yazın mesela fındığa gidiyorlar, çaya gidiyorlar. Orada çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Sonra o ertesi ay hemen bize geliyorlar. Tenisçi dirseğe yok, belinde fıtık gelişiyor vesaire, şu bu. Neden? Hani şimdi şöyle de bir soru sorabilir bizi dinleyen insanlar. Hadi aktif ol diyorsun.
1: Olduk ama olduk. Başka sıkıntı.
0: Evet, yani bir de hani sporda demedin, hani sporda yapmadık, tamam çok kendimizi zorlamadık ama mesela fındık topladık, çay kestik, işte yok şunu yaptık, bunu yaptık gibi. Orada da vücudun hazır olması, yani gittiğiniz ilk günler bütün 3 saat 5 saat çalıştığınız zaman bu tendonlarınız, kaslarınız yorulacaktır. Ya da tekrarlayıcı hareketlere bağlı ödemler olacaktır. Ertesi gün kaslarınızda ödem var, tendonlarınızda ödem var, ağrınız var, çaya gitmek zorundayım diye gidip bir de tekrar işi yaptığınızda ciddi hasarlar olabiliyor. Sporda bile biz ağrısı olana sporu bir miktar durduruyoruz. İşte şişlikler vesaire varsa ona göre tedavi veriyoruz ama hani böyle bir zorunlulukla gittiniz, üst üste kendinizi zorladınız. Bu sefer hastalığa geçiyorsunuz. Yani ya tendonunuzda bir ödem oluyor ya işte başka bir diskinizde bir problem oluyor. Yavaş yavaş arttırmak lazım egzersizi. Arkadaşımız biraz önce çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki ben vücudumu tanıyorum. Onun için yavaş yavaş arttırıyorum dedi. Bu aslında vücudumu tanıyorum işi bence orada çok önemli bir kavram. Bütün gün biz vücudumuzla beraberiz. Onu dinleyeceğiz. Algımızı açacağız. Yani ağrı, herkes ağrıyı geçirmeye çalışıyor ama ağrı çok önemli, çok güzel
1: önemli bir sinyal veriyor.
0: Sinyal, bir nimet. Yani bunu herkes baskılıyor. Ağrı seni yönlendiriyor. Senin rehberin. Yani ağrı oldu. Onun üzerine gitmeyeceksin. Adam diyor ki yapma. Az yap. Egzersiz yaptın, spor yaptın, fiziksel aktivite yaptın. Ertesi gün kolun bacağın çok ağrıyor. Biraz fazla yapmışsın.
1: Evet. Bazen hareketsizlikten ağrıyor bel diyelim ki uzun süreli evet. yatmaktan. Bazen
0: evet.
1: de aşırı hareketten.
0: Evet.
1: Dediğiniz gibi
0: evet.
1: en iyi kişi kendini tanıyacak evet. ve ona göre yöntemler geliştirecek.
0: Evet. Tabii bu hareketsizlikten ağrımaların altında ne yatıyor aslında ona da bakmak lazım. Hareketsizlikte bir insan sürekli hareketsiz duruyor diyelim. Bizim bazı kaslarımızın diğer kaslara göre kasılmaya meyli vardır. Yani vücudumuzun ön tarafındaki kaslar, bizi öne doğru eğen kaslar kısalmaya meyilidir. Bütün gün oturduk, kalçamızdaki kaslar açıya bakacak olursak eğer bu kaslar kısalır. Sonra biz bunu kalktık ayakta, bu kaslarla bir şey yapmaya kalktık ya da bunları biraz uzatacak şekilde bir şey yapmaya kalktık, canımız acır. Yapamayız. Şimdi hiç mesela elini yere değdirmeyen bir insana elini kalk şu yerden bir şey aldı, dizini kırmadan alamaz, eğilemez. Neden? Bacağın arkasındaki kaslar kısalmıştır. Onun gibi ön tarafta omuz başları öne doğru düşüyor mesela. Kolunu arkaya doğru götürüp bir şey yapmaya kalkıyor. Canı acıyor ya da yapamıyor. Hani hamladım falan diyor. Yani burada vücut sağlığımız için aslında hani neler yapalım derken biz doğalın içinde bazı şeyleri tam yapıyor muyuz diye ona da bakmamız lazım. Ya bazen mesela hastalarım söylüyor benim, diyor ki işte ben yürüyorum şu kadar. Ondan sonra işte bazen de yüzüyorum da. Ama diyorsunuz ki işte senin belindeki çukurluk artmış. Yok kolunu uzatamıyorsun. Bir şu

0: Bu kasların kas katı. Evet, çünkü sadece yürümekle de olmuyor. Yani bu kasları bir de açmak lazım. Mesela öne doğru eğik duranlarda göğüs kafesi sıkışıyor, akciğerler sıkışıyor. Doğru nefes alıp veremiyoruz. Yeteri kadar nefes alıp veremiyoruz. Hani bazen duyuyoruz, nefes egzersiziyle zayıfladı. İşte evet. O kendime geldim, çok rahat ettim, psikolojim düzeldi falan diyor. İnsan nefes almadan da düşünsenize ne kadar sağlıklı olabilir. Yani bir göğüs kafesimizi de açmamız lazım. Vücudumuzda belli açılar var. Hani biyomekanik, benim çok hoşuma gidiyor. Doğal biyomekanik dizayn, tasarım deniyor. Bu müthiş bir şey. Yani buna vücudumuzun uyumlu olması lazım. Yani aslında uyumlu.
1: Ergonomik.
0: Yani şimdi bununla ilgili çok güzel. Bazı yerlerde geçiyor. Benim görselde olsa göstereceğim. Bebeklerde mesela oturan bir bebeğe baksın. Herkes evdeki bebeğine, komşunun bebeğine baksın oturduğu zaman. Hiçbir bebek şöyle kambur oturmaz. Hiçbir bebek böyle poposu dışarıda bel çukurluğunu artırmış şekilde oturmaz. Bebeklerin sırtına bakın, böyle dimdik oturur. Hani sanki birisi öğretmiş gibi. Bizim içimizde, doğamızda, yaratılışımızda bu var. Yine
1: biz bu onu zamanla değiştiriyoruz.
0: Evet, zamanla işte bozulmasına sebep oluyoruz. Benimsediğimiz yaşam şekilleri bizim doğalımızı bozmamıza sebep oluyor. Ya da mesela 1 ile 2 yaşındaki çocuklara bakın. Onların nasıl yavaşça işte önce döndüklerine, sonra oturduklarına, sonra yavaşça emeklediklerine, tutunarak ayakta durduklarına ve ondan sonra yürümelerine bakın. Yani bizim aslında burada bize bir ders var. Ne var? Egzersiz de böyle bir şey. Yani bak önce yavaş yavaş, yani önce dönüyor, önce kafayı kaldırıyor. Ondan sonra yavaş yavaş diğer şeylere geçiyor. Tedricen. Hani bir spor yapıyoruz, hep en ileri safhalardan başlamamamız gerekiyor. Bu açıları korumamız gerekiyor. Kısa kaslarımızı gelecek şekilde gün içinde hareket yapmamız lazım. Mesela bu bizim hastanemizde çok da şeyler var. Doğumlar yapılıyor. O yüzden gebeler de geliyor. Mesela ben doğal doğum yapacağım diyor. 9. ayda. Hayatında çömelmemiş. Yani hani çömelmeyi bilmiyor neredeyse. Çünkü genç kadınlar da öyle. Yani şey var, doğum yapıyor, ağlaya sızlaya geliyor, kollarım acıyor diye. Gerçek inanılmaz bir şey, kolunda iş yapmamış ki, kolunda güç yok bebeğini taşısın. Yani hani şimdi doğal doğuma gidecek olan kişinin bir kere genç kızken sonrasında diyor ki bununla ilgili çalışan ebeler, yel sildirin diyor. Şöyle dizlerine vatka takın, yerleri silsin diyor, duvarları silsin diyor. Yok işte şöyle böyle, yani aktif olacaksın ki senin doğalına uygun bir şekilde süreç ilerlesin.
1: Doğalına uygun demişken, biz çocukken sokak oyunları oynardık, ekip halinde.
0: Çok doğru.
1: Ağaçlarda
0: bravo.
1: Sallanırdı,
0: evet,
1: tırmanırdı.
0: Evet.
1: Bütün vücudumuzun dediğiniz gibi uzun kısa kaslarını çalıştırıyoruz.
0: Aynen.
1: Ama çocukların elinden de o doğal hayatı aldık.
0: İşte,
1: belki onlara bakarak vücudumuzun ne yapması gerektiğini çözebiliriz.
0: Evet, çok doğru bir şey söylediniz. Şimdi siz öyle onları yapmadığınız zaman, mesela o tek ayak üzerinde seksekler falan var dediğiniz gibi, denge,
1: atlardık,
0: koordinasyon, mükemmel hareketler onlar. Biz rehabilitasyonda o tarz şeyleri kullanıyoruz. Yani doğalını yapmayan gelip hastanede mecburen yapıyor. Bunları korumak lazım. Çocukları şimdi yeni yeni bazı böyle küçük oluşumlar, gruplar var. Çocuklarını alıyorlar, böyle o eski sokak oyunlarını falan oynatıyorlar.
1: Evet.
0: Çok güzel bence. Yani çocukların sokağa eskiden çıkmak isteyen çocuklar vardı. Şimdi anne baba gönderiyor, gitmeyen çocuklar var.
1: Evet, tersine döndü maalesef.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Dünya Sağlık Örgütü'nün değerlerinden bahsettiniz. Dolayısıyla olması gereken bir hareket değeri var.
0: Evet.
1: Aşırı hareketsizlik de sıkıntılı.
0: Evet.
1: Vücuda zarar veriyor.
0: Evet.
1: Peki bir günde bizim hareketlilik katsayımız mı denir? Oranı,
0: evet,
1: değeri nedir?
0: Ne olmalı?
1: Ne olmalıdır?
0: Evet, bununla ilgili bazı hani objektif ölçekler konmaya çalışılmış. Yine Dünya Sağlık Örgütü'nün ben tavsiyelerinden aldım. Bir insanın oturduğu zaman harcadığı enerji miktarına bir birim diyecek olursak, orta şiddette egzersiz yap dediğimiz zaman neyi kastediyoruz onu söyleyeyim. Bu oturduğumuz zamanki harcadığımız enerjinin 3 ile 6 katı enerji harcayacak kadar egzersiz yapmamız lazım. Ya da hareket etmemiz gerekiyor. Yani ne olacak? Bizim kalp atımı sayımız biraz hızlanacak. Ve Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınlarında hafif terleyecek kadar diye geçer. Hafif terleyecek kadar bir aktivite yapmak gerekiyor. Örneğin yürüyüş, Örneğin dans diyor, bu folklorik şeyler olabilir. Bazen bakıyorsun böyle yaşını almış kişiler o kadar güzel o hareketleri tempolu yapabiliyor ki. Onlara da bir miktar evde teşvik etmek lazım. Hareket olsun, ne olursa olsun, ne seviyorsa.

0: Yani bir şey yapacak o. İstiyorsa işte yöresel bir şey oyunu attım.
1: Evet, folklor oyunları folklor
0: olur,
1: olabilir.
0: Başka şey olabilir.
1: Evde müziği
0: açabilir.
1: Çeşitli
0: kesinlikle. Bunlar orta evet,
1: olabilir.
0: Orta fiziksel aktivite. Onun dışında mesela bahçıvanlık, çiçeklerinize çömelip doğrulup uğraşıyorsunuz falan. Çok kolay değil. Bazen ben durup durup böyle çiçeklerle uğraşıyorum. Bütün bacak kaslarım falan, hani uğraşmadıktan sonra bakıyorum etkileniyor. Demek ki o da bize belli bir enerji harcatıyor. Yine ev işleri. Ama ev işlerine de böyle şey değil. Hani bir tek mesela bir gün sadece silme işi, tendonlar gidiyor, kol ağrılarıyla geliyor, tenisçi dirseği oluyor. Öyle değil. Biz farklı işleri bir araya getirip sanki bir spor programıymış gibi düşünün. Biraz içinde işte silme olabilir, biraz çömelip doğrulup bir şeyler olabilir ama çömelmelerde dikkat etmek lazım. Beli dik tutacak şekilde bacakları kırarak, eğer dizlerde problem yoksa o şekilde çömelip kalkmalara dikkat etmek gerekiyor. Belden eğilip kaldırıp da iş yapmalarda muhakkak belde problemler oluyor. Bir de tabii ileri yaşlarda dizden çökemiyorlar. Hani onu da o yaşlarda zaten yapamıyor. Ona başka aktivite vermek lazım.
1: Evet.
0: Bir de aslında bunları daha sonra belki konuşacağız. Hani çömel doğrul falan diyoruz ama hiç bunları hayatı boyunca doğru yapmamış, bir sürü hasarları gelişmiş insanlar ne yapsın? Onları da belki yine konuşmak lazım. Yoğun fiziksel aktivite dediğimiz zaman da oturduğumuz zaman harcadığımız enerjinin 6 katı. Burada solunum sayısı da artıyor. Nefes nefese kalıyor kişi. Bir miktar artı kalp hızında belirgin artış oluyor. Örneğin koşma, yokuş tırmanma, kalp hızını arttırıcı aerobik egzersizler, böyle müzikle beraber hoplamalı zıplamalı egzersizler, hızlı bisiklet sürme, yüzme, basketbol gibi yarışmalı sporlar bu gruba giriyor. Bir de 20 kilonun üzerinde ağırlık kaldırmalar da yine bu şeye giriyor, yoğun fiziksel aktiviteye giriyor. Eğer 20 kilonun altında kaldırıyorsak bu da orta şiddette oluyor.
1: Tabii.
0: Şimdi yaş grubuna göre neyi ne kadar yapmalıyız? Mesela 5-17 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin her gün ortalama 60 dakika kadar, 1 saat kadar orta veya ağır şiddette fiziksel aktivite yapması gerekiyor. Haftada 3 günde kas güçlendirmeye yönelik. Kas güçlendirmeye yönelik dediğimiz zaman böyle ağırlıkla yapılan şeyler. Hani bir şey taşıma vesaire tarzında. Hmm. Hani sadece koşmalarla olmuyor. Biraz da
1: biz
0: böyle
1: de kıyamıyoruz. Poşet bile taşıtmıyoruz.
0: Tabii öyle. Yani bu tabii çok ilginç oluyor. Böyle şeye giden benim gençten hastalarım var. Spor salonuna giden. Kasları falan yerinde. Çok da böyle güzel geliştirmiş oluyor genç çocuklar. Annesi mesela diyor ki bir bak bakkala gönderemiyorum, bir markete gönderemiyorum falan, bir çöpü atmaya çıkmıyor gibi. Hani hayatın içinde bir şey yapmadıktan sonra o kaslar zaten bir süre sonra bu doğal olmayan şeylerde, kuvvetlendirmelerde sürekli yapmak zorundasınız ki o yerli yerinde kalsın. Ama alışkanlığınız olsa, bir işin ucundan tutsanız, o zaten siz uğraşmadan da o kas yerinde kalacak.
1: Hem faydanız olacak hem de
0: kesinlikle
1: sağlıklı kalacaksınız.
0: Orta yaş grubuna baktığımız zaman da bu sefer haftada 150 dakika orta şiddette egzersiz yapmaları gerekiyor veya en az 75 dakika ağır egzersiz yapmaları gerekiyor. Burada en az 10 dakika sürekli olması gerekiyor. Yani arada dediğim gibi bir yaptım bir yapmadım falan değil. En az 10 dakikalık periyotlar şeklinde olması gerekiyor. 65 yaş üzerindeki aynı bu orta yaş grubu gibi bakın. Onlar da en az orta seviyede 150'yi bölün. Diyelim ki haftada 5 gün 30 dakika. Her gün yarım saat diyebiliriz.
1: Yaş ilerledikçe aktivite düşmeli mi diyecektim. Yok. Ama orta yaş
0: evet,
1: gibi kalacak.
0: Evet aynen onun gibi kalacak. Bir de artı bakın yanına şey var. Denge egzersizleri var. Haftada 3 günde denge egzersizi yapılması gerekiyor. Şimdi bizde mesela benim poliklinime gelen 65 yaş üzeri kişilerde düşme çok oluyor. Düşme neden geliyor biliyor musunuz? Düşüyor. Diyor ki mesela bir bakın kaburgam mı kırıldı? İşte bir bakın kasım mı incindi falan. Halbuki mesela bazı ülkelerde düşme başlı başına ben düştüm diye geliyor insanlar. Ve düştüm demek şu demek. Yani benim dengemde bir problem mi var? Kasımda bir güçsüzlük mü? Kendi problem. Yani onu zaten bazen de laf arasında zorlan çekip çıkartıyorsunuz. Kolum ağrıyor, bacağım ağrıyor, yanım ağrıyor. Neden?
1: Düşmeyi biz çok olağan bir şey
0: olağan
1: sayıyoruz.
0: Bir şeymiş gibi. 5 defa düşmüş mesela diyorum ki bak sen 5 defa düşmüşsün.
1: Demek ki denge problemi
0: denge,
1: var.
0: Ya denge problemi oluyor gerçekten de. Kadınlarda falan bu şeyden sonra menopozdan sonra zaten böyle bir dengesizlik baş dönmesi vesaire olabiliyor. Kaslarda birden kayıplar oluyor. Çünkü birden metabolizma da değişiyor. Ondan sonra kas güçsüzlükleri, kemik erimeleri vesaire oluyor. Menopoza girmiş, hiç kemik ölçümü yaptırmamış, hiç değerlendirme yaptırmamış, hiç aktif değil. 5 defa düşmüş. Sebebi gelme sebebi işte şuram dar var, buram dar var. Bunlara bazı ülkelerde düşme poliklinikleri var. Hemen egzersiz

0: Hızı alınıyor, denge egzersizleri yapılıyor, güçlendirme egzersizleri yapılıyor ki bir daha düşmesin diye. Çünkü hem toplumsal boyutta maliyeti çok yüksek, yani
1: Evet.
0: bir kırılırsa Allah muhafaza gidişatı çok kötü. Hele belli bir yaşın üzerinde ölüm sebeplerinin arasında yer alıyor, kalça
1: O
0: kırığı
1: kadar
0: vesaire.
1: ciddi
0: Çok
1: olabilir.
0: ciddi. Bir de yaşam kalitesini düşürüyor. Yani düşünsenize, kırılmış, çatlamış, etmiş. Ondan sonra ona bir süre istirahat veriyoruz. 2 ay kadar hiç hareket etmiyor, çok az hareket ediyor.
1: Zaten
0: Kasları eril.
1: hareketsizlik başlı
0: Zaten
1: başına bir
0: hareketsizlik.
1: problem.
0: Yani ciddi anlamda problem oluyor. Çalışıyorsa işinden oluyor. Çalışmıyorsa ona bakacak birilerine ihtiyaç oluyor. Hem toplumsal boyutta hem de kişinin kendi yaşam kalitesi açısından ciddi
1: Evet.
0: problem.
1: Genel olarak baktığımızda hayatımızı konfor üzerine kurmuşuz. Yürüdükçe ışık yanıyor, elimizi uzatıyoruz, su
0: İşte
1: akıyor.
0: dünya öyle bir yer değil. Yani dünyada çalışmak gerekiyor. Şey anlamında bu, yani çalışmak demek aktif olmak anlamında.
1: Evet.
0: İlla ki herkes paraya odaklı çalışacak anlamında değil. Aktif olacağız. Burası bir meşguliyet. Yani bir şeylerle uğraşacağız, bir şeyler yapacağız, kafamızı çalıştıracağız, bedenimizi çalıştıracağız. Dünya aktif olma yeri.
1: Uykuda bile günde 8 saat uyuyanlar 8 saat hareketsiz kalmıyor. En az 20
0: Evet.
1: dakikada bir yatak
0: Evet.
1: içerisinde
0: Evet.
1: farkında olmadan
0: Tabii.
1: dönebiliyor, hareket
0: Tabii.
1: yapıyor. Demek ki vücut zaten bunu istiyor.
0: Evet, biliyorsunuz dönemeyenler, bitkisel hayat olanlar, yaralar çıkıyor. Yani
1: Evet,
0: hani
1: hücreler
0: bir
1: ölmeye
0: ölmeye başlıyor,
1: başlıyor.
0: yaralar çıkıyor vesaire.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Bu arada size gelen hastalardan bahsettiniz. Size hangi durumda bizim başvurmamız gerekiyor?
0: Şimdi şöyle, herhangi bir şikayetiniz varsa, bu bize genellikle hep ağrı sebebiyle geliyor insanlar, ama yani ağrı artık ortaya çıktığı zaman ciddi anlamda bir problem var demektir.
1: Hastaların size geldiğinden bahsettiniz. Hangi tür hastalıklarda size başvurulmalı? Kimler size geliyor Nalan Hanım?
0: Evet, bize gelenler genellikle iş işten geçtikten sonra geliyor açıkçası.
1: Evet.
0: Yani ağrısı oluşmuş, hastalığı oluşmuş, biraz geç kalınmış, geriye dönülmesi yine zaman alacak hastalar geliyor, ama onlarla ilgili programlar da yapıyoruz. Aslında biraz daha bu fizik tedavi alanında koruyucu hekimliğin biraz daha toplumsal boyutta programlar yapabilecek hastanelerin veya böyle yaklaşımların yaygınlaşması gerekiyor. Belki bireylere değil de hani topluma yönelik de egzersiz programları bizim çıkarmamız gerekiyor. Şimdi kişiler, mesela çocukluktan itibaren alalım. Bebek eğer kendi yaşıtlarına göre gerideyse, yani oturması gereken zamanda oturmada, yürümesi gereken zamanda yürümede gibi bir takım gelişim geriliği varsa, onları muhakkak getirmek gerekiyor. Çok da beklememek gerekiyor. Hani ben yürür diye bekledim diye geliyor. İşte 2 yaşına gelmiş, 3 yaşına gelmiş, yürümemiş. Öbürü de geç yürümüştü. Bunu böyle yapmamak lazım. Bir şey yoksa yine bir şey yoktur. En azından ona hareket
1: Doğru
0: veriyoruz.
1: tavsiyeler alır en azından.
0: Evet, en azından şöyle yürüt, böyle yürütme diyoruz. Mesela 6 aylıkken yok, parmağın ucunda yürütmeye çalışıyor. Daha çocuğun gelişimi tamamlanmamış. Onlarla ilgili bazen görürsek, eğer bize sorarlarsa tavsiyeler veriyoruz vesaire. O yaş grubu ile ilgili gelinebilir. Sonra çocukluk ve ergenlik dönemlerinde yaşanan kas iskelet sistemi problemleri çok arttı. İşte şimdi bu bilgisayarlar ve cep telefonları çocuklarda ciddi anlamda duruş bozuklukları, arkasından şekil bozuklukları, yani kamburluklar, işte skolyoz, omurga eğrilikleri.
1: Skolyoz rahatsızlıklarında da size mi başvurulmalı?
0: Evet, bize. Skolyozda da bize başvuruluyor. Eğer biz skolyozu değerlendiriyoruz, açısına bakıyoruz, gençlerde özellikle çok önemli, ilerleyici olabiliyor veya bir takım egzersizlerle tedavi edilebilir oluyor. Yani bu gencin psikolojisi açısından düşünsenize, bir eğiklik var, kendini ne kadar, hele kızlarda ne kadar kötü hissediyor. Erkeklerde de aynı şekilde kamburluğu var, omuz başları öne doğru gelmiş, kafası öne doğru gelmiş. Ciddi anlamda moralleri bozuluyor. Onlar egzersizde çok güzel oluyor. Hem kendilerine güvenleri geliyor, okul başarıları artıyor mesela.
1: Evet.
0: Yani birçok alanı etkiliyor. O yaş grubunu da yine ertelemeden getirmek, bir fizik tedavi uzmanına getirmek gerekiyor. Onun dışında hamilelerde yine, mesela hamilelerde ben bakıyorum, onlarda da son zamanlarda gitmiş gitmiş, mesela hiç egzersiz yapmamış, doğumdan hemen önce geliyor, bacağımı açamıyorum, bilmem doğum masasına nasıl yatacağım, işte arkada eklemim şey oldu, bel çukurluğu çok artmış, bel ağrısı başlamış, o kadar çok kasları zayıf ki öne doğru iyice gitmiş, sırtı kamburlaşmış, hala hamile mesela oturuş bozukluğu var. Biz kendi hastanemizde şey yaptık, bu ücretsiz yaptık onu, gebe eğitimi yaptık, nasıl oturacak, bazen anlatıyorum. Geçen mesela size bir anekdot anlatayım. En son geçen haftaki eğitimde en önde bir hamile var. O kadar kötü oturuyor ki bunlar çok benim başıma geliyor. Mesela normalde günlük hayatımızda, iş yerinde, okullardaki çocukların bacak bacak üstüne atmaması lazım. Ciddi anlamda kas iskelet sistemi problemi çıkartıyor. Hamilelerde daha da fazla zarar veriyor ve koskocaman işte 8 aylık bir hamile böyle bacak bacak üstüne atmış. Pelvis dediğimiz kalça leğen kemikleri böyle dönmüş ve öne doğru sıkıştırarak oturuyor. Yani hamilelerin oturmasına, kalkmasına, yürümesine dikkat etmesi gerekiyor. Bunlar eğer dikkat etmezsen muhakkak kendine bir ağrı, bir bozukluk bir şekilde gösterecek.
1: Bununla sağlıklı, ilgili normal şartlarda da bacak bacak üstüne atmak vücut için sağlıklı değil.
0: Sağlıklı değil tabii ki. Leğen kemiklerini döndürüyor, tek tarafı uzatıyor, diğer taraf kısa kalıyor. Bizim arkada leğen kemiği ile kuyruk sokumu kemiğinin birleştiği bir eklem var. Böyle tarak gibi birbirinin içine geçiyor. Siz onu bir zorladığınız zaman bu tarağın dişleri şöyle çıkıyor. O zaman kalça ağrısı yapıyor. Mesela siyatikte falan çok karışıyor. İşte herkes bende bel fıtığı var zannediyor.
1: Oturuş bozukluğundan
0: kaynaklanıyor. Basit bir şey. Otururken iki ayağımızın tabanı yere basacak. Hani bu bir hizalanma var kemiklerimizde, kaslarımızda. Buna dikkat edersek zaten biz nasıl sağlıklı yaşalırız? Böyle sağlıklı yaşalırız. Kendi hani dedik ya, bu yaratılışımızdaki biyomekanik prensipler dedik. Bunu böyle koruyabiliriz. Har vurup harman savurarak değil. Daha sonraki hamilelerden bahsettik. Orta yaş grubunda da ne var? Menopoz öncesi, menopoz sonrası var. Kadınlarda kilo vesaire var. Bunlarda yapılan egzersizler ya da fiziksel aktiviteler var. Orada önemli. 65 yaştan sonra da hareketlilik ve bazı egzersizler çok çok önem kazanıyor. Çünkü bu kişiler ya bağımsız oluyorlar, kendilerine yetiyorlar ya bağımlı oluyorlar. Bağımlı olurlarsa çok mutsuz oluyorlar. Hem de aileleri de mutsuz oluyor ve büyük bir imtihan başlıyor açıkçası. Evet, karşılıklı bir imtihan başlıyor. Niye öyle olsun? Yani bakın insanlar hep ne diyorlar dualarında? Beni kimseye muhtaç etme. Bak o kadar ağır geliyor ki insana. Evet. Yani madem öyle biz belli bir şeyden sonra da bunun önlemini almamız lazım. Egzersizle bağımsızlığımızı koruyacak şekilde.
1: Süremizi oldukça aştık ama son birkaç cümleyle önerilerinizi alacak olursak neler söylersiniz dinleyicilerimize?
0: Evet, benim söyleyeceğim şey şu: fiziksel olarak kendimizi aktif tutmak için çok ekstra ortamlara ya da malzemelere ihtiyacımız yok. Günlük hayatımızı hareketli olacak şekilde planlamamız gerekiyor. Hareketsizliğin ciddi bir sağlık sorunu olduğunu ve bir takım hastalıkları doğuracağını bilip bunu aklımızda tutacağız. Bunu hiç unutmayacağız. Eğer öyle olursa zaten bununla ilgili tedbirleri alacağız. Kendiliğinden gelecektir. Yine insan doğasındaki biyomekanik özelliklerin korunması dedik. Kas iskelet sistemi sağlığının temelidir. Biz bunu korumaya çalışacağız. Evet. Hareketle de, yaşam şeklimizle de. Yine sağlığın sürdürülebilirliği için düzenli fiziksel aktivite içeren bir yaşam şekli şarttır. Kendi yaşam şeklimizi nasıl belirlersek öyle ilerleyeceğiz.
1: Ayağınıza, ağzınıza sağlık. Çok istifade ettik. İnşallah hareketli bol günleri diyelim.
0: İnşallah,
1: sağlıklı günleri. Sağ olun. Kıymetli dinleyicilerimiz, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Sayın Doktor Nalan Soydaş'ı ağırladık. Yeniden birlikte olmayı diliyoruz efendim. Sağlıcakla kalınız. Allah'a emanet olunuz.
2: Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah'ın adıyla. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılın. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: men kara'a ayetel kürsiyyi dübüre külli salatin mektubetin lem yemna'hu dukulel cenne illa en yemute. Bu hadis-i şerifi biraz daha dikkatli hafızanıza yerleştirin. Çünkü sebebini söyleyeceğim. Ebu Ümame el-Bahili Hazretlerinden rivayet edilmiş bu hadis-i şerif. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, her kim ki her farz olan namazın arkasından ayet-el kürsüyü okursa, yani Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum diye başlayan ayet-i kerime, ayet-el kürsü derler. Vesea kürsüyü hüssemavat vel ard geçtiği için içinde ayet-el kürsü adı. Onun bu ayet-i kerimeyi kim her farz olan namazın arkasından okursa lem yemna'hu duhulel cennet. Onu cennete girmekten hiçbir şey alıkoymaz. İlla en yemute. Ancak ölmesi, ölüm var arada da ondan giremiyor cennete. Yaşıyor da ondan. Yani ölümden gayri bir şey onun cennete girmesine mani olmaz. Girecek cennete ama ölmedi. Ölse ondan sonra cennete gidecek demek yani. Şimdi buna niye dikkat edin dedim, onu söyleyeyim. Kardeşlerimizin kimisi gidiyor Suudi Arabistan'da okuyor. Allah mübarek etsin. Kimisi Libya'da okuyor, kimisi Şam'da okuyor, kimisi Irak'ta okuyor, kimisi Pakistan'da okuyor. Allah hayırlı ilim versin. Yani insanın gönlüne hayırlı ilim versin. Şeytan da bilgili derler ya. Yani Arapların içinde de bizden çok daha Arapça iyi bilen insan yok mu? Arap kendisi var. Ama hak yolda gitmiyorsa Arapça bilmesi fayda etmez. Şimdi orada ne görmüşse görmüş, ne okumuşsa okumuş, kimden hangi batıl mezhepten şey yapmışsa. Efendim namazın arkasındaki bu tesbihler, oturmalar, kalkmalar nedir? Ben vallahi de billahi de bunların hiçbirisi bundan sonra yapmam demiş çıkmış. Bir de yemin yapıştırmış. Yani sanki bunlar bid'atmış gibi, yalanmış, yanlışmış demek istiyor. Yani dinde bunların aslı esası yokmuş demek istiyor da böyle yemini billah ederek filan böyle yapmayacağım demiş. İsmini sormadım da yani bu şaşkının. İsmini sormadım ama böyle anlattılar bana. Okumuş Suudi Arabistan'da, okumuş veyahut Libya'da, nerede okuduysa bilmiyorum. Gelmiş bizim bu namazların arkasından selavat getirmemizi, Subhanallah dememizi, Elhamdülillah dememizi, Allahu Ekber dememizi, Ayet-el Kürsü okumamızın hepsini külliyen reddediyor. Yokmuş böyle şeyler de yanlış olarak sanki yapılıyormuş da vallahi de billahi de o ondan sonra yapmayacakmış. Şaşkın adam, dur bakalım, senin ilmin daha fındık kabuğunun içini doldurmaz. Daha çok fırın ekmekler yiyeceksin, büyüyeceksin, adam olacaksın olursan. Ondan sonra biraz anlayacaksın dünyanın kaç köşede olduğunu, kaç bucağı olduğunu. Bak hadis-i şerifte ne buyuruyor Peygamber Efendimiz? Ayet-el Kürsü'yü okumayı tavsiye ediyor ve bunun karşılığının cennet olduğunu bildiriyor ve cennete girmesine o kişinin ancak ölümü engel arada, başka bir engel yok diye bildiriyor. Bunun gibi tesbihler içinde hadisler var. O Sübhanallahlar, Elhamdülillah, Allahu Ekberler içinde. Ondan sonra öteki selavatların da hepsinin sebebi var. Yani şu bizim dedelerimizin bize hazır olarak öğreti verdikleri, bizim adet olarak yapıverdiğimiz bu namazın arkasındaki, önündeki merasimin hepsi hadislerden çıkartılmış. Efendi sen ne sanıyorsun? Sen dedelerimizi cahil mi sandın? Onlar Arapça kitaplar yazıyorlardı da Araplara Arapça öğretiyorlar. Hala şimdi emsele binam, izi, maksut bilmem ne okutulmuyor mu? Hala bizim büyüklerimizin efendim yazdığı bilmem ne kitabı, bilmem ne kitabı Arap aleminde basılır, okunur. Sen dedelerini öyle hor hakir görme. Bunlar bu zamane insanları bizim buradaki zamane insanları gibidir. Onlar Arapça biraz bilirler Arap memleketinde ama öyle derya gibi değil onlar. Onların bilgileri, şeyleri o eskilerin yanında çok değil öyle. Eskiden ne derya gibi insanlar gelmiş geçmiş. Hemen birazcık bir şey duyunca vefasız yolunu bırakıveriyor, yemini basıyor, raydan çıkıyor. Dikkat edin. Kimisi cuma kılmaz, kimisi sünnet kılmaz, kimisi hadisleri reddeder, efendim kimisi bilmem tesbihleri reddeder, kimisi zikrin karşısına çıkar. Yokmuş bu zikrin bir faydası. Yahu Resulullah Efendimizin 500'e yakın hadisini topladım be. İnsaf. Allah insaf versin. Sen hiç hadis okumaz mısın? Kitaba da yazmış. İşte insanın oturup da terleyinceye kadar efendim la ilahe illallah demesi, Allah demesinin hiçbir faydası yokmuş beyefendiye göre. Yahu Resulullah Efendimiz var diyor. Çatla sırtından. Var diyor işte. Hadis-i şerifte var. Delilleri getireyim sana. Yani Allah yarım hoca etmesin. Yani yarım bilgin, yarım hoca, yarım doktor, yarım eksik. İki tekerlekli araba gider mi? Kamyon gider mi iki tekerlekli? Gitmez onun gibi. Yarım bir tarafı yok. Öyle eğri büğrü, tek ayakla, tek kolla seke seke bir şey yapmaya çalışıyor. Ya sen dur bakalım. Senin bu dolaştığın meydanlarda eskiden aslanlar kükleyerek dolaşırdı. Sen şimdi bir topal tilkisin. Ne sanıyorsun kendini? Zikri inkar ediyor, onu inkar ediyor, bunu inkar ediyor. Müçtehit kesiliyor, Arapça bilmez. Arapça kelimelerin manasını anlamaz. Allah böyle yarım insanlardan bir de insanların önüne çıkıp rehberlik etmeye çalışıyor, önderlik etmeye çalışıyor, teşkilat kurmaya çalışıyor. İnsanları o gruba şey yapmaya çalışıyor. Çalışan gruplara çatıyor. Ne istiyorsun kendi bizim memleketimizde? Daha dur bakalım. Men kara'a külle leyletin izâ vaka'atil vaka'a lem yusibhu fakrun ebeden ve men kara'a külle leyletin la uksimu biyevmil kıyâme. İki surenin sevabına dair bir hadisi şerif nakledilmiş. İbn-i Asakir'de kaydedilmiş. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, men kara'a külle leyletin, her gece, her bir gece, her kim İza Vaka'atil Vaka'a suresini okursa ona asla fakirlik uğramaz. İza Vaka'a suresini okursa her gece ona asla fakirlik uğramaz. Her gece bir kimse la uksimu biyevmil kıyame suresini okursa Allah'a kıyamet gününde yüzü ayın 14'ü gibi pırıl pırıl parlak bir şekilde kavuşur. Yüzü nurlu böyle ayın 14'ü gibi pırıl pırıl parlak bir şekilde Rabbine kavuşur kıyamet gününde. Şimdi bu iki sureyi ezberlemek lazım değil mi?

hadisçi. Bu hadisleri neden okuyoruz? Hak bellediğimiz şeyi tatbik edeceğiz. Şimdi İza Vaka'a suresini ezberlemek lazım. Fakirlik çekmeyecek insan. Okumak lazım. İlk önce yüzünden okursunuz okursunuz, sonra ezberlenir. Sonra La Iksimu Bi Yevmil Kıyame suresinde okumak lazım ki Rabbinin, çünkü bazı yüzler kapkara olacak o gün. Yevme tesved, yevme tebyaddu vücuhun ve tesveddu vücuh. Bazı yüzler kapkara olacak, bazı yüzler pırıl pırıl nurani olacak kıyamet gününde. O yüzü ak olanlardan, hem de ayın 14'ü gibi pırıl pırıl olanlardan olmak için o sureyi okumak lazım. Bunun bir hikayesini de mecmuamızda da yazmıştık. İbn-i Mesud radıyallahu anh ki İmam-ı Azam Efendimizin de şeyidir, feyiz aldığı kimsedir. Efendim müfessirlerin piri sayılır. Efendim İbn-i Mesud, Abdullah İbn-i Mesud radıyallahu anh ölüm döşeğine yatmış. Hasta, ağır hasta, ölecek belli, tamam. Yani ne yapalım, ölüm hak. Hazreti Osman Zinnureyn yanına ziyaretine gitmiş ve diyor ki ey İbn-i Mesud, birisi Hazreti Osman, yani dört halifeden üçüncüsü meşhur Hazreti Osman, Kur'an-ı Kerim'i toplayan Peygamber Efendimiz'in iki tane kelimesine efendim sahip olma nimetine, peş peşe yani vefat edince ötekisine olmak üzere sahip olmuş olan bahtiyar, aşere-i mübeşşereden kimse, gelmiş İbn-i Mesud radıyallahu anh'a diyor ki Mateş'teki şikayetin ne, hastalığın ne? O mübarek de insanlar ne kadar haddini bilip yükseldikçe ne kadar mütevazı oluyorlar. Yüksek insanlar ne kadar mahfiyetkârâne hareket ediyorlar. Şikayetin nedir diyor. Latife olarak cevap veriyor. Zünubi diyor. Günahlarım. Yani midem mi ağrıyor, başım mı ağrıyor, dizinde mi ağrı var, derdin nedir, sıkıntın nedir? Onu söyleyip de sevabını kaçırtır mı? Söylemiyor. Yani şuram ağrıyor, buram ağrıyor, öldüm bittim ah vah demiyor da nedir şikayetin deyince lafı çevirttiriyor, günahlarım diyor. Şey, yani günahlarından şikayetçiyim, derdim o. Şaka yapıyor yani. Bir çeşit latife ile cevap veriyor. Peki, ve ma teştehi? Ne arzu ediyorsun? Arzu ettiğini alayım. Helva, börek, çörek, neyse yani o zamanın imkanlarıyla. Canı insan hani bir meyve çeker hastanın. Ah bir nar olsa da ekşi nar istedi canım. Efendim ah bir bilmem ne olsa. Hastaların böyle canı şeyler, bir şeyler çeker. Ne canını çekiyor, ne istiyorsun, ne iştaha duyuyorsun, neye iştaha duyuyorsun. Ona da gene latifeli cevap veriyor. Diyor ki rahmete Rabbi. Verebilir misin? Rabbimin rahmetini canım çekiyor diyor. Yani onu istiyorum diyor. Yani meyve, sebze yiyecek, içecek, tatlı, tuzlu demiyor da Rabbimin rahmetini bakıyor, o cevap da öyle. Lafı başka bir soru soruyor bu sefer Hazreti Osman. Diyor ki hel amürü leke bir tabib, sana emredeyim mi? Bir tabip gelsin mi? Bir doktor gelsin mi? Diyor ki la hacete li fihi. Benim doktora ihtiyacım yok. Ve tabibu emradani. Beni doktor hasta etti. Hangi doktor hasta etti? Yanlış ilaç mı verdi? Hayır. Doktorların doktoru Allahu Teala Hazretleri o hastalığı ona nasip etmiş. Beni asıl şifayı verecek olan zat bu hastalığı bana nasip etmiş. Allah Teala bana hastalığı nasip etti. Doktor falan istemem diyor. Ve tabibu emradeni. Peki her cevap böyle nükteli geliyor şeyden yani. Sana biraz para, pul, altın para, dinar, dirhem vereyim mi? Ona da ihtiyacım yok diyor. Para teklif ediyor. İhtiyacım yok diyor. İşte görüyorsun hastayım, öleceğim. Ne yapayım parayı diyor. Gözü tok. E diyor yekûnü min ba'dikelli benatike. Sana lazım olmasa senden sonra kız çocuklarına lazım olur. Demek ki İbn Mesud'un kız çocukları kalmış geride. Yani babaları ölecek, efendim kız çocukları kalacak geride. Onlara kalır diyor Hazreti Osman. Etahşa li benatiye fakra. Sen benim kız çocuklarımın fakirliğe düşmesinden mi korkuyorsun diyor Hazreti Osman'a. Ben onlara İza Vaka'a suresini öğrettim diyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden duydum ki kim İza Vaka'a suresini her gece okursa asla ona fakirlik, yoksulluk bulaşmaz, gelmez dedi diyor. Şimdi ravi bunu böyle duyduktan sonra her gece okumaya başlamış. Biz de bir her gece okuyalım filan dedik de ama seyahatti, şunuydu bunuydu, aksatıyoruz. Siz aksatmayın inşallah. İza Vaka'a suresini her gece okuyun. İşte bak burada o hadis-i şerif çıktı. İza Vaka'ayı ve La Uksimu Bi Yevmil Kıyame suresini. Men kara'a fi isri vudu'ihi inna enzelnahu fi leyletil kadri merreten vahide kâne mine sıddıkîn ve men kara'aha merreteyni kütübe fî divâni şühedâ ve men kara'aha selâsen haşerahullâhu mahşerel enbiya.
Enes radıyallahu anh'ten abdest aldıktan sonra bir kimse abdestinin arkasından inna enzelnahu fi leyletil kadir suresini okur.

olursa ellerini silerken abdestinin şeyini efendim bitirdiği zaman onu okursa ne olur? Bir kere okursa merreten vahideten sıddıklardan yazılır. İki defa okursa ve men karaha merreteyni şehitlerin divanına yazılır adı. Ve men karaha selasen üç defa okursa haşerahullahu mahşerel enbiya. Allah onu peygamberlerle beraber haşreder. Namaz abdestin arkasından inna enzelnahu fi leyletil kadri. Bir kere, iki kere, üç defa okumanın sevabı. Abdestten sonra bunu unutmayın. Men karaa kul huvallahu ahad 50 merreten gafarallahu lehu min zunubi 50 sene. Her kim kul huvallahu ahad suresini 50 defa okursa Allah onun 50 senelik günahını affeder. Enes radıyallahu anh'ten Darimi, Sünen-i Darimi'de. Ve men karaa kul huvallahu ahad 100 merreten gafarallahu lehu zunubi 100 senetin. Kim kul huvallahu ahad suresini 200 sene okursa Allah 200 senelik günahı affeder. İnsanın ömrü de 200 seneyi bulmaz. Yani bütün ömrü boyunca şeyleri, günahları affedilmiş oluyor. Bu gibi hadisleri okuyunca tatbik etmek lazım. Yani Allahu Teala Hazretlerinin lütfu keremi çoktur. Efendim bunun şeyine ermek için bunları okumaya devam etmek lazım. Arkasından 3 tane hep kul huvallahu ahadın faziletine dair men kara kul huvallahu ahad mi'ete merretin. Her kim kulhuvallahu ahad suresini 100 defa okursa gafarallahu lehu hati'ete 50 amen 50 senelik günahını bağışlar Allah onun. Mectunibet hisalen erbaan 4 tane suçtan günahtan geri durulduğu takdirde. Demek ki günaha devam kulhuvallahu okumaya devam olmayacak. Yani günahlardan kesilmek şartıyla olacak. Neymiş o 4 günah? 1- Dima'u, kan. 2- El-Enval, mal. 3- El-Füruç, namuslar. 4- El-Eşribe, içkiler. Bunlardan korunduğu takdirde. Kandan korunmak ne demek? Yani birisini öldürmekten, kanına girmekten sakınmak. Çünkü katil büyük günahlardandır. Katilden kaçınacak. Vel-Enval, başkasının mallarını haksız yere almak. Hırsızlık suretiyle, gasp suretiyle, hangisinde hangi suretle alırsa alsın haksız yere aldı mı o büyük günah olmaz. Vel furuc başkasının namusunu payimal etmek, namusuna tecavüz etmek. O da olursa o namussuzluğu da yaparsa insan o zaman ona da yok bu şey. Vel eşribe içkilik, içki içmek. Yani sarhoşluk. Bunları yapmadığı takdirde yani adam öldürmediği, hırsızlık yapmadığı veya gasp etmediği veya çalmadığı, almadığı, namuslarına başkasının zarar vermediği, sarhoş olmadığı, içki içmediği takdirde Allah onun efendim 50 yıllık günahını bağışlar. Demek ki 3 tane hadisi şerif peş peşe geldi. Hepsi Enes radıyallahu anh'ten kul huvallahu ahadın faziletine dair. 2 tane daha var sayfanın sonuna kadar. Onları da tamamlayıverelim. Kul huvallahu ahad ve men kara'a kul huvallahu ahad elfe merretin. Her kim 1000 defa kul huvallahu ahadı okursa fakat iştera nefsehu minallahi azze ve celle. Kendisini Allah'tan satın almış olur. Yani kurtarır cehennemden. Paçayı kurtarmasına vesile olur. Bir oturmalı bu 1000 defayı da hadisi duyunca insan birkaç defa yapmalı hiç olmazsa. Ve men kara kulü vallahu ahad dübire külli salatin mektubetin aşre merratin. Her farz olan namazın arkasından kulü vallahu her kim ki 10 defa okursa bu kolay. 10 defa okursa evceballahu lehu rıdvanehu ve mağfiretehu. Allah ona rızasını ve mağfiretini vacip kılar. Yani mutlaka rızasına ve mağfiretine erer. Her namazın arkasından parmaklarımız sayısınca 10 defa okuyuverelim. Bu kul huvallahu ahad suresi çok kıymetli bir suredir. Bunların hepsi işte peş peşe sıralanmış kul huvallahu ahadın faziletiyle ilgili. Kıymetinin sebebi Kur'an kelamı olması, Allah'ın kelamı olması. Ayrıca fazileti Allah'ın varlığını, birliğini, kudretini ifade etmesi. Allah yani marifetullah'la ilgili bilgiler olduğu için kulü Allah'ta sevabı çoktur. Allah bizi ehli marifet eylesin, ehli Kur'an eylesin. Çok hayırlara, sevaplara nail olmak, şu hadislerde vaat edilen o mükafatlara ermek nasip eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele.

Allah'ım, cezalandırmak için yakalayıp sıkıca tuttuğun şeylerin şerrinden kerim olan zatına ve eksiksiz kelimelerine sığınırım. Allah'ım, borç yükünü ve günahları ancak sen kaldırırsın. Allah'ım, senin askerlerin mağlup edilmez. Senin sözüne karşı konulamaz. Hiçbir şan, şeref sahibinin bana faydası yoktur. Şan, şerefi veren sensin. Seni noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resul'e canı gönülden itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar.

0: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.
1: Allah'ım, hakikate karşı çıkmaktan, hakikat karşısında iki yüzlü olmaktan ve Müslüman olduğum halde kötü ahlaklı biri olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel aczi vel kesel vel cubni vel buhl vel harami ve azabil kabr. Allahümme ati nefsi tekvaha ve zekkiha ente hayru men zekkaha ente veliyuha ve mevlaha. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع.
1: Allah'ım, iş yapmaya gücü yetmeyen bir aciz, gücü yettiği halde iş yapmaya üşenen bir tembel, hakkı söylemeye çekinen bir korkak, imkanı olduğu halde infak etmekten kaçınan bir cimri olmaktan, İyice yaşlanıp muhtaç duruma düşmekten, kabirde azaba uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, bana kendimi haramlardan koruyacak, taatleri iştiyakla yapacak bir takva nasip et ve beni kötü huylardan arındır. Çünkü beni en iyi sen arındırırsın. Nefsimin gerçek sahibi ve sorumlusu da sensin. Allah'ım, fayda sağlamayan bilgiden, korku duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım.
0: Allahumma gfirli

0: ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني.
1: Allah'ım, günahımı bağışla. Evimi bana geniş kıl, dar eyleme. Bana helal ve bol rızık ver, yokluk gösterme.
0: Allahümme ellif beyne kulubina ve aslih zâte beynina ve hdina subulesselam ve neccina minezzulumâti ilen nur ve cennibnel fevâhişe mâ zahara minhâ ve mâ batan وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا.
1: اللهم gönüllerimize birlik, beraberlik, sevgi ve merhamet ver. Kardeşlerimizle aramızı açacak her şeyden bizi koru. Bizi dalalete düşmekten koruyacak, selamette tutacak yollara ilet. Bizi dalalet karanlıklarından İslam'ın aydınlığına çıkar. Açığıyla, gizlisiyle, her türlü kötü söz ve davranıştan bizi uzak tut. Kulaklarımızı, gözlerimizi, akıllarımızı, eşlerimizi ve çocuklarımızı bizim için hayır ve bereket vesilesi kıl. Tövbelerimizi kabul et. Çünkü tövbeleri daima kabul eden, çok merhametli olan sensin. Bizi nimetlerine şükreden, verdiğin nimetlerden ötürü sözümüz ve davranışlarımızla seni öven kullara ile. Bizi bahşettiğin nimetlerden bir an bile mahrum bırakma.
0: La ilahe illallah vahdeh, a'azza cundehu ve nasara abdeh, ve galebel ahzabe vahdeh. فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Gönderdiği dine destek olanları üstün kılmış. Kulu ve Resulünü muzaffer eylemiş. İslam'a düşman olan birliklere tek başına galip gelmiştir. Ondan sonraya kalacak bir şey de yoktur. Her şey yok olacak, sadece o kalacaktır.
0: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون.
1: Allah'ım, sana boyun eğdim, sana kul oldum, sana iman ettim, her işimde sana güvenip dayandım. Her ibadetimde sana yönelip sığındım. Düşmanlarınla senin için mücadele ettim. Allah'ım, dalalete düşmekten senin o karşı konulmaz gücüne sığındım. Senden başka ilah yoktur. Hayatın kaynağı ve hayatı veren sensin. Asla ölmezsin. İnsanlar ve cinlerse ölür.
0: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني.
1: Allah'ım, sen çok bağışlayıcısın. Bağışlamayı seversin. Beni bağışla.
0: اللهم إني أسألك بأني أشهدك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Allah'ım, senin Allah olduğuna, senden başka ilah bulunmadığına, senin tek olduğuna, hiçbir şeye muhtaç olmadığına, çocuk sahibi olmadığına, dengin bulunmadığına şahitlik ederim. Bu şahitliğimden ötürü senden bütün hayırları bana lütfetmeni isterim.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir, la havle ve la kuvvete illa billah. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Hükümranlık ona aittir. Övgüler ona yapılır. O her şeye kadirdir. beceri ve kudret sadece Allah'tadır. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir. Bütün lütuflar O'na aittir. Bütün övgüler O'na aittir. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkarcılar hoşlanmasalar da kulluğu ve bağlılığı sadece O'na gösteririz.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabri ve vesvesetis sadri ve şetatil amr. Allahümme inni a'udhu bike min şerri ma yeci'u bihir rih.
1: Allah'ım, kabir azabından, kendi kendime vesvese vermekten, işlerimin darmadağınık olmasından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getireceği felaketlerden de sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bi'azametike en uğtâle min tahti.
1: Allah'ım, zelzele gibi bir felaketle ansızın helak olmaktan senin azamet ve büyüklüğüne sığınırım.
2: Hadislerle Perşembe günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz.

0: Dijital dünyada bağımlılıkta panzehir, güçlü aile. Profesör Doktor Orhan Koçak, e-spor ve çevrimiçi aktivitelerin gençleri dijital bağımlılığa ittiğini belirterek, 5000 gençle yaptıkları araştırma sonuçlarının da güçlü aile ilişkileri ve fiziksel aktivitelerin bu riskin en etkili panzehiri olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Koçak, 5000 gençle yaptıkları telefon ve internet kullanımına ilişkin araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Burada gençlere aileleriyle ilişkileri, kültürel, sosyal, fiziksel ve dini aktiviteleri soruldu. Bu aktivitelerin çocukları ve gençlerin nasıl değiştirdiğini ölçmeye, anlamaya çalıştıklarını söyleyen Koçak, aileyle ilişkileri güçlü, aile desteği yüksek olan gençlerin ciddi manada iyi oluşlarının yüksek olduğunu ve telefon kullanımının ciddi manada düştüğünü gördük. Aynı zamanda fiziksel, eğitsel ve dini aktivitelerin de bu süreci aynı şekilde güçlendirdiğini tespit ettik, dedi. Koçak, online ortam mutluluğu, online ortam arkadaşlığı abur cubur yemeğe benziyor. Ruhumuzu abur cubur beslersek ne olur? Sağlıksız bir beslenme olur. Online ortamdaki arkadaşlıklar üzerinden özellikle alınan sosyal destek de maalesef sağlıklı bir gelişmeye yol açmıyor, diye konuştu. Aile sofrası çocukların başarısını artırıyor. Aileyle birlikte sofraya oturmak çocukların gelişiminde kritik bir rol oynuyor. Yapılan araştırmalar haftada birkaç kez aileyle yemek yiyen çocukların akademik başarılarının yükseldiğini, özgüvenlerinin arttığını ve sosyal becerilerinin daha güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca bu alışkanlık çocukları zararlı davranışlardan uzaklaştırarak sağlıklı bir gelecek için önemli bir temel oluşturuyor. Profesör Doktor Ahmet Güzel, özellikle Türk toplumunda yaygın olan birlikte yemek yeme kültürünün çocuklar için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, bu ortamın çocukların problem çözme becerilerini de geliştirdiğini aktardı. Aile içinde kurulan iletişimin çocukların akademik hayatına da yansıdığını ifade ederek, çocuklar yaşadıkları sorunları aileleriyle paylaşarak çözüm üretmeyi öğreniyor. Bu da özellikle sınav sisteminde önemli olan anlama ve problem çözme becerilerini ve aile içi iletişimi güçlendiriyor, diye konuştu. Okul kantinlerinde sağlıklı beslenme dönemi. Okul kantinlerinde sağlıklı beslenmeye yönelik yeni dönem 14 Eylül'de başlıyor. 17 milyondan fazla öğrenci ilgilendiren uygulamayla kantinlerde gazlı ve aromalı içecekler, kızartmalar, cips, çikolata ve şekerlemeler yer almayacak. Bunun yerine taze meyve ve sebzeler, tuzsuz kuru yemiş, süt ve süt ürünleri, peynir, yumurta, tam buğday ekmeği ve su gibi sağlıklı seçenekler sunulacak. Uzmanlar sağlıklı beslenmenin yalnızca kantinlerle sınırlı olmadığını, beslenme çantasının da önemli olduğunu belirtiyor. Öğrencilerin okula gitmeden önce kahvaltı yapması önerilirken, peynirli sandviç, ayran, taze meyve, kuru meyve ve tuzsuz kuru yemiş gibi seçeneklerin beslenme çantasında yer alabileceği ifade edildi. Ayrıca dengeli beslenme ve hareketli yaşam alışkanlığının çocukluk döneminde kazandırılmasının koruyucu sağlık açısından önem taşıdığına vurgu yapıldı. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
1: Akra Mercek.
0: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda huzur nerede başlar sorusunun peşine düşeceğiz. İmkanlarımız çoğaldı fakat huzurumuz artmadı. İslam, insanın aradığı sükuneti eşyanın çoğalmasında değil, kalbin Rabbi ile kurduğu ilişkide bulabileceğini hatırlatıyor. Çünkü huzur, hayatın bütün sıkıntılardan arınması değil, değişen hayat karşısında insanın dayanacağı sağlam bir merkeze sahip olmasıdır. Modern insanın imkanları arttıkça huzursuzluğu da büyüyor. Daha hızlı yaşıyor, daha çok tüketiyor, daha fazla seçeneğe sahip oluyoruz. Ancak bütün bunlar kalbin aradığı sükuneti bulması için yeterli olmuyor. İslam ise insana huzuru dışarıda aramak yerine önce kendi iç dünyasında ve Rabbi ile kurduğu ilişkide aramasını öğütlüyor. Bugünün insanı geçmişte hiç olmadığı kadar çok imkana sahip. Dünyanın bir ucundaki habere birkaç saniyede ulaşabiliyor, istediği ürünü bir tıkla satın alabiliyor, insanlarla sürekli iletişim halinde kalabiliyor. Buna rağmen modern insanın en büyük şikayetlerinden biri huzursuzluk. Çünkü insanın ihtiyaçlarıyla arzuları giderek birbirine karışıyor. Daha fazlasına sahip olmanın daha mutlu olacağımız düşüncesini beslemesi insanı sürekli yeni arayışlara yöneltiyor. Oysa her yeni sahip oluş beraberinde yeni bir beklenti getiriyor. Böylece insan sahip olduklarının kıymetini fark etmek yerine sahip olamadıklarının peşinden koşmaya başlayabiliyor. Kur'an-ı Kerim'in "Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur" buyruğu tam da bu noktada insanın yönünü yeniden tayin ediyor. Huzurun kaynağı eşyanın çoğalması değil, kalbin anlamla ve Rabbi ile buluşmasıdır. Modern insanın huzursuzluğunu artıran bir başka unsur da hayatın her alanını kontrol etme isteği. Geleceği planlamak, bütün ihtimalleri hesaplamak ve belirsizlikleri ortadan kaldırmak istiyoruz. Oysa hayat, insanın bütün hesaplarına sığmıyor. Ne kadar tedbir alırsak alalım, sonucu tamamen bizim kontrolümüzde olmayan durumlarla karşılaşıyoruz. Tevekkül, insanın tam da bu noktada yükünü hafifletiyor. Tedbiri elden bırakmadan sonucu Allah'a bırakabilmek, insanın her şeyi kendi omuzlarında taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Çünkü tevekkül, sorumluluktan kaçmak değil, insanın üzerine düşeni yaptıktan sonra gücünün sınırlarını kabul ederek sonucu Allah'a bırakmasıdır. Huzur, her şeyin yolunda gitmesi değildir. İslam'ın sunduğu huzur anlayışı, hayatın bütün sıkıntılardan arınması anlamına gelmez. Mümin de kaybeder, üzülür, bekler, hastalanır ve çeşitli imtihanlardan geçer. Fakat bütün bunların içinde kendisini sahipsiz hissetmez. Tevekkül bu noktada önemli bir dayanak haline gelir. İnsan elinden geleni yaptıktan sonra sonucu Allah'a bırakabildiğinde, hayatın kontrol edemediği tarafları karşısında kendisini sürekli tüketen kaygının yükü de hafifler. Bu anlayış, insanı tedbiri terk etmeye değil, tedbirle teslimiyet arasında dengeli bir tutum geliştirmeye yöneltir. Huzurlu bir hayat için yalnızca dış dünyayı değiştirmek yetmez. Bazen insanın asıl ihtiyacı, taşıdığı yükleri azaltmaktır. Kanaat, şükür ve sabır bu bakımdan yalnızca ahlaki erdemler değil, insanın iç dünyasını ayakta tutan değerlerdir. Kanaat, daha azına razı olmak değil, sahip olduklarının kıymetini bilmektir. Şükür, yalnızca hayatın eksiklerine değil, sahip olunan nimetlere de bakabilmektir. Sabırsa, zorluklar karşısında dağılmadan yoluna devam edebilmektir. Huzur yalnızca büyük kararlarla değil, gündelik hayatın küçük alışkanlıklarıyla da inşa edilir. Güne şükürle başlamak, bir an için sessiz kalabilmek, yapılan işin hakkını vermek, insanlarla ilişkilerde ölçüyü korumak ve günün sonunda kendini hesaba çekmek, kalbin dağınıklığını toparlayan adımlar olabilir. İnsan sürekli dışarıdan gelecek bir mutluluğu beklemek yerine, kendi iç dünyasını imar etmeye başladığında huzurun ne olduğunu daha iyi fark eder. Belki de modern insanın en fazla ihtiyaç duyduğu şeylerden biri sekinettir. Hayatın bütün gürültüsüne rağmen kalbin sükunetini koruyabilmek. Bunun yolu daha çok şeye sahip olmaktan önce sahip olduklarımızın farkına varmaktan geçiyor. Bir dua için durmak, şükretmek, sessizce düşünmek, Kur'an-ı Kerim'le yeniden buluşmak ve Allah'a güvenmek, insanın iç dünyasında sükunetin yeniden yeşermesine vesile olabilir. Huzur, hayatın hiç değişmemesi değil, insanın değişen hayat karşısında dayanacağı sağlam bir merkeze

0: sahip olmasıdır. İslam'ın insana sunduğu sükunet de tam olarak burada başlar. Kalbin kendisini yaratan Rabbine yeniden yönelmesinde. Değerli dinleyenlerimiz, bu programımızda huzur nerede başlar sorusunun peşine düşerek, günlük hayattaki halimizden yola çıkarak huzuru bulabileceğimiz noktalara değinmeye çalıştık. Bu dosyayı aynı zamanda Akrem Medya'nın dosya haberleri arasında da bulabilirsiniz. Bir başka programda yeniden birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın.
1: Akrem Mercek.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

0: Akra'da kahve molası.
1: Selamlar, muhabbetler, kıymetli dostlar. Akra'dan, kahve molasından, güzel bir programdan, güzel bir konukla hepinize muhabbetler sunuyoruz. Sevgili dostlar, bugün konuğum Hattat Menafnam. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız hocam?
2: İyiyim, sağ ol.
1: Teşrif ettiniz, teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız. Elhamdülillah, bizler de iyiyiz.
2: Allah daim kılsın.
1: Hocam, öncelikle Menaf ismini ben ilk defa duydum. Anlamı nedir? Öyle başlayalım mı?
2: Olur. Menaf anlamı dağın sivri ucu.
1: Hmm.
2: Yani yanlış hatırlamıyorsam Arapça kökenli bir kelime.
1: Hı hı.
2: Çünkü Peygamber Efendimizin ikinci dedesinin ismi de Abdümenaf oğulları.
1: Hı hı.
2: Yani oradan gelen bir isim ve ismimi de dedem koymuş.
1: Evet.
2: Yani ismimle barışıyorum, seviyorum.
1: Evet, çok
2: farklı
1: böyle...
2: bir isim olduğu için de onun da bir ayrıcalığını yaşıyorum.
1: Birçok yerde aslında
2: evet.
1: Rahatlığını da görüyorsunuz.
2: Tabii,
1: çok unutulmazsınız mesela.
2: Ama bazen mesela zorluk yaşadığım zamanlarda oluyor. Mesela birisine söylerken birkaç kere tekrar ettiğim oluyor yani.
1: Hmm.
2: Çünkü aşina olmayan bir isim.
1: Evet. Hocam, mikrofonu size bırakalım. Sizi bir sizden dinleyelim. Sonra muhabbetimizi oradan devam edeceğiz.
2: Olur. Ben 1980 Bingöl Solhan Karanköy doğumluyum. Biz 8 kardeşiz. En büyüğünüzü ben görmedim. 8 yaşında vefat etmiş. Babam marangoz idi. 2010'da kaybettik. Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin.
2: Annem ev hanımı. Çocukluğum köyde geçti. Bizim o zaman mesela yazın farklı bir köyde, kışın farklı bir köyde. Daha sonra Karan'a taşındık. Daimi olarak. İlkokulu köyde okudum. Babam o zaman şeyde, yani Solhan'da marangoz işletiyordu. Babamla çok fazla görüşemiyorduk. Mesela bazen haftada bir gelirdi. Bazen 10 günde bir, 2 haftada bir gelirdi eve. Onları hatırlıyorum öyle. İlkokula giderken daha çok mesela şimdi babamın marangoz olma hasebisinden dolayı bir de amcamın çizimleri güzeldi.
1: Hı hı.
2: Amcam bize işte kamyon, otomobil gibi resimler yapardı. Yani o amcamın çizimlerinden ben o zaman çok etkileniyordum. Bana da sirayet etti.
1: Hmm.
2: Şimdi ben başladım böyle yavaş yavaş çizmeye ve sonra böyle daha çok sevmeye başladım. Okuldaki resim panosundaki resimlerin çoğu da benim resimlerimdi. O zamandan böyle hani bir gün acaba ressam olabilir miyim düşüncesiyle hep böyle o düşünceyi hep böyle zihnimde taze tuttum. Çocukluğumuz köyde genelde mesela okuldan arta kalan zamanlarda da ev işlerinde biz hayvancılıkla uğraşan bir aileydik. Bizim orası biraz dağlık bir kesim. Hayvanlara bakıyorduk işte bizim küçük baş hayvanlarımız vardı bir de büyük baş hayvanlarımız vardı. Yani çobanlık da yaptık.
1: Evet.
2: Bana göre kutsal bir meslek.
1: Hı hı.
2: Murat Nehri'ne yüzmeye gidiyorduk. O şekilde geçti bizim çocukluğumuz.
1: Böyle bir çocukluktan sonra evet. Hüsnü Hat'a doğru bir yolculuk. O yolculuk nasıl oldu hocam? Hikaye yani Hüsnü Hat hikayesi
2: evet,
1: nasıl başladı?

0: Onu hakiki lezzete kavuşturan bir namazla ilgili yapılan söyleşide katılımcılar abdesti kişilerde uyandığı duygu ve düşüncelere olumlu, yüksek, en başta cevap veriyorlar. Abdest manevi yönden temizleyip insanı rahatlattığını söylüyor, huzurunu söylüyor. Sonrasında temizliği ikinci kısma atmış. Çok enteresan. Üçüncü sırada ise abdestin kişiye verdiği zindelik ve canlılık var diyor. Tabii hele yazın böyle soğuk suya vurduğunuz evet, zaman, o terden arındığınız zaman gerçekten vücuda kan hareketliliği insandaki düşünceyi bile değiştirebiliyor. Önemli şeylerden bir tanesi de çaba. Yani Kur'an-ı Kerim'e baktığınızda zekadan bahsedilmez. Ölül elbab, akıl sahibinden bahsedilir. O da aklı meat, ahiret işlerini düzene koyabilen insanlardır. Bu yönde düşündüğümüzde önemli olan şeylerden bir tanesi bu çabanın maneviyata da harcanması. Vellezine cahedu fina lenehdiyennehum subulena. Allahu Teala'ya vuslat olabilmesi için gösterilen çaba övülüyor. İşte bu da Mutaffifin suresinde müminlerden bahsederken onlar geceleyin az uyurlar, geceleri istiğfar ederler, Allah'ı zikrederler diyor. Bu bir çabadır. Allah için çabalayana Allah o duyguyu veriyor, yaşatıyor. Belki tanımlayamadığımız duygular da var ama inşallah daha ötesini de bize, hepimize nasip etsin.
1: Amin.
0: Önemli parametrelerden bir tanesi tevekkül. Şimdi tevekkül, Allah'ım sana güvendim. Bakın bu sözde çok kolay da, ben bir fakültede öğrencilere tevekkül ölçeği uyguladım.
1: Tevekkül ölçeği?
0: Evet, var. Üzerinde çalışılmış. Bir akademisyen hoca çalışmış. Aynı zamanda gelecek kaygısı ölçeği uyguladım. Maalesef gençlerde tevekkül çok az. Gelecek kaygısı çok yüksek. Herkes mütevekkil. Allah büyüktür canım. Hadi. Yok hocam. Olmaz. Hadi oğlum evlendireyim seni. Hocam iş yok. Nikahta keramet vardır. Hocam olur mu öyle şey? Sen sorumluluk alacaksın, bir gayrete gireceksin de Allah sana kapı açmayacak. Allah zalim değil ki. Allah merhametli ve kerim. Senin çabana bakıyor, senin niyetine bakıyor. Gençler çok korkuyor. Evlenmekten ve iş bulamamaktan çok korkuyor. Zaten işin gıdan olmazsa ölürsün. Korkmana gerek yok. Öyle ya da böyle öleceksin. Ha 20 yaşında ölmüşsün, aç. Ha başka türlü. Onun için gençlerin bir an önce ufku tarayıp yeniden iç duygularını, maneviyat önceliklerini gözden geçirmesi gerekiyor. Hayati öncelikleri gözden geçirmesi gerekiyor. Tevekkül ettim. Ne kadar tevekkül ettim? Bu çok önemli. Tevekkül olduğu zaman kadere rıza kolaylaşıyor. Bunlar kelimelerle anlatılacak şeylerdir. Tecrübe etmen gerekiyor. Ya bana buymuş, bana bu yetmez dediğin an, hırsına yenildiğin an harama düşme riskin çok yüksek. Çok basit. Dükkanımı büyüteceğim. Artık bize dar geliyor. Büyümenin zamanı geldi. Para, kimse kimseye para vermiyor. Güvenemiyor, korkuyor ya patlarsa diye. Otomatikman faize yöneliyor. Hırs ve kadara rıza olmadığı zaman ortalık karışıyor. Huzur muzur kalmıyor. Yaptığımız bir çalışma bunu bize deneysel olarak ispatladı. Yani faizli kredi çekenlerle faizli kredi çekmeyenler arasında stres, bereket vesaire sorular sorduk. Helal borçlanma stres yok, çok az var. Ama faizli borçlanmayla stres arasında negatif, ters yönde %580 ters orantı var. Yani bunun ölçümlerini yaparak, yani 500 kişiye yakın katılımcıya sorduğumuz sorular sonunda elde ettiğimiz veriler, cami sohbetinden aktardığım şeyler değil bunlar. Yani sadece laf olsun diye tahmini şeyler değil, deneysel şeyler, sorulmuş sorular, yanıt alınmış cevaplar. Onun için tevekkül deyince bu konuda biraz çalışmak gerekiyor.
1: Çalışmak deyince ben de o zaman özetlemek için de şöyle sorayım hocam. Şu anda dinleyicilerimizden biri olabilir. olabilir şu anda bunu dinleyen, huzurlu hissetmiyor. Ben de olabilirim bu kişi. Nereden başlamasını önerirsiniz? Belki bu insandan insana, onun seviyesine göre değişir ama belki düzenli bir şekilde namaz kılan bir insan da olabilir bu ama huzurunu da hissetmiyor. Nerede neyi eksik yapıyor olabilir? Hani tespitini nereden koyup da

0: Nereden başlasa bir insan bunu onarmak için önerirsiniz?
1: Öncelikle Kur'an ve sünnet bizim ışığımız, yolumuzu aydınlatıyor. Bunu biliyoruz. Tevekkül ayetlerini inceleyip bakabilirsin. Ha okudum hocam. O zaman bir modele ihtiyacım var. Hangi durumlarda peygamber nasıl hareket etmiş? Senin yaşadığın sıkıntıyla ilgili bir şey bulamadım hocam. Ben ilahiyatçı değilim. Tarayamadım. Benim aklım bu kadar yetti. Benim elimde ulaşabileceğim kitap bu. Belki Google'da da meramımı anlatamadım. Karşıma çıkan hadisler buna da yetmedi. O zaman bir model bul. Bir model bul. Şunu tavsiye ederim. Beni her zaman ayakta tutan, düştüğüm zaman yola tekrar geri çeviren ariflerin menkıbeleridir. Çok çeşitli insan var, çok çeşitli problem var, çok çeşitli çözüm var. Oralardan biri mutlaka seni etkiler.
0: Aslında sizin şey demeniz gibi, hani yaşlandıkça yaş alıp akıl başa gelince evet, yukarıdan bakıyor oluyorsun, zaten rahat oluyor. Yukarıdan bakalı insanlar ne yapıyor, ne diyor?
1: Evet, biraz fazlaca onları takip okumak ederek lazım. Yani senin ahiretine, dünyana katkısı olmayan fenomenlerle meşgul olacağına, tarihte benzer sorunları yaşayıp aşmış arifi billah insanların deneyimlerini, tecrübelerini görerek, okuyarak, şahit olarak, uygulasam nasıl olur tecrübe ederek belki bir noktaya gelebilirsiniz. Bana çok katkısı olmuştur. Hararetle tavsiye ederim.
0: Çok teşekkür ederiz hocam.
1: Ben teşekkür ederim. Bir dahaki programda da mutluluğu sağlayan faktörlerden bahsetmek isteriz gibime geliyor.
0: Tabii, İnşallah. Bir de mutluluk üzerine de
1: Allah fırsat
0: yaparız.
1: Verirse bunu da belirtmek lazım. Çünkü tek yönlü zor olur. Mutluluğu ayırmak ve mutlu olmak için de bir çaba gerektiriyor mu? Elbette. Nasıl? Daha sonra.
0: Tamamdır. Tekrardan çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da İçteki Huzur programı sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Ölüm Müslüman olmayan için bir azap, bir ıstıraptır. Müslümanlar için bir sürur ve saadet olmalıdır.
1: Şeyh Şami.
2: Akra, akra, akra,
3: akra. Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş burada kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Babaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Akari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya.

Marmara'da Roman, Marmara'da Mamoşum. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefensizim. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab koru beni düşmanlardan, düşmeyeyim haktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

gazabından, kullarının şerrinden, gelip giden şeytanların sataşmalarından, Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

1446 Akra'da İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır.

iki cihan serveri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlığa rahmet olarak gönderildi. Ahlakı Kur'an'dı. Allahu Teala'nın eşsiz kelamını ileten ve açıklayandı. Her sözü, fiili sahabeden itibaren kaydedildi, korundu ve nakledildi. Sahih hadisleri ilk kez bir eserde toplayan muhaddis ve alim İmam Buhari.

onlarca ilim yolculuğuna çıktı. Hadis alimlerinin meclislerini ziyaret etti. Binden fazla hocadan ders aldı. Hadisler ve raviler hakkında kendisine başvurulan en önemli alimlerden biri oldu ve hadis konularında hakemlik yaptı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini bizzat ravilerinden dinleyerek kaydetti. Sahih hadisleri ilk defa bir araya getirdi. Binlerce hadisi kaynaklarıyla, delilleriyle topladı eserine. Ve dahi yine binlercesini hafızasında tutarak. Hicri 3. asırda 16 yılda tamamladığı El-Camius Sahih'ini, Sahih-i Buhari'yi miras bırakarak göçtü ebedi aleme.

İmam Buhari'nin hayatı. İmam-ı Buhari 13 Şevval 194 yani 20 Temmuz 810 Cuma günü Buhara'da doğdu. Asıl ismi Ebu Abdillah Muhammed bin İsmail bin İbrahim el-Cufi el-Buhari. Çok küçük yaşlarda babasını kaybeden Buhari, ilk olarak annesi tarafından yetiştirilir. Küçükken gözlerinden yaşadığı problem sebebiyle annesi çokça dua eder ve Allah'ın verdiği şifayla tekrar görmeye başlar. Çok güçlü bir zeka ve hafızaya sahip olan Buhari, küçük yaşlarda Kur'an'ı ezberler ve Arapça öğrenir. 10 yaşına geldiğinde Küttab denilen eğitim kurumlarında bulunur. Ve Muhammed bin Selam el-Bikendi, Abdullah bin Muhammed el-Müsnedi gibi Buharalı muhaddislerden hadis öğrenmeye başlar. Buhari'nin ilim yolculukları. Daha bu yaşlarda 70 bin hadis ezberlemiş olan İmam Buhari, 16 yaşına geldiği zaman hac vazifesi için Mekke'ye gider. Hac sonrası ilim öğrenme isteğiyle Mekke'de kalır ve hadis tahsil eder. Mekke ve Medine'den başka Bağdat, Basra, Küfe, Mısır, Nişabur, Belh, Merv, Askalan, Dımeşk, Humus, Rey ve Kayseriye gibi ilim merkezlerini dolaşıp birçok hadis toplar. Kendilerinden hadis yazdığı muhaddislerin sayısı 1080'e ulaşır. Bu seyahatlerse tarihe rıhle, yani muhaddislerle görüşmek, hadis öğrenmek, mevcut rivayetleri derlemek ve hadisle ilgili bilgilere ulaşmak amacıyla yapılan yolculuklar olarak geçer. Defalarca Bağdat'a giderek Hanbeli mezhebinin imamı, muhaddis ve fakih Ahmet bin Hanbel'le görüşüp ondan istifade eder. Henüz 18 yaşındayken İmam Şafii'nin talebelerinden Ebu Bekir Abdullah bin Zübeyr el-Hümeydi'den fıkıh tahsil eder. Geceleri ise Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifini ziyaret edip, kabrin başında gecelerin sükunetinde ilk eserlerinden biri olan ve raviler hakkında bilgi veren Et-Tarihul Kebir kitabını yazar. Birçok alimden eğitimlerini aldıktan sonra Mısır'dan Maveraun Nehre kadar tanınmış ilim merkezlerinde hadis ve çeşitli İslami ilimler alanında dersler verir. Kendisinden 70 binden fazla talebenin hadis dinlediği rivayet edilir. En tanınmış talebeleri ise Firebri, İmam Müslim, Tirmizi, Ebu Hatim, Ebu Zür'a Er-Razi, Muhammed bin Nasr el-Mervezi, Salih Cezere, İbni Huzeyme gibi muhaddislerdir. İmam Buhari hadislerle dolu çok geniş bir kütüphaneye sahiptir. Topladığı tüm hadislerin 200 bin olduğunu söylemiştir. Hadisleri hem kaydetmiş hem de hafızasında saklamış bir alim. Yazdığı hadislerin kitaplarda kalmayıp onları hafızasına nakşettiğini gösteren en iyi örneklerden biri Bağdat'ta verdiği imtihandır. Bu imtihanda muhaddisler yüzlerce hadisin senet ve metinlerini karıştırarak Buhari'ye yöneltmişler. Buhari onlara bu hadislerin hiçbirini okuduğu şekliyle bilmediğini belirterek doğru şekillerini aktarmıştır. Hadisleri Sahih-i Buhari'de toplayıp kitaplaştırdı. İmam Buhari'nin hadis ilmine hizmetleriyle tanınan en önemli şahsiyetler arasında

Gelmesinin sebebi ilk defa sahih hadisleri bir araya getiren kişi olmasıdır. O, Sahih-i Buhari olarak bilinen El-Camius Sahihini 600 bin hadis arasından seçerek 16 yılda meydana getirmiştir. İbni Huzeyme, şu gök kubbenin altında Resulullah'ın hadislerini Buhari'den daha iyi bilen ve daha iyi ezberlemiş olan birini görmedim, derdi. Hocalarından Humeydi, hadise dair bir meselede muhaddislerinden biriyle anlaşmazlığa düşünce, henüz 18 yaşında bulunan talebesi Buhari'yi hakem tayin etmiştir.

Buhari'nin hadisçiliği. Onun hadis ilminde öncü ve yetkin bir şahsiyet olarak kabul edilmesinin başlıca sebepleri arasında, rivayetlerdeki ince kusurları tespit bilgisine sahip olması, hadisi nakleden raviler arasındaki görüşme şartını dikkate alması ve hadislerden elde ettiği fıkhi görüşlere bab yani konu başlıklarında yer vermesidir. Buhari kitabını öncelik verdiği konulara göre oluşturmuş, daha sonra elindeki hadis malzemelerini bir plan ve disiplin çerçevesinde buralara yerleştirmiştir. Eserinin her bir bölümünü yazmadan önce çok titizlik gösterir, her defasında tüm vücudunu yıkar ve abdest alarak iki rekat namaz kılardı. Birinden hadis yazarken onun ismini, künyesini, nisbesini ve hadisi nasıl öğrendiğini mutlaka sorar. Aldığı cevaplara göre eğer o kişiyi yeterli bulursa ondan hadis rivayet ederdi. Buhari'nin yakın talebeleri kendisinin kitaplarını yazarken elde ettiği rivayet malzemelerini önce ayrıntılı olarak tespit ettiğini, meydana getirdiği eser üzerinde uzun süre titizlikle çalışarak son şeklini verdiğini söylemektedirler. Bizzat Buhari'nin bütün kitaplarını üçer defa yazdığını söylemesi, onun eserlerini yazdıktan sonra talebelerine okuttuğunu, bu sırada bazı konuları ilave edip bazılarını çıkardığını, daha sonra eserini ikinci ve üçüncü defa aynı şekilde okutup tasih ettiğini göstermektedir. Son günleri. İmam Buhari siyasi bazı problemler sonucunda Buhara'dan ayrılmak zorunda kalır ve memleketi olan Semerkant'a dönmek için yola çıkar. Semerkant'a 3 mil mesafede bulunan Harteng kasabasına gider. Fakat orada hastalanır ve Semerkant'a gidemez. 256 yılının Ramazan Bayramı gecesi vefat eder. Ertesi gün yani 1 Eylül 870 Cuma günü orada defnedilir. İmam Buhari'nin bazı önemli eserleri şunlardır. 1. El Camius Sahih 2. Et Tarihul Kebir 3. Et Tarihul Evsat 4. Et-Tarihus Sagir 5. Kitab-ı Tufa-i Sagir 6. Kitab-ül Küna 7. El-Edeb-ül Müfret. Bu eser, Buhari'nin ahlak hadislerini ayrıca rivayet ettiği eserdir. İmam Buhari hayatı boyunca sünneti korumak, sahih hadisi kaydetmek için gayret göstermiştir. Eserleri İslam kültür ve geleneğine ciddi katkılar sağlamıştır. Bugün dahi çeşitli meclislerde Buhari okumalarıyla bir kaynak olarak istifade edilmektedir. Sahih hadisleri ilk defa bir araya getirerek bu alanda öncü olmuştur. Onun muhteşem eseri El Camius Sahih'inin İslam hadis ve ilim geleneğinde üzerine şerh, haşiye, talik türünden binlerce ve en fazla eser yazılmış olması Buhari ve eserinin kıymeti hakkında geriye herhangi bir söz bırakmamaktadır. Allah kendisinden razı olsun.

0: 1446 Akra'da İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır.
1: Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetü müttekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله بنا دقت ديكس إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Bu birçok ravilerde Buhari, Ahmed bin Hanbel, İbn-i Mace, Ebu Hureyre'den rivayet etmişler. Cenab-ı Hakk'ın kullarına olan tecellisi onların zahiri hallerine değildir. Boyumuz var, postumuz var, güzelliğimiz var, zenginliğimiz var. Çeşitli hareket, herkesin bir çeşitli harekatı var. Bunların hiçbirine Cenab-ı Hak iltifat etmez. Zengin ol, güzel ol, kuvvetli ol, ne olursan ol. La yanzu ila suvarikum suvrakla ve envalikum, mallarınızı da için. Ve lakin innema yanzu ila gulubikum ve amalikum. Ancak kalplerinize ve yaptığınız işlere bakar.

Hayırlı bir iş midir yaptığın iş? Gönlünde Allah duruyor mu, durmuyor mu? Ne ile meşgul? Gönlün nazargâh-ı ilahi. Bu nazargâh-ı ilahi olan gölde dünya mı var, Allah mı var? Dünya varsa ne yazık. Çünkü dünya ile Allah bir arada olmaz. Dünya ile Allah bir arada olmaz. Dünya Allah-u Teala'nın sevmediği. Sevmediği ama bizi buraya imtihan için yolladığı bir ülke işte. Ama hiç de sevmez Cenab-ı Hak dünyayı. Onun için günahların en başı dünyayı sevmedir. Günahların en başı dünyayı sevmeden ibarettir. Çünkü bütün günahları arkasından o seyrettirir. Dünya sevgisi bütün günahları arkasına takar, mıknatıs gibi yani. Mıknatıs bütün günahları çeker çeker götürür. Onun için amellere bakarsana, bakalım bakayım neyin tarafı, dünya tarafında mı ağırlık yoksa ahiret tarafında, Allah tarafında. Onun için büyüklerimiz kalbin Allah'tan ayrılmamasına dair çok güzel şeyler koymuşlar, kaideler, usuller koymuşlar. Bu kaideler ve usuller dairesinde insan çalışırsa o zaman dünyaya iltifatı azalır. Dünyanın kıymeti ancak diniyledir. Dini varsa bu işlerde hayra insan hizmetler eder. Kendisinden faydalar olur. Eğer dini yoksa ne yazık o aleme. Bunu daha bir açık gösterdi ikinci bir hadiste. Diyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْزُوا اِلَى اَجْسَامِكُمْ Eczam, suları belki herkes bilmez ama eczamı herkes bilmez. Cisimlerinize bakmaz yüzün Allah. وَلَا اِلَى اَحْسَابِكُمْ Ahsap, hasep, nesep. Ben filan Şeyhülislam'ın oğluyum. Ben de filan paşanın oğluyum. Ben de filan milyardenin oğluyum diye biraz insan kenarlarına şey takar ya. Bunların hiçbirisinin kıymeti yok. وَلَا اِلَى اَمْوَالِكُمْ Mallarınızın çokluğuna da, şuna da, buna da hiç bakmaz Allah. Hiç ahmet yok. Çünkü ona bakılacak şey değil. وَلَاكِنْ يَنْزُرُ وَلَاكِنْ يَنْزُرُ Allah bakar Celle ve Aleyh اِلَى قُلُوبِكُمْ Sizin kalplerinize bakar. Kalp merkezdir çünkü. Merkezin hareketine bağlıdır vücut. Merkez bozuk olursa vücuttaki hareketler tamamıyla bozuktur. Merkez güzel olursa tabiatıyla diğer ağza da ona uyduracaktır kendisine. وَلَاكِنْ يَنْزُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ فَمَنْ كَانَ لُهُ قَلْبٍ Kimin bir kalbi var ki? Salih. Kalbi salih. Şimdi bu mühim iş. Kalbi salih. Temiz. Salih. Yani bu süt içmeye salihtir. Bu et yenmeye salihtir. Bu ekmek yenmeye salihtir. Layıktır yani. Bu kalbin sahibi ki? Salih kalbi. Temiz yemek. İşe yarar. تَحَنَّنَ اللّٰهُ عَلَيْهِ تَحَنَّنَ تَعَقَّفَ تَرَحَمَ Allah-u Celle ve Ala'nın merhametine, atufetine, ihsanına layık bir demek. Buna Cenab-ı Hak verdikçe verir. وَاِنَّمَا اَنْتُمْ بَنِيُوا آدَمُ Sizin hepsiniz Adem oğlusunuz. Hazreti Adem'in evladıyız. وَاَحَبُّكُمْ اِلَيْهِ Size bu Adem oğullarının içinden bana en sevgili olanınız etkâtun Allah'tan korkanlarınızdır. Allah'tan korku nüsbet dahilinde tabi. Kimin korkusu fazlaysa Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala'nın sevgisi o kula daha fazladır. Binaenli Allah korkusunu gönle sokabilen insan namazını kaçırmaz. Orucunu hiç kaçırmaz. Sadakasını hiç kaçırmaz. Dünyanın haram lokmalarına da iltifat etmez. اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلْ يُبْغِدُ الْاَكِلَ فَوْكَ الشِّبَاهِ İnsan doyduktan sonra yemeği arzular ya bazı nefisler daha çokça yiyeyim imkanı var diyerekten bunları Cenab-ı Hak sevmez diyor. Mide üç bölük olacak. Birini su, birini hava, birini de gıdam olacak. Diğer bir kısmı da boş kalacaktır. Bir insan hazmı da kolay olsun, rahat da etsin. Vel müzi ciranuhu deyince komşularına eza edenler de Allah-u Teala'nın mevcut kullarıdır. اِنْدَ اللّٰهَ تَعَلَى اِبْغِدُ الْبَزِهِينَ الْفَرِهِينَ الْمَرِهِينَ Bezih, mütekebbir. Ferih, sevinen. Merih, tuğyan eden. Cenab-ı Hak sıhhat vermiş, mal vermiş, işte devlet vermiş, su vermiş. Bundan dolayı seviniyor ve kibirleniyor, büyükleniyor. Bunların sahibiyim ben diyerekten. İşte bunları da Cenab-ı Hak sevmez diyor. Ve yuhibbu sever. Bunları sevmez. Bunları sever. Kimi? Külle kalbin hazin. Her mahzun kalbi de sever. Mahzun kalplerin sahibini de sever. Ekmeğini bulamamış,

evinin idaresini temin edememiş, şu cihetten bir sıkıntısı var, bu cihetten bir sıkıntısı var, üzüntülü, üzgün kalp. İşte bunları sever. اِنَّ اللّٰهَ يُعِبْلُ سَلَاسَةً وَيُّبُ قَدُّ سَلَاسَةً. Yine Allah Celle ve Ala üç kişiyi sever, üç kişiyi de buğz eder. Selâsıdır. Üç sevdiği üç gün. رَجُلٌ غَزَى ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Allah yolunda gaza edilir. Bu kim bilir? Kütlü bir rast gelir muharebe. Fakat nefisle muharebe her gün için lazım. Binaenaleyh her gün için nefsine karşı gazaya Müslüman hazır olmalıdır. Niçin? Nefis her şeyi ister. Nefsinin isteklerine boyun büktüğünden. Şimdi bu çok açık bir ders. Nefis o kadar kötü bir şey ki bütün adalilik, bütün düşmanların düşmanı. En büyük düşman. Onun için insanlar nefisleriyle gazaya alışmaları lazım. Mücadele. Bakın benim nefsim nereye sarf ediyor beni? Vazafesillah. Sabıran nefis. Bunu yapıyor ama hem sabırla da olmakla beraber ecrini de Allah'tan bekliyorum. Ve racülün kâne lehu cârun yüzih. O sabır âlâ ede. İkinci sevdiği dışına bakın. Bir racüldür ki komşusu var ama ona icra ediyor bir komşu. Huysuz bir komşu. Fesabara ala azahu. Onun ezasına sabrediyorsa Allah onu da sever. Hatta yekfiyehullah iyyam. Ve hayatın evmet. Onu Allah kurtarıyor onun ölümüyle veyahut başka bir sebeplerle kurtar. Ve racülün üçüncü bir adam da safere ma'a kavmi. Misafirle gidiyorlar. Hazı taça gidiyorlar. Bir cemaat halinde. Fertehalu yürüdüler. Hatta izâ kâni min âhırı leyh. Gecenin ahire oldu artık. Meta aleyhül kerah. Yorgunluk üzerlerine çöktü. Fenezelû indiler. Atlarından, develerinden, arabalarından. Fedarabû bir'ûsihim. Şöyle biraz dinlenelim dediler. Yattılar. Şimdi kam derken biraz kendilerini kestirir kestirmez taktılar. فَتَطَحْهَرَا وَسَلَّا رَحْبَةً لِلّٰهِ وَرَابَةً ف۪ي مَعْدِ. Allah'ın indindeki o sevabı, masal olabilmek, rızasını kazanmak için bu yorgunluklarıyla beraber haklılar, abdest aldılar, namaz kıldılar. Allah'a çalışıyor. İşte bu işi Allah Celle ve Aleyh sever. Bu misal, şimdi burada bir mühim şey var. Sefer halinde bile, sefer halinde bile ki yorgunluk halidir. Yorgunluk halinde namazlar ikiye indirilmiştir. Oruçlarda af gibi yani başka zamanda tutulmak üzere tehdit edilmiştir. İsterse tutar ama tutamayacak durumdaysa sonra tutmak üzere ruhsat verilmiştir kendisine. Bu misafirlik halindeyken bile namazını bırakmıyor yani. O gece namazını. Siz bizim evimizde rahatımız iyi elhamdülillah. Kaloriferlerimiz de var çoğumuzda. Şimdi sobalarımız da kaloriferimiz yoksa filan. Sularımız evlerimizde hazır. Elhamdülillah. Şerul şerul. Ruhsatı kaçırmamak lazım insanlar. Nasıl düşmanın gafletini fırsat bilip de ona hamle edilir. Bu fırsat da Allah bize vermiş, geceler uzamış. Gece artık oturup da çene yapmaktansa boş laflar çok acı. Yine bir büyüğün şeysine rast geldim. Şöyle bir ev görmüş, bir ev görmüş, güzel. Şöyle bakmış bakmış, demiş ki acaba kim yaptı bu evi, ne zaman yapıldı bu ev? Sonra Allah kendisine bir uyanak vermiş, demiş ya bana ne? Ne diye ben bu evi böyle gözledim ve ne diye sordum? Beni ne alakadardı, ne vazifemiymiş. Bundan dolayı kendisini bir daha başını kaldırmak üzere ölünceye kadar yemirmiş. Vazifem olmayan şeyi karşısında yerim. Yani bakmalar ve huzurlu laflar çok zararlıdır Müslümanın kalbi için. Çünkü bir kalp iki şeyle meşgul olamaz. Bir kalp iki şeyle meşgul olamaz. Laflarla konuşulurken Allah kalır. Çünkü lafları sıralayacaksın. Bu lafları sıralarken bazı insan da heyecanlı meyecanlı olur da bütün bir gafletin içerisine düşer. Buna mesela kahvelerde, şuralarda, buralarda olan haller gibi. Sen de bunu buna çevirme evin. Evin içine de buna çevirme. Gönlün perişan olur o halde. Binaenaleyh yatsıdan sonra demiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatın. Gecenin yarısı geçtikten sonra kalkın. Allah'a sessiz sedasız bu karanlıklarda bir yalvarırın. Bir namaz kılın. Borcumuz var hepimizin dünya kadar. Borcumuzdan hiç olmazsa bir günlük, iki günlük. Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı sımadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Kan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Profesör Doktor Mahmut Esat Köşen'in kaleminden bizim çevre anlayışımız ve zevkimiz. Değerli dinleyenlerimiz, İslam Dergisi'nde yayımlanan Bizim Çevre Anlayışımız ve Zevkimiz başlıklı yazıda insanın kainattaki konumundan çevreye karşı sorumluluklarına kadar birçok konu ele alınıyor. Yazıda doğanın Allah'ın insanlara sunduğu bir nimet olduğu vurgulanırken çevrenin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğine dikkat çekiliyor. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Köşen'in kaleme aldığı yazıda İslam'ın yalnızca insanın Allah ile ilişkisini değil diğer varlıklarla münasebetlerini de düzenleyen kapsamlı bir hayat nizamı olduğu belirtiliyor. İnsanların yer, gök, hayvanlar ve bitkiler gibi Allah'ın yarattığı nimetlerden faydalanırken aynı zamanda bu varlıklara karşı sorumluluk taşıdığına işaret ediliyor. Yazıda tabiatın her unsurunun Allah'ın kudretini ve sanatını gösterdiği ifade edilerek gökyüzü, yağmur, kar, denizler, nehirler, ağaçlar, çiçekler, kuşlar ve diğer canlıların birer nimet olduğuna dikkat çekiliyor. Bu anlayış doğrultusunda çevrenin, tabiatın ve bütün yaratılmışların sevildiği belirtilirken, insanın diğer canlılarla huzur ve anlayış içinde yaşaması gerektiği vurgulanıyor. Yazıda ayrıca çevre bilincinin yalnızca modern döneme ait bir yaklaşım olmadığı belirtilirken, çevre çalışmalarına yönelik geçmişte gerçekleştirilen girişimlere de değiniliyor. Ormanların ve koruların oluşturulması, çevrenin korunması ve yerli yaşam alanlarının daha yaşanabilir hale getirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Yazının devamına Akrem Medya sayfamızdan da ulaşabilirsiniz. Günlük hayattaki yanlış alışkanlıklar israfa sebep olabiliyor. Gıda, su ve enerji israfının hem ekonomik hem de çevresel açıdan ciddi sonuçlar doğurduğuna dikkat çekiliyor. Verilere göre dünyada her yıl yaklaşık 1 milyar 300 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Bu miktar üretilen toplam gıdanın 1/3'üne karşılık gelirken israf edilen gıdanın yalnızca 1/4'üyle 800 milyon aç insan beslenebilir. Türkiye'de ise her yıl yaklaşık 18 milyon ton gıda israf ediliyor. En fazla israf edilen ürünler arasında ekmek, sebze, meyve ve süt ürünleri yer alırken günde yaklaşık 5 milyon ekmeğin çöpe atıldığı ifade ediliyor. Ayrıca tarımsal üretimde hasat sonrası yaşanan kayıplar nedeniyle ürünlerin önemli bir kısmı pazara ulaşmadan kaybediliyor. Ayrıca açıklamada konutlarda tüketilen elektriğin yaklaşık %15'inin gereksiz kullanım nedeniyle boşa harcandığı belirtilmekte. Bekleme modunda bırakılan elektronik cihazlar, gereksiz yanan aydınlatmalar, verimsiz ısıtma soğutma sistemleri enerji israfının başlıca nedenleri arasında. Su tüketiminde de benzer bir tablo yaşanıyor. Türkiye'de kişi başına günlük ortalama 225 litre su tüketilirken bunun en az %35'i gereksiz kullanım nedeniyle israf oluyor. Dijital obezite zihinsel yük oluşturuyor. Uzmanlar sosyal medyada amaçsızca gezinme, kısa videoları sürekli tüketme ve bildirimleri kontrol etme alışkanlıklarının dijital obeziteye yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Fazla dijital içerik tüketiminin veri kalorisi oluşturduğunu belirten uzmanlar, bunun dikkat süresini kısaltarak derin düşünme ve odaklanmayı zorlaştırabileceğine dikkat çekiyor. Profesör Doktor Haldun Narmanlıoğlu oldu. Dijital obezitede temel ölçütün amaçsız içerik tüketimi olduğunu belirterek, gereksiz bildirimlerin kapatılması ve telefonların yatak odasından uzak tutulmasını önerdi. Doktor Oğuz Güllep ise özellikle kısa ve hızlı tüketilen içeriklerin kişileri sürekli yeni uyaran aramaya yöneltebildiğini söyledi. Güne başladıktan sonraki ilk yarım saatin dijital ekranlardan uzak geçirilmesini tavsiye etti. Dijital dünyada bağımlılıkta panzehir, güçlü aile. Profesör Doktor Orhan Koçak, e-spor ve çevrimiçi aktivitelerin gençleri dijital bağımlılığa ittiğini belirterek, 5000 gençle yaptıkları araştırma sonuçlarının da güçlü aile ilişkileri ve fiziksel aktivitelerin bu riskin en etkili panzehiri olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Koçak, 5000 gençle yaptıkları telefon ve internet kullanımına ilişkin araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Burada gençlere aileleriyle ilişkileri, kültürel, sosyal, fiziksel ve dini aktiviteleri soruldu. Bu aktivitelerin çocukları ve gençleri nasıl değiştirdiğini ölçmeye, anlamaya çalıştıklarını söyleyen Koçak, aileyle ilişkileri güçlü, aile desteği yüksek olan gençlerin ciddi manada iyi oluşlarının yüksek olduğunu ve telefon kullanımının ciddi manada düştüğünü gördük. Aynı zamanda fiziksel, eğitsel ve dini aktivitelerin de bu süreci aynı şekilde güçlendirdiğini tespit ettik, dedi. Koçak, online ortam mutluluğu, online ortam arkadaşlığı abur cubur yemeğe benziyor. Ruhumuzu abur cubur beslersek ne olur? Sağlıksız bir beslenme olur. Online ortamdaki arkadaşlıklar üzerinden özellikle alınan sosyal destek de maalesef sağlıklı bir gelişmeye yol açmıyor, diye konuştu. Aile sofrası çocukların başarısını artırıyor. Aileyle birlikte sofraya oturmak çocukların gelişiminde kritik bir rol oynuyor. Yapılan araştırmalar haftada birkaç kez aileyle yemek yiyen çocukların akademik başarılarının yükseldiğini, özgüvenlerinin arttığını ve sosyal becerilerinin daha güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca bu alışkanlık çocukları zararlı davranışlardan uzaklaştırarak sağlıklı bir gelecek için önemli bir temel oluşturuyor. Profesör Doktor Ahmet Güzel, özellikle Türk toplumunda yaygın olan birlikte yemek yeme kültürünün çocuklar için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, bu ortamın çocukların problem çözme becerilerini de geliştirdiğini aktardı. Aile içinde kurulan iletişimin çocukların akademik hayatına da yansıdığını ifade ederek, çocuklar yaşadıkları sorunları aileleriyle paylaşarak çözüm üretmeyi öğreniyor. Bu da özellikle sınav sisteminde önemli olan anlama ve problem çözme.

0: becerilerini ve aile içi iletişimi güçlendiriyor diye konuştu. Okul kantinlerinde sağlıklı beslenme dönemi. Okul kantinlerinde sağlıklı beslenmeye yönelik yeni dönem 14 Eylül'de başlıyor. 17 milyondan fazla öğrenci ilgilendiren uygulamayla kantinlerde gazlı ve aromalı içecekler, kızartmalar, cips, çikolata ve şekerlemeler yer almayacak. Bunun yerine taze meyve ve sebzeler, tuzsuz kuru yemiş, süt ve süt ürünleri, peynir, yumurta, tam buğday ekmeği ve su gibi sağlıklı seçenekler sunulacak. Uzmanlar sağlıklı beslenmenin yalnızca kantinlerle sınırlı olmadığını, beslenme çantasının da önemli olduğunu belirtiyor. Öğrencilerin okula gitmeden önce kahvaltı yapması önerilirken peynirli sandviç, ayran, taze meyve, kuru meyve ve tuzsuz kuru yemiş gibi seçeneklerin beslenme çantasında yer alabileceği ifade edildi. Ayrıca dengeli beslenme ve hareketli yaşam alışkanlığının çocukluk döneminde kazandırılmasının koruyucu sağlık açısından önem taşıdığına vurgu yapıldı.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin bugünün hava durumuna göz atalım. Genel olarak yurtta sıcak bir hava var. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu hava beklenirken diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava görüyoruz. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Özellikle iç ve doğu kesimlerde artış görülebilir.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Ankara-Niğde otoyolu, Niğde istikameti, Bursa-İnegöl, Kayseri-Kırşehir, Ardahan-Şavşat ve Sinop-Boyabat güzergahlarında çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Kur'an ve Kıraat ilmi programlarımız yayında olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bizi yaratan, yaşatan Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Onun alemlere rahmet olarak insanlara rehberlik etsin diye en üstün insan, en güzel örnek olarak gönderdiği Habibi Muhammed Mustafa'sına sonsuz salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi onun mübarek ashabına, etbaına, ahbabına, kıyamete kadar ona hüsnü ittiba eden cümle müminini müminata da olsun. Allah-u Teala Hazretleri sizleri ve bizleri iki cihan hayrına ve saadetine erdirsin. Kanada'nın bilmem hangi üniversitesinin bilmem hangi enstitüsü Türkiye'de imam hatip okullarının sayısı artıyor diye feryadı Kanada'dan basın. 1960 yılında bizim Ankara İlahiyat Fakültesi'nde mecmuasında işte hangi sayısındaysa böyle neşredilmiş makaleyi hatırlayarak söylüyor. Senin Kanada'dan Türkiye'deki imam hatip okullarıyla ilgin ne? Orası neresi, burası neresi? Sen kim, buradakiler kimler? Onun için halk, arif olan halk, gerçekleri feraset yoluyla, mümine Allah'ın verdiği feraset yoluyla sezdiği,

Gezen ve gören Çarıklı Anadolu'lumuz, Allah razı olsun, sizi var gücüyle desteklemiştir. Binalarınızı halk yapmıştır, efendim desteğini efendim halk sağlamıştır ve daima her türlü menfi şartlara karşı savaşarak bu böyle yürümüştür. Neden? Sizin memlekete ve memleketin de dışında tüm insanlığa fayda sağlamanız muhtemeldir de onun için. Bir takım insanların işi bozulacaktır da onun için. Ben bir yurt dışı seyahatinde bir derginin editörü, genel müdürüyle tanıştım. Beni biraz dinledikten sonra dedi ki, hocam bize Türkiye'den hoca gönderin. Tayland'a hoca istiyor. Hoca ihraç edeceğiz Tayland'a. Tayland'a gönderilecek benden hoca istedi. Ben de dedim ki, benim samimi inancım Türkiye'deki Müslümanların eğitim bakımından istenilen düzeyde olmadığı. Evet, sizin İmam Hatip okullarında bazı dersler okutuluyor ama numune miktarlarda okutuluyor. Yani eşantiyon birazcık okutuluyor. Böyle sağlam bir tarzda tefsiri, sağlam bir tarzda hadisi şerifleri, efendim ilmi akaidi vesaireyi başından sonuna böyle tam hazmettirerek okutmak lazım. Yarım yetiştirmemek lazım. O yarımlığı, o eksikliği değil İmam Hatip okullarında, ilahiyat fakültelerinde hissettik biz. 27 sene hizmet gördüğüm ilahiyat fakültesindeki eğitimin eksikliği yetişen gençlerin kendilerinin şikayetlerinden bilinen bir şey. Yani din ilmi kolay değil. Ben onun için dedim ki, sonra lisan bilgimiz az. Arapça bilmeyiz. İngilizce bilmeyiz. Yakınınızdaki Pakistan'dan alın dedim hocayı. Oradan isteyin. Hem yakınınız hem de orada biraz daha iyi böyle yetişenler var. Yok dedi, biz Türklerden istiyoruz dedi. Ben şahsen Türklerden isterim dedi. Ben de ondan sonra geldim burada İlahiyat Fakültesinden, İmam Hatip okullarından mezun kimselerin tabii çıkacak bir yerde bir memuriyet yapacak. İmam olacak, müftü olacak, vaiz olacak, öğretmen olacak, bir maaş alacak. Alacağı maaşı verelim. Ne kadar maaş alacaksa gücümüz yettiğince verelim. Bu kardeşlerimiz okudukları yüksek tahsilden sonra 4 sene daha okusunlar, kaliteli yetişsinler. Ondan sonra da onları her yere gönderebiliriz diye bir kuruluş meydana getirmeye çalıştık. Kolay olmuyor tabii. Yeni yeni meyveler, mezunlar yetişmeye başladı. Demek ki sizi bu okullara sevk edenlerden Allah razı olsun, destekleyenlerden Allah razı olsun, sizlerden Allah razı olsun. Memleket için en faydalı olan, temeli en geniş olan, en yaygın olan, en fazla müsbet malzemeyi ihtiva eden bir sahada bulunuyorsunuz. Moralinizi sağlam tutun, yolunuz gayet güzel. Fakat gelelim işin ikinci perdesine, birinci sayfasından sonra ikinci sayfaya gelelim. Acaba Türkiye'de İmam Hatip okullarında, ilahiyat fakültelerinde yetişen insanların din ölçüleri ile ölçüldüğü zaman vasfı ve kalitesi ne? Daha başka bir ifadeyle söyleyeyim. Acaba bu okullardan, bu fakültelerden mezun olmuş insanların Allah indinde makbuliyetlerinin derecesine? Daha başka bir ifadeyle söyleyeyim. Bu insanların ahiret saadetini elde etmek için kafa yapıları nasıl, müsait mi? Gönül yapıları müsait mi? Ben söylemeyeyim, siz kendiniz düşünün. İmam Hatip okulu var, arkadaşlarınız var, efendim. Onlarla senelerce bir arada bulundunuz. Kendi kendinizi de kusurlarınızla, meziyetlerinizle bilirsiniz. Allah'ın rızasını kazanmak tavrı, Allah'ın hoşnut olacağı, seveceği, sevgili bir kul olma vasfı yüksek bir vasıf. Yani ona eriştik demek kolay değil ama insan bazen estağfurullah, ben insanların en aciziyim, en naçiziyim, hiç kadrim, kıymetim yoktur filan der de başkaları yok yok derler. Biz seni biliriz, maşallahım var filan, başkaları metheder. Fakat öyle de değil. Ben birkaç misalle anlatayım. Ben doçentlik yaptıktan sonra askere gittim. O zamana kadar sevkimi tehir ettirdim, bilimsel çalışmalarımı tamamladım. Askere gittim, Tuzla Piyade Okulu'nda askerlik yaptık. Okul devresi 6 aydı o zaman. Tuzla Piyade Okulu'nda askerlik yaptık. Bizden önceki devre, oranın çalışkan bir takım asteğmenleri oraya kubbeli bir caminin temelini atmışlar. Tuzla Piyade Okulu'nun içinde kubbeli bir cami. Biz hazır bulduk elhamdülillah. Tamam, sabah namazını kılmak mümkün. Öğleyi kılmak mümkün, akşamı yatsıyı kılmak mümkün. Bir tehlike ikindide kalıyor. İkindide eğitim alanında, çayırda, bayırda oluyorsunuz. Orada su bulunmayabiliyor. Bir tehlike orada. Biz onu hemen programı şöyle görür görmez anladık. Bazı arkadaşlar ceplerine katlayıp
seccade olarak kullanacakları şeyi, naylon örtüyü ceplerine koydular, şöyle şu arka taraflarına çıkartıyorlardı onu açıp açıp bir seccade. Ona da lüzum yok. Çayırda da namaz kılınır çünkü. Ümmiyette abdestli bulunuyorduk. Efendim, ikindi namazında orada kılıyorduk ve bizim Tuzla Piyade Okulu'ndaki cami almıyordu. 1412 kişiydi bizim devremiz. Ümmiyetle münevverleri almışlardı o sene. Yani sevk tehiri yaptırmış, öğretmen olduğu için sevk tehiri yaptırmış kimseleri almışlardı. Yaşı geçtiği halde, askerliği gecikmiş olduğu halde işte sevk tehiriyle vaziyeti idare etmiş yaşlı başlı kimseler gitmişti. Ben de doçentlik tezini vermiş, imtihanlarına hazır bir durumda öyle gitmiştim. Talebelerimle beraber orada askerlik yaptım. Yani yedek subay okulunda bulundum. Bizim o camide bir cemaat olurdu. Hadi kardeşim bize müsaade edin derlerdi. Onlar arkadakiler kışalardı. Onlar dışarı çıkarlardı. Bir başkası öne geçerdi. Bir cemaat daha olurdu. Onlar çıkarlardı. Bir cemaat daha olurdu. Güzel bir durumu vardı. 1412 kişinin 1/3'ü sahura kalkardı. Ramazan olmuştu. Bayağı hepsi namaz kılardı, şey yapardı. Efendim, dindar Müslümanlar vardı. Böyle cami çok canlı durumdaydı. En dindar insanlar meslek dışı okullarda okumuş olanlardı. En halis muhlis, en dindar olanlar, yani İmam Hatip Okulu ilahiyat dışında okuyanlardı. Fizik mühendisi, atom mühendisi, bilmem kim, bilmem kim, bakıyorsun onlar daha iyi Müslümandı. Berikiler biraz, bazıları kaytarıcı, bazıları ufak tefek kusurlar şey yapan kimselerdi. Tabii insan gece gündüz böyle başkalarıyla bir binada kaldı mı, ayıbının, kusurunun da gizli kalması mümkün olmuyor. Herkesin zaafını millet yakalıyor, tepe koyuyor. Şimdi bir insanda eğer gazetelerin müstehcen resimlerine bakma zaafı varsa, ötekiler onu kaçırır mı? Fırsatı kaçırır mı? Hadi bakalım falanca, yani bak şu resme bilmem ne filan diye de her alaya alıyorlardı. Hatta benim kendi ilahiyat fakültesinden mezun bazı talebelerim vardı. Bana hoş geldin hocam diyememişlerdi o şeyde. Çünkü ne namaza geliyordu ne İslam'la ilgisi vardı. Hatta içki içtiğinde duyuyordu. Yani demek ki muhterem kardeşlerim şey iyi. İmam Hatip yoluna girmek, din ilmini öğrenmeye çalışmak iyi. Ama o mektepten yetişen herkesin de tam böyle Allah'ın rızasına uygun böyle bir yol tutturmuş olacağını temenni ederiz ama söylemek mümkün değil. Nedir insanı? İnsanı Allah'ın sevgili kulu yapan sıfatlar, işler nedir? Bu önemli. Bu düşünülmediği zaman, insanlara sırf bilgi verdiğiniz zaman ne elde edersiniz? Hiçbir şey elde etmezsiniz. Onu büyüklerden bir tanesi böyle nükteli bir tarzda söylemiş. Diyor ki, okuma yazma bilmeyen bir millete bir seferberlik okuma yazma seferberliği, okuma yazma öğretirseniz ne olur? Okuma yazma bilen cahil bir millet elde edersiniz. Başka bir şey olmaz. Okuma yazma esas değil. İrfan esas. Yani insanın arif olması önemli. Ne Ömer'ül Faruk'un tahsili vardı, ne Ebu Bekir Sıddık'ın tahsili vardı. Ve Peygamber Efendimiz'in en meşhur vasıflarından birisi de Nebi-i Ümmi olmasıydı. Ümmi peygamberdi. Efendim, sağ eliyle yazı yazmadığı Kur'an-ı Kerim'in ayetiyle efendim وَلَا تَخُدُّهُ بِيَم۪ينِكَ اِذَنْ لَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ yani Allah tarafından terbiyesinin yapıldığı ortadaydı. Bilgi vermek insanlara bilgi kazandırır, o kadar. Ahlak kazandırmaz, davranış güzelliği kazandırmaz, insaf kazandırmaz, merhamet kazandırmaz, sevgi kazandırmaz, saygı kazandırmaz, vefa kazandırmaz. Bilgi kazandırır. Bilgiyi sizin aranıza gelmiş olan bir Hristiyan çocuğu da sizin kadar öğrenebilir ve sizden daha ileri gidebilir. Okumuşsanız bilirsiniz. İki tane İngiliz çocuğunu getiriyorlar Osmanlı devresinde. Bir tanesini Galatasaray Sultanisi'ne kaydediyorlar. Ötekisini de bir Darüssaade ağalarından, sarayda görevli ağalardan birinin, hadım ağalarından birinin terbiyesine veriyorlar. Tabii bu tarafın zihniyetini bildikleri için diyorlar ki, ağam eti senin kemiği benim. Al bu çocuk senin olsun. Sen bu çocuğu yetiştir. Sen bu çocuğa Kur'an öğret, sen bu çocuğu mahalle mektebine gönder, hocanın önünde diz çöksün, Elif Bey'i öğrensin vesaire vesaire. Yalnız ayda bir defa bizim sefarete getir bunu. Ayda bir defa sefarete getir diyorlar.
O çocuk bizim aramızda, İngiliz çocuğu, İngiliz sefaretinin desteklediği çocuk, bizim aramızda, bizim mekteplerimizde Kur'an okuyor, Kur'an öğreniyor. Haylaz, haşarı bir çocuk ama Kur'an öğreniyor. Mahalle mektebinde arkadaşlarıyla itişe kakışa, çimdikleşe filan, efendim, bizim kültürümüzün şeyini alıyor, yani tabii mecrada yetişiyor. Ondan sonra rica ediyorlar, kendisini destekliyorlar. Dış İşleri Bakanlığı'nda efendim bir hariciye sefaretinde bir katipliğe falan tayin ediyorlar yetiştikten sonra. Yani kaynak göstererek zikrediyor İhsan Süreyya. Şunu demek istiyorum, bu bilgileri bir İngiliz de alır, bir Avrupalı da alır. Nitekim Avrupalılar içinde oryantalist veya müsteşrik dediğimiz bir zümre var. Nedir bunlar? Kimdir? İslami bilgileri inceleyen, araştıran, doğuyu tetkik eden, örfünü, adetini, sosyolojisi vesairesini inceleyen insanlar. Müslüman olmuş mu? Aralarında insafa gelip Müslüman olanlar var ama çoğu papaz, çoğu sipariş üzerine çalışma yapmış, çoğu garazkar, çoğu yazılarını kilisenin istediği istikamette yazmış, hakikatleri tahrif etmiş, Müslümanları yanıltacak yayınlar yapmış. Bilgi insana her şeyi sağlamaz. İmam Gazali diyor ki insanın Allah'a yetişmesi için, ulaşması, sevgili kul olması için 7 merhale vardır. Birinci merhalesi cahillikten kurtulacak, alim olacak. Tamam. Elbette. Cahillikle olmaz. İkinci merhalesi şu, üçüncü merhalesi. Dördüncü merhalesinde ilim kendisine engel olur diyor. İlim kendisine mania olur. İlim kendisine efendim yol kesici olur. Neden? İlmine mağrur olur. Yani materyalist alim olur, maddeci olur, dünya ehli olur, kesesini doldurmayı düşünür, efendim, başkasını aldatmayı düşünür, ahireti unutur. Ve yeşterune bihi semenen kalilen. Eski ümmetlerde misalleri çok da Kur'an-ı Kerim'e geçmiş. Allah'ın kitabını az bir baha ile satmışlar, dinlerini satmışlar, dünyalık elde etmişler diye Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Bilgi her şey demek değildir. Bilginin yanında daha başka şeyler gerekli. Gerçek Müslüman olmak için, Allah'ın sevgili kulu olmak için. Bunun ana çizgisi, ana birkaç kelimeyle kısaca söylenmesi gerekirse, Kur'an'ın ve hadis-i şeriflerin ruhuna en uygun tarzda bütünüyle onları uygulamak lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki, el ilmu ilmani, ilim iki tanedir. İlmun fil lisani, bir ilim, bir bilgi dildedir sadece. Bu kişi için vebal ve sorumluluk kaynağıdır. Yarın Allah-u Teala Hazretleri sen biliyordun da niye yapmadın diye şey yapacak. Bilgisi ona vebal getirecek. Çünkü bildiğiyle amel etmemiştir. İkincisi kalpte olan bir bilgidir. Allah'tan korkuyor, ahirete inanıyor. Rabbinin huzuruna çıkacağını biliyor. Bu dünyada yaptıklarından hesap vereceğini biliyor. Ve ona göre titiz bir Müslümanlık yaşıyor. Ve ayağını denk alıyor. Bastığı adıma dikkat ediyor, attığı adıma dikkat ediyor. Bunu yapamadıktan sonra bir insanın tefsir kitaplarını yutması, hadis kitaplarını yutması fayda sağlamaz. Yani Allah'ın rızasını düşünmedikten sonra, takvaya sahip olmadıktan sonra, attığı adımı Allah'ın rızasına uygun mu değil mi diye hesaplamadıktan sonra bir fayda sağlamaz. İnsanlar helak olacaklar, alimler müstesna. Alimler helak olacaklar, ilmiyle amel edenler müstesna. Amel edenler de helak olacaklar, amelini ihlasla yapanlar müstesna. Kademesi var bu işin. Bilecek, bildiğini uygulayacak, uygularken temiz bir kalp ile, iyi bir niyetle yapacak. Titiz bir şekilde yapacak. Bunlara sahip olmayan bir insanın yaptığı hareketler dünyada belki bazı insanları kandırabilir ama Allah indinde kıymeti yoktur. Çünkü Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifini bilirsiniz, duymuşsunuzdur. İnne Allahe la yanzuru ila suverikum ve ecsamikum. Allah-u Teala Hazretleri sizin yüzlerinize, suratlarınıza, suretlerinize, cisimlerinize, bedenlerinize bakmaz. Ona değer vermez. Yani boyluymuş, 1.85 boyundaymış, bir eliyle iki küpü kaldırıyormuş, bir vurduğu zaman 9 insana 80 takla attırıyormuş, şu meziyeti varmış, bu şampiyonmuş. Cisimle, bedenle ilgili meziyetlere bakmaz Allah. Neye bakar? Velakin yenzuru ila kulubikum. Kalplerinize bakar ve amellerinize bakar. Kalbi fesatsa değeri yok. Kalbi temizse değeri var, kıymeti var. Demek ki kalbi temizlemek lazım. Bir başka hadis-i şerifi hatırlayacaksınız. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, nice oruç tutan insan vardır ki akşama karı aç ve susuz kalmaktan ibarettir. Başka bir karı yok. E bu adam oruç tuttu, teravih namazı da kıldı. Efendim camiye de gitti, mukabele de dinledi, tesbih de çekti.
Aç ve susuz kalmaktan ibaret niye oluyor? Orucun manevi şartları.

Buna riayet etmediği için. Nice namaz kılan insan vardır ki bu kıldığı namaz onu Allah'a yaklaştırmaz, ancak uzaklaştırmaya yarar. Neden? Riya ile kılmıştır, gösterişle kılmıştır, şartlarına riayet etmemiştir, aklı başka yerdedir, havadadır. Nice Kur'an okuyan insan vardır ki Kur'an-ı Kerim ona lanet eder. Niye? Kur'an-ı Kerim'in maddi kazancına vesile etmiştir, açmıştır önüne mendili, Evzu Besmele'yi çekmiştir, Süleymaniye Camisi'nde aşırı okuyor. Ne kıymeti var? Para kazanmış. Veyahut efendim ciddiyetle okumuyor veyahut daha başka kusurlar oluyor. Onun için din ilminde önemli olan kalbin amellerine riayet ve dikkat ve ihtimam ve itina eylemektir. Kalbinin durumuna, niyetine, temizliğine dikkat etmeyen bir insanın yaptığı işler kuru bir yorgunluktan ibaret kalabilir. Nefsini terbiye etmeyen bir insanın dış görünüşü itibariyle güzel görünen hareketlerinin ardında art niyetler, kötü maksatlar yatar da siz onu beğenirsiniz, arslan gibi adam, kaplan gibi adam, maşallah filan dersiniz de Allah indinde zerre kadar kıymeti yoktur. O bakımdan İmam Hatipliler olarak sizlerin, genel olarak bizlerin, tüm Müslümanların hem zarfa hem mazrufa, hem zahire hem batına, hem dışa hem içe, hem kafaya hem kalbe dikkat etmemiz gerekiyor. Kafası ağır, dolu ama kalbi boş ve fesat, kıymeti yok. Hem kafa ilimle dolu olacak, hem gönül irfanla dolu olacak, tertemiz olacak. Böyle olduğu zaman başarı elde edilir. Böyle olduğu zaman başarı elde edilmiştir. Böyle olduğu zaman ordular zafer kazanmıştır. Böyle olduğu zaman İslam milletleri dünyanın en ileri milletleri olmuştur. Böyle olduğu zaman hem dünya saadetine hem ahiret saadetine ermiştir. Böyle olmadığı zaman insanlar birbirini aldatır, göz boyar, başka bir işe yaramaz. Allah-u Teala Hazretleri hepinize, hepimize faydalı ilimler nasip eylesin. Bir, ilmimizi lafta bırakmayıp hayatına uygulayan, bildiğini yaşayan, inandığına göre yaşayan insanlar olmayı, ilmiyle amil olmayı hepimize nasip eylesin. İki, yaptığımız hareketlerimizde, davranışlarımızda, çalışmalarımızda, almamızda, vermemizde, sevmemizde, kızmamızda, tek ölçü olarak Allah'ın rızasını düşünerek, temiz niyetle, temiz kalp ile, halis niyetle her işimizi yapmayı nasip eylesin. Şu dünya hayatı ve şu az çok kitaplardan okuduğunuz Müslümanlık, çok kimsenin farkına varmadığı kadar zordur. Neresidir zor olan? Bu sayfaları başarıyla kapatmak. فَمَنْ زُحْزِحَا عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسٍ. Kim cehennemden kendisini kurtarabilmişse, cennete dahil olabilmişse kurtulmuş olan odur. Gerisi ahirette eğer kişi ruz-u mahşerde yapılan mahkeme-i kübrada amellerin tartılmasında hüsrana uğramışsa, cehenneme düşmüşse demek ki yaptığı her şey yanlıştır. Ne yapacağız? O gün gelmeden kendimizi tartacağız. O hesap günü gelmeden kendimizi hesaba çekeceğiz. O mizanın başına gitmeden amellerimizi tartacağız. Hasibu enfuseküm kable en tuhasebu ve zinu a'maleküm kable en tuzenu ve tezeyyenu lil ardil ekber. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın sözüdür. Nefislerinizi ruz-u mahşerde hesaba çekilme günü gelmezden önce siz burada muhasebeye çekin. Amellerinizi kıyamet gününde amellerinizin sevapları, günahları tartılmazdan önce siz burada ölçüp tartın, biçin ve Allah-u Teala Hazretlerine kulların amellerinin arz olunacağı gün için kendinizi zinetlendirmeye, süslemeye, hazırlamaya gayret edin diyor. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize hem ilmi zahiri hem ilmi batını nasip eylesin. Sevdiği razı olduğu kul olarak yaşamayı, sevdiği razı olduğu amelleri işlemeyi, son nefeste iman ile göçüp Rabbimizin huzuruna sevdiği razı olduğu kullar olarak varmayı nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.

0: Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, cömert Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Allah cahil cömerdi, cimri ibadet düşkününden daha çok sever.

0: Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
1: 90 saniyede edebiyat.
2: Ebced hesabı. Arap alfabesindeki harflerin her birine belirli bir sayısal değer verilmesi esasına dayanan eski bir hesap sistemidir. Kültür ve edebiyat tarihimizde önemli bir yere sahip olan bu yöntem, özellikle önemli olayların tarihini manzum biçimde ifade etmek amacıyla kullanılmıştır. Ebced sisteminde elif 1, b 2, cim 3, dal 4, h 5 şeklinde başlayan harf değerleri gayın harfinin 1000 değerine ulaşmasına kadar belirli bir düzen içinde devam eder. En yaygın kullanım alanı tarih düşürme sanatıdır. Şairler bir caminin yapılışını, bir padişahın tahta çıkışını, bir zaferi veya önemli bir olayın tarihini yazdıkları bir mısranın harf değerlerini hesaplayarak ifade etmişlerdir. Böylece hem tarih kaydedilmiş hem de estetik değeri yüksek bir şiir ortaya çıkmıştır. Bu sanatın en bilinen örneklerinden biri İstanbul'un fethi için yazılan tarih mısrasıdır. Fethi Konstantiniye müyesser oldu ahir. Bu mısradaki harflerin ebced değerleri toplandığında 857 sayısı elde edilir. Bu sayı İstanbul'un fethedildiği Hicri 857, miladi 1453 yılını göstermektedir. Bu örnek ebced hesabının tarihi olayları şiir yoluyla kaydetmedeki başarısını ortaya koymaktadır.
1: 90 saniyede edebiyat.

0: Ölüm bizi Allah'ımıza kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik, onun eserlerini gördük, onun emirlerindeki isabete inandık, onun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdi de sevine sevine ona kavuşmayı özlemeliyiz.
1: Şeyh Şami.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Allah'tan inen şerbeti içtik elhamdülillah. Şol kudret denizini geçtik elhamdülillah. Şu karşıki dağları, meşeleri, bağları sağlık, safalık ile açtık elhamdülillah. Kuru idik, yaş olduk. Ayak idik, baş olduk. Kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. Vardığımız illere, şol safa gönüllere,

pınar olduk, irkildik ırmak olduk, aktık denize daldık, taştık elhamdülillah. Taptuğun tapısında, kul olduk kapısında.

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

0: İbni Batuta ve Seyahatnamesi. İbni Batuta 1303 senesinde bugünkü adıyla Fas olan Kuzeybatı Afrika şehirlerinden Tanca'da doğdu. Küçük yaşta ilim tahsiline başladı, temel din bilgilerini ve yardımcı ilimleri öğrendi. Maliki mezhebi fıkıh bilgilerinde alim oldu. Tanca'da tahsilini tamamladıktan sonra 14 Haziran 1325 tarihinde 22 yaşındayken hacca gitmek için memleketinden ayrıldı. Yolculuğunda uğradığı yerlerdeki camileri, medreseleri ve türbeleri ziyaret edip halka vaaz ve nasihatte bulundu. Gittiği beldelerin ileri gelenleriyle ve meşhur kimseleriyle görüştü. Çok alaka ve iltifat gördü. Bu seyahati onda diğer İslam memleketlerini gezmek hevesini uyandırdı. Macera severliği, araştırmacı ruhu onu gezip dolaşmak, gördüklerini yazmak, değişik yer, sima ve büyük şahsiyetlerle haşır neşir olmak maksadıyla 29 sene süren 3 ayrı seyahati çıkmaya sürükledi. İbni Batuta ömrünün büyük kısmını seyahatlerde geçirdi. O zamanki vasıtalarla imkansız sayılacak kadar uzun seyahatler yaparak Müslüman ve Müslümanlıkla irtibatı olan bütün memleketleri gezdi. Onların tarihi, coğrafi, etnik ve kültürel durumları hakkında malumat ve bilgi sahibi oldu. Dolaştığı her yerde ülkenin hekimleri, ileri gelenleri ve her tabakadan insanlarla tanıştı. Onların adetlerini, törelerini, yaşayışlarını, yediklerini, içtiklerini teferruatlı olarak tespit etti. Seyahatleri sonunda tuttuğu notları, görüp işittiği mühim hadiseleri, Tuhfetun Nuzar fi Garaibil Emsal ve Acaibil Efsar adlı eserinde topladı. İbni Batuta eserini yazdıktan bir süre sonra 1368 senesinde memleketi Tanca'da da vefat etti. Memlekette İbni Batuta Seyahatnamesi adıyla tanınan bu eser, yazıldığı asrın İslam ülkeleri ve diğer ülkelerin tarihi, coğrafi, folklor ve etnolojisi, dini, içtimai ve ilmi durumu hakkında kıymetli, sağlam ve aydınlatıcı bilgiler vermiş, Hint fakirlerinden, Anadolu ahilerinden, İran'daki batınilik hareketlerinden bahsetmiştir. Hindistan'la ilgili notları tarihi kaynaklarla ortak noktalar taşımaktadır. Özbekan ve Maveraü'n-Nehir hakkında verdiği bilgiler ise başka yerlerde rastlanmayacak kadar değerli ve merak uyandırıcıdır. Ayrıca görüp işittiği bazı ilim ve veliler, meşhur ziyaretgahlar hakkında menkıbeler ve kısa biyografik bilgiler de vermiştir. Anadolu'yu anlatırken de Osman Bey'in oğlu Orhan Gazi'den geniş şekilde bahsetmiş, dini ve içtimai bir mahiyette olan ahilik teşkilatı hakkında dikkat çekici bilgiler vermişti. Seyahatname, yemek, giyim, kuşam, geleneklerle ilgili etnoloji ve folklor malzemesi yanında İslam dünyasının ekonomik ve sosyo-kültürel seviye ve yapısına büyük ölçüde ışık tutan önemli eserlerden biri olarak kabul edilmiştir. İbni Batuta, tabiata değil insanlara ilgi duymaktaydı. Tabiatla ilgili tasvirleri çok zayıf, hatta yok gibidir. Eserlerinde o zamanki İslam dünyasının birlik ve beraberliğini göstermesi bakımından ilgi çekicidir. Seyahatnamesinde özel bitki ve dikkati çeken hayvanlar belirtilmiş, gezdiği memleketlerin sebze ve meyvelerine yer vermiştir. Kervan menzillerinden itibaren büyük kara ve deniz yollarından bahsetmiş, Atlas Okyanusu ile Japon adaları arasında ticaret merkezleri ve limanlar hakkında geniş bilgiler vermiştir. Buralarda hangi milletlerin ne gibi mallar üzerinde ticaret yaptıkları, her bölgenin sanayi ve zirai üretimi, ne gibi maddeler ihraç ve ithal olunduğu anlatılmış, muhtelif memleketlerdeki çeşitli paralar ve türlü ağırlık ölçüleri hususunda izahlarda bulunmuştur.
1: Bir mucit, bir icat. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Öncelikle okul kaygısı her çocukta görülen dönemsel bir geçiş sürecinin sonucu olarak çocuğun okula gitme fikriyle birlikte yoğun korku, endişe ve huzursuzluk yaşamasına biz okul kaygısı diyoruz. Okul kaygısı okulu sevmiyorumdan çok daha farklıdır. Çocuk kendini gerçekten kötü hissedebilir. Özellikle ilk defa anaokuluna başlayan ya da kreşe başlayan çocuklarda, ilkokul 1'e başlayan çocuklarda ayrılık kaygısı yüksek derecede görülebiliyor. Bu anneden babadan uzun süre ayrı kalma korkusu en yaygın neden. Yeni ortama uyum durumu var. Yeni kurallar, yeni öğretmen ve sınıfların oldukça kalabalık olmaları ve burada nasıl davranacaklarını bilmemeleri çocuklar için bir kaygı sebebi. Akademik olarak kaygı, dersi anlamazsam akademik bir kaygı yaşayabilir. Sosyal kaygı da yine yüksek oluyor çocuklarda. Kimse benimle arkadaş olmazsa, alay edilirsem korkusu var. Aile kaynaklı olabiliyor kaygılarımızın sebebi. Aşırı korumacı tutum anne ve babada çocuğun kendine olan özgüvenini geliştirmediği için burada da kendi kaygısının çocuğa aktarması sebebiyle ve yüksek beklenti sebebiyle de çocukta yine yüksek kaygı duyabiliyoruz. Burada öncelikle çocukların okula gönderdikleri zaman anne ve babaların kendi kaygılarını çocukların kaygısından ayırt etmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Yani bu benim kaygım mı yoksa çocuğumun kaygısı mı? Ki genelde maalesef anne ve babaların kaygısının yüksek olması ve çocuklarına bunu yansıtmalarıyla çocukta da kaygı seviyesi yükselebiliyor.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

gökten suyu bir ölçü dahilinde indirdik de onu yerde faydası için biz durdurduk. Şüphesiz biz onu gidermeye de kadiriz. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve onlardan siz yersiniz. Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile rengarenk çeşit çeşit meyveler çıkardık. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kulları için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara nimeti bol cennetlerinde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Orada cennetlerde müttaki, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, güven içinde canlarının istediği her meyveyi isteyip yerler. Müttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçlerinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir? Biz onlar, iman edenler ve nesilleri de imanla kendilerine tabi olanlara canlarının çektiği meyve ve etten bol bol verdik.

0: yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Dostça bir tavsiye ister misiniz?
1: Men kara'a mi'etey ayetin fi külli yemin nazaran şüfü'a fi seb'i kuburin havle kabrihi ve hatrafallahul azabe an valideyhi ve inkâna müşrikeyn. Kur'an-ı Kerim'le ilgili bir hadisi şerif ki Ebu Derda radıyallahu anh'ten Deylemi şey yapmış. Kim 200 ayet okursa her gün Kur'an-ı Kerim'den 200 ayet okursa nazaran, bakarak açacak Kur'an-ı Kerim'i, nazar ederek okuyacak. Kim 200 ayet okursa ne olur? Yani bir insan, burada bu nazaran sözü üzerinde biraz durayım, Yasin'i ezbere biliyor. Tamam, iyi güzel. Ama yüzünden okursa sevabı daha çok. Ezbere de okuyabilir ama yüzünden okursa sevabı daha çok. Yüzünden öyle okursa ne olur? Allah ona kendi kabrinin etrafında daha 7 kabre şefaat etme hakkı verir. Etrafındaki mezar komşusu 7 kabre şefaat etme hakkı verir. Ve anası babası müşrik bile olmuş olsalar, yani Müslüman değil, mümin değil, müşrik bile olsalar, anası babası gene fayda görür o evlattan, o 200 ayet okuyan evlattan da azapları hafifler. Allah müşrik bile olsa ana babasının azabını hafifletir. Peki mümin olsa? Mümin olsa başına taç giydirir. Yani burada yazmıyor ama çok hayırlara nail olur öyle evladın anası babası.
0: Dostça bir tavsiye. Akra, akra, akra.

davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vücuttaki bütün eklemler için her gün sadaka vermek gerekir. Bineğine binmek isteyen kişiye yardım etmek veya eşyasını bineğine yüklemek sadakadır. Güzel söz ve namaza giderken atılan her adım sadakadır. Yol göstermek sadakadır. İki nimet vardır ki insanların birçoğu bunları değerlendirme konusunda aldanmışlardır. Sıhhat ve boş vakit. Her iyilik bir sadakadır. Sevgili dinleyenler, davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: İnsan hayatında bir dönüş yapıp da Cenab-ı Hakk'ın yoluna girdi mi, bu esaslı bir dönüştür. Hayatında bir devrimdir, bir gelişmedir, bir dönüm noktasıdır. İşte bu böyle tevbeye, tevbe-i nasuh derler. Allah eski günahlarını bağışlar. Müslüman olmayan bir kimse imana gelse, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dese, efendim o imanı geçmiş bütün günahların hepsini silmesine sebep oluyor. Günahkar bir kul tevbe-i nasuh ile, yani samimi içten candan bir tevbe ile tevbe etse, hayatının akışını değiştirse, efendim hayata bakışını değiştirse, davranışları tamamen Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun artık şekilde olmaya başlasa, böyle bir dönüşü Allah sever ve geçmiş günahlarını siler.
1: Haberimiz olmadı demeyin, Akra dinleyin.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Şair Ka'b bin Züheyr'in Müslüman oluşu. Ka'b bin Züheyr'in kimliği ve kişiliği. Ka'b bin Züheyr Müzeynelerdendi. Ka'b'ın dedesi Ebu Sülma Rebiya'dır. Müzeynelerin yurtları Gatafanların yurtları içindeydi. Züheyr'in Ka'b ve Büceyr adında iki oğlu vardı. Ka'b büyük şairdi. Ka'b'ın babası da kardeşi de büyük şair idiler. Ka'b şairlikte kardeşi Büceyr'den üstündü. Babaları Züheyr ise oğlunun her ikisinden de üstündü. Ka'b bin Züheyr, Peygamberimiz Aleyhisselam'ı şiirle hicveden ve Mekke'nin fethi üzerine öldürülmemek için başını alıp kaçanlardandı. Büceyr, Peygamberimiz Aleyhisselam'la görüşüp Müslüman olduğu zaman Ka'b ona çok kızmış, gönderdiği bir şiirde ''Yazıklar olsun sana, demek sen ananda babanda görmediğin bir dine girdin ha? Oysa ki kardeşin de o dinde değildir. Demek sen Ebu Bekir ve Me'mun da Resulullah Aleyhisselam denilmek isteniliyor, kandırıcı iki kadeh içtin, kendi dininden vazgeçtin ha? Eğer sen böyle yapmadığını, dininde sebat ettiğini bize açıklarsan, sana üzülmeyeceğim dedi. Büceyr, Ka'b'ın şiirini gizlemeyi uygun görmeyerek Peygamberimiz Aleyhisselam'a okudu. Peygamberimiz Aleyhisselam, Ka'b'ın kanının dökülmesine helal saydı. Büceyr bunu Ka'b'a yazdı. Başının çaresine bak dedi. Ka'b'ın kendisi hakkında yazdığı şiire şiirle verdiği cevapta da şöyle dedi. Benim şu söylediklerimi Ka'b'a kim ulaştırır ola? Ey Ka'b, batıl boş diye yerdiğin bu dinden daha gerçeği, daha sağlamı var mı sende? Sen kurtulmalık istediğin zaman Uzza'ya ve Lat'a değil, bir olan Allah'a yönel ve teslim ol ki kurtulabilesin. Kıyamet gününde de kaçılamayacak olan cehennem ateşinden Müslüman ve temiz kalpli insanlardan başkası kurtulamayacaklardır. Züheyr'in dini ki onun dini hiçbir şey değildir, boştur. Züheyr'in babası Ebu Sülma'nın dini de bana haramdır. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Taif gazasından döndüğü sırada da Büceyr kardeşi Ka'b'a bir yazı yazmış ve o yazısında şöyle demişti. Eğer canın sana gerekliyse Resulullah Aleyhisselam'ın yanına acele gel. Çünkü o yaptığına pişman olarak yanına gelen kimseyi öldürmez. İyi bil ki Resulullah Aleyhisselam'ın yanına hiçbir kimse gelmemiştir ki kendisi Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed'in Resulullah olduğuna şehadet etsin de Resulullah onun Müslümanlığını kabul etmiş olmasın. Bu mektubum sana eriştiği zaman Müslüman ol, hemen gel. Eğer sen bu dediğimi yapmayacak olursan, yeryüzünden sığınıp kurtulabileceğin yere kadar başını al, git kurtul. Büceyr'in mektubu Ka'b bin Zübeyr'e ulaşınca, dünya onun başına dar geldi. Hayatından korkmaya başladı. Düşmanları da, o artık öldürülmüş demektir diyerek yaygaraya ve onu büsbütün korkutmaya koyuldular. Bunun üzerine Ka'b, Medine yolunu tutmaktan, Müslüman olmaktan başka çare bulamadı. Medine'de Cüheynelerden, aralarında tanışıklık ve dostluk bulunan bir adamın evine indi. Adam ertesi gün sabah namazı vaktinde Ka'b'ı Peygamberimiz Aleyhisselam'a götürdü. Peygamberimiz Aleyhisselam o sırada

0: yaptıklarına pişman ve Müslüman olarak senden eman dilemeye gelmiş bulunuyor. Ben onu sana getirsem ona eman verir, kendisinin tevbesini ve Müslümanlığını kabul eder misin?" dedi. Peygamberimiz aleyhisselam evet buyurdu. Ka'b bin Züheyr, "Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sen de onun Resulüsün." dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, "Sen kimsin?" diye sordu. Ka'b, "Ben Ka'b bin Züheyr'im." dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, "Demek şu beyti söyleyen sensin ha?" buyurup Hazreti Ebu Bekir'e dönerek, "Ey Ebu Bekir, ne demişti?" diye sordu. Hazreti Ebu Bekir, Ka'b'ın o beytindeki memun kelimesini memur diye okuyunca Ka'b bin Züheyr, "Ya Resulallah, ben bu beyti böyle söylememiştim." dedi. Peygamberimiz aleyhisselam ona, "Ya sen nasıl söylemiştin?" diye sordu. Ka'b bin Züheyr, "Ben onu ancak şöyle söylemiştim." deyip memur sözünü memun şeklinde düzelterek okudu. Peygamberimiz aleyhisselam beyitte kendisinden memun, güvenilir kişi diye bahsedildiğini görünce, "Evet, vallahi memundur, emindir." buyurdu. Ka'b bin Züheyr, "Ya Resulallah, ben Ka'b bin Züheyr'im." diyerek kendisini tanıttı. Peygamberimiz aleyhisselam, "O üzerinde bulunduğu halden pişman ve Hakk'a dönmüş olarak gelmiştir." buyurdu. Ka'b bin Züheyr sonra da Banet Suat diye anılan uzun kasidesini Peygamberimiz aleyhisselamın huzurunda okumaya başladı. Ka'b bin Züheyr o kasidesinde, "Sevgilisi Suad'ın boyunu bosunu, huyunu suyunu, vefasızlığını, bir sabah uzaklara çekip gittiğini, giderken de kendisinin kalbini birlikte alıp götürdüğünü yana yakıla anlattıktan ve kendisini ona ulaştıracak yürügen devenin üstün vasıflarını birer birer saydıktan sonra asıl konuya şöyle giriş yaptı. Suad'ın ayrılığı yetmiyormuş gibi iki tarafa söz taşıyan rakipler bana, "Ey Ebu Süleyman'ın oğlu, sen artık kendini ölmüş bil, say." dediler. Kendilerine güvendiğim ve başvurduğum her dosta, "Biz seninle uğraşamayız, kendin başının çaresine bak." dediler. Ben de onlara, "Öyleyse," dedim, "siz beni serbest bırakınız. Rahman olan Allah her neyi takdir etmişse o olur. İnsanoğlu ne kadar uzun yaşasa da günün birinde ölür, teneşir tahtasının üzerine de taşınır. Resulullah katında bağışlanmak da umulur. Ben Allah'ın Resulüne özür dileyerek geldim. Resulullah'ın katında mazeretler kabul olunur. İlahi hidayetle, içi öğütler ve en yüce gerçeklerle dolu Kur'an'ı sana indiren Allah hakkı için bana eman ver. Beni rakiplerimin dedikodusuyla muahize etme. Hakkımda pek çok söylentiler olmuşsa da ben pek o kadar suçlu değilimdir. Ben şimdi öyle bir makamda bulunuyorum ki burada gördüğüm ve işittiğim şeyleri bir fil görüp işitseydi muhakkak titrerdi. Burada beni ancak Allah'ın izniyle peygamberin affına nail olmaktan başka bir şey kurtaramaz. Ben yüce peygambere karşı hiçbir itirazda bulunmadan sağ elimi onun adaleti eline uzatıyorum. Şimdi söz onun sözüdür. Bence en korktuğum şey kendisiyle konuştuğum zaman bana "Sen suçlusun, sen sorumlusun" denilmesidir. Bu arslan, arslanlar yurdu Asser ormanında yer yer sıralanan arslan yataklarının iç kesimindeki haşmetli yurdunda hüküm sürmektedir. Bu öyle bir arslandır ki erkenden ava çıkar, çifte yavrusunu yerlere parça parça serilmiş insan etleriyle besler. Kendi akranıyla boğuştuğu zaman da hasmını yere sermedikçe meydanı terk etmeyi nefsine haram sayar. Onun heybetinden çölün yırtıcı arslanlarının sesleri kısılır. Onun dolaştığı yerlerde insanlar dolaşamaz. Onun yaşadığı vadide gücüne kuvvetine güvenen nice baba yiğitlerin silah ve elbiseleri paralanmış, kendileri kurda kuşa yem olmuştur. Şüphe yok ki Resulullah doğru yolu gösteren bir nur, kötülükleri yok etmek için Allah'ın sıyrılmış keskin yalın kılıçlarından bir kılıçtır. Ka'b bin Züheyr, Banet Suat kasidesini sonuna kadar okuyup bitirdiği zaman Peygamberimiz aleyhisselam sırtındaki bürdesini, hırkasını çıkarıp ona giydirdi.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik.

0: Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

0: akademik bir münakaşaya geçsek, ilmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu Allah-u Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki, dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış. Müslüman, İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.
1: Bir insan düşün. Sporu evrensel bir mesaj haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen. Bir insan düşün. Bir insan düşün. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
2: Bir insan düşünün. Bir insan düşün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.
3: Tell me about Islam. For those who want to learn about and practice Islam, the religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation, the program Tell Me About Islam is about to begin.
4: The elephant refuses to move. Abraha, who came from Abyssinia, a country in Africa, conquered Yemen and was made vice-regent there. Later, he noticed that at a certain time of the year, large numbers of people would travel from all over Yemen and the rest of Arabia to Mecca. He asked the reason for this and was told that they were going on pilgrimage to Kaaba. Abraha hated the idea of Mecca being more important than his own country. So he decided to build a church of colored marble with doors of gold and ornaments of silver and order the people to visit it instead of the Kaaba. But no one obeyed him. Abraha became angry and decided to destroy the Kaaba. He prepared a large army led by an elephant and set off towards Mecca. When the Meccans heard that he was coming, they became very frightened. Abraha's army was huge and they could not fight it. But how could they let him destroy the holy Kaaba? They went to ask the advice of their leader, Abdul Muttalib. When Abraha arrived outside Mecca, Abdul Muttalib went to meet him. Abraha said, "What do you want?" Abraha had taken Abdul Muttalib's camels, which he had found grazing as he entered Mecca. So Abdul Muttalib replied,

yeryüzünde hiç kimse onun kadar sevilmedi. Allahu Teala ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim onu metheyledi. Ona olan aşkın tezahürüyle gönülden satırlara dökülüverdi en güzel dizeler. Kilye-i Şerifler, Nat-ı Şerifler, Şemailler ve Esma-ü Nebiler onu anlattı. Habibi Edibi Zişan Efendimiz.

hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. Akademisyenlerin, ilim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber. Alemlere rahmet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.

ziyade oldu günah. Estağfirullah el-gufur. Destim tehi, rüyum siyah. Estağfirullah el-gufur. Fikrim kamu, tül emel. Şulim batalet hem kesel. Gitti ömür, yok bir amel. Estağfirullah el-gafur. Nisyan ile kaldım zelil, isyan ile oldum alil. Erham yaptike ya celil. Estağfirullah el-gafur. Ya Rabbi, her işim hata, mabeyne her biri gata. Mustafiriyim eyle ata. Estağfirullah el-gafur. Lütfeyle göster yolumu, asan edip eşgalimi. Bir düşmüşem, al elimi. Estağfirullah el-gafur.

kibirle yolda kalmışım. Benlik bir bal bulmuşum. Bahri kusura dalmışım. Estağfurullah el gafur. Ey dil nedendir bu ate? Müşkil işin malum bite. Yuşun asam kalbin ame. Estağfurullah el gafur. Emireye deyip öleyim. Onun için oldun kulu. Serhoş musun yahut deli? Estağfurullah el gafur. Sende nedir bu düğün himen? Eylemedi bunu ümem. Hakkı işit olmasam. Estağfurullah el gafur. Değil misin ey nefs ya esed? İşin gazap hakka haset. Sanma ebeddir bu ceset.

gûşeyle ey nefs bendimi, âl ile bozar andımı, yağmaya verme kendimi, estağfurullahel-gafur. Ey kutbu alem şeyhima, ayneyi alem nüma, şaştım yolum ey rehnuma, estağfurullahel-gafur. Ya Rabbena, ya Rabbena, ey lütflek aybun lena, ve rahmlek zembun lena, estağfurullahel-gafur. Kuluna etmezsen ya, nur için sa'd ahva, affeyle cürmün ya ilah, estağfurullahel-gafur.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Merhaba efendim. Geçen bölümde kutlu yolculuk tamamlanmıştı. İki Allah dostu meşakkatli ve tehlikeli bir yolculuktan sonra Medine ufukta görülmüş ve Kuba'da konaklanılmıştı. 30. bölüm. Kuba'dan çıkınca Salim bin Avf'lara uğradılar. Orada vadinin ortasında cuma namazını kıldılar. O noktada da bir mescit yükseldi ve ismi Cuma Mescidi diye anıldı. Peygamber beldesinin kapılarında ilk cuma namazının hutbesinden. Kıyamet günü, hesap günü. İnsanlara çobansız bıraktığı koyunun hesabı sorulacak. Herkes nefsini yarım hurmayla olsun kurtaracak hayırlı iş işlemeye baksın. O da yoksa tatlı söz. Ve Allah'a hamd, Allah'ın kitabını methettiler. Namazdan sonra develerine bindiler ve Medine. O vakit Medine gayet mamur ve etrafı bahçelik tarlalık. Kimin önünden geçseler davet, buyursunlar ey Allah'ın Resulü. Bakalım devemiz kimin evinin önünde çökecek? Devenin yularını boynuna bırakmışlar, hiç idare etmiyorlar. Deve sağına soluna bakınıp Medine sokaklarında ilerliyor. Bütün şehir ayakta ve cümbüş içinde. Deve Sehl ve Süheyl isimli iki öksüze ait boş bir yerin önünde çöktü. Biraz sonra kalktı, azıcık yürüdü ve Eba Eyyub el Ensari Hazretlerinin kapısının önünde yine çöktü. Allah'ın Resulü deve üzerinde bir müddet beklediler. Deve yine kalktı. İlk çöktüğü yere geldi, tekrar çöktü ve boynunu uzatıp toprağa koydu ve garip bir sesle inledi. Allah'ın Resulü deveden indiler. Konağımız burasıdır inşallah. Devenin ilk ve son çöktüğü yer Peygamber Mescidi. İkinci çöktüğü yer de misafir olacakları ev. Eba Eyyub Hazretleri ilerleyip Allah'ın sevgilisini evine aldı. Allah'ın Resulü alt katı istediler. Üstteki çardak katı ev sahibiyle zevcesine kaldı. Fakat o gece Eba Eyyub ve zevcesi uyuyamayacak ve Cebrail'in inip kendisine Kur'an'ı getirdiği Allah'ın sevgilisine yalvara yalvara onu üst kata çıkaracaklardır. Karşılama misilsiz oldu. Bütün Medine, göklerin ötesindeki manayı getiren ve nur huzmesini Medine'ye çeviren mukaddes misafiri bir ana baba günü ayaklanışıyla şevklerin en taşkınıyla karşıladı. Perde arkasında oturan kadınlar evlerin damlarını bastı. Önlerinden Allah'ın Resulü geçerken şiirler okudular. Medine'nin veda yokuşu başından üzerimize ayın 14'ü doğdu. Şükürler olsun, bize vacip oldu şükür. Sokaklarda yalın ayak, başı kabak, koşuşan, zıplayan çocuklar. Allah'ın Resulü geldi. Allah'ın Resulü geldi. Kısa bir zaman sonra Ebu Bekir ve Bilal-i Habeşi Humma'ya tutuldular. Gönülleri Mekke'ye doğru akıp gidiyordu. Mekke'nin havasını, suyunu ve nebatlarını anıp duruyorlar, onları öven şiirler söylüyorlardı. Umumi bir davet sıla. Allah'ın Resulü dua ettiler. Ya Rabbi, Mekke'yi sevdiğimiz gibi bize Medine'yi de sevdir. Daha çok sevdir. Kilerlerimize bereket ver ve Medine'yi bize sıhhat yatağı eyle ve hummasını defet. Hazreti Ayşe, Medine'ye geldiğimiz vakit onu öyle bir halde bulduk ki Allah'ın yarattığı en hastalıklı yer sandık. Biz gelince Bathan deresinin suyu yükseldi ve dere akmaya başladı. Bu dere toprak renginde ve bozuk lezzetliydi. Allah'ın Resulü'nün duası üzerine Mekke sahabilerine yeni bir hayat geldi. Dava yolunda her şeye katlanmak zevkiyle doldular. Ömer şöyle dua etti. Ya Rabbi, bana peygamber beldesinde şehadet nasip et. Ve öyle olacaktır. Tez zamanda Medine'ye ısındılar. Allah'ın sevgilisi Eba Eyyub'un evinde 7 ay kaldılar. O zamana kadar namaz vakti nerede bulunursa sahabileriyle beraber oracıkta kıbleye dururlardı. Mescitlerini bina etmeyi murad ettiler. Devenin ilk çöktüğü yeri yetimlerin vasisi Necar oğullarından satın almak istediler. Necarların cevabı şu oldu. Parayla satmayız, hak rızası için veririz. Allah'ın Resulü bunu kabul etmedi ve Ebu Bekir'in kesesinden 10 altın karşılığı o yeri aldı. Enes bin Malik, mescidin yeri bir kısmıyla hurmalık, bir kısmıyla boş viranelik, bir kısmıyla da kafir mezarlığıydı. Allah Resulü'nün emriyle hurmalar kesildi, viraneler düzeltildi, mezarlar da boşaltılıp kemikleri uzaklaştırıldı. Dümdüz bir arsa. Peşinden kerpiç tuğlalanmasını emrettiler ve mescit binasını yükselttiler. Çatısını ve direklerini hurma ağacından yaptırdılar. Bütün işi Müslümanlar gördü. Herkes kerpiç ve odun taşıdı. Ammar iki kerpiç taşıyordu. Biri kendisi, öbürü Allah'ın Resulü için. Allah'ın Resulü Ammar Hazretlerine buyurdular. Herkesin sevabı bir, seninki iki. Senin dünyadan son nasibin bir içim süttür ve ecelin zalimler elindedir. Kendileri de mescide bizzat malzeme taşıyorlar ve şu mısraları okuyorlardı. Pak olan yükler bunlardır, ticaret malı Hayber yükleri değil. Bu ahiret ticaretinin yoludur ve sevap onda. Ya Rab, ensar ve muhacirlere sen rahmet eyle. Allah Resulü'nün mukaddes ağızlarından bundan başka şiir serpildiği hiç görülmedi. Başkalarının şiirleri müstesna, kendisine Kur'an nazil olan şiir söyleyemezdi. O anda peygamber mescidine kerpiç taşımanın şevki, ilahi müsaadeyle kelamın en büyük kahramanına ve Allah kelamının muhatabına bir kerecik şiir söyletti. Yoksa topyekün şiir onun şahsi kelamında erimiş ve bütün şekil ve cins hududunun dışına çıkmış bir hava, bir rüzgar, bir ıtır, bir renkti. Şiir de ona feda. Şiirin bu kadar üstünde olan şiir söyleyemez. Mescidin etrafında birkaç bina daha. Onlar da kerpiçten ve tavanları hurma dalından ve mescide bağlı. Evlerden bir ikisini teker teker zevcelerine ayırdılar ve her birinden mescide kapı açtılar. Birinde Hazreti Ayşe, öbüründe büyük ve temiz Hatice'nin vefatından sonra nikahlandıkları Hazreti Sevde. Artık Allah'ın Resulü bir manzume haline getirdikleri mescide bağlı evlerinde. Zeyd bin Harise ile yeni azatlı Ebu Rafi emirleriyle Mekke'ye gitti. Peygamber kızları Fatıma'yı, Ümmü Kelsüm'ü, peygamber zevcesi Sevde'yi, Zeyd'in oğlu Üsame'yi, peygamber dadısı Ümmü Eymen'i alıp Medine'ye getirdiler. Ebu Bekir'in oğlu Abdullah da babasının aile topluluğunu aldı ve bunlara katıldı. Peygamber beldesi Nurlu Medine. Medine'de manzara. Suffa sahabileri. Peygamber mescidinin etrafındaki evler ve hücreler manzumesinden biri de sahabilerin fakirlerine verildi. Hiçbir geçim imkanı olmayan, iman ve aşktan başka tek sermayeleri bulunmayan müminlere. Üstü sundurma olan bu evin ismi Suffa. Ve oradakiler Suffa sahabileri. Fakirliklerinin verdiği küçüklük duygusu, ileride kim bilir hangi büyüklüklere erişecek kahramanlar. İşleri güçleri ibadet, gözyaşı, tefekkür, vec. Ebu Hureyre, vallahi ben Suffa sahabilerinden 70 kişi saydım ki üstlerinde elbise diye bir şey yoktu. Ya eteği vardı yahut boynuna bağlı sadece bir örtüsü. Bu örtüler kiminin topuğunda, kiminin baldırının ortasında. Açılmasın diye elleriyle kapatıyorlardı. Şeyh-i Ekber Muhiddin-i Arabi Hazretleri, Suffa sahabilerine onların aşk ve takvasına hayrandır. Medine'ye gelişlerinin 5. ayında Allah'ın Resulü, Medinelilerle Mekkeliler arasında 90 kişiyi kardeş ilan ettiler. Tam kardeşlik. Birbirlerinin miraslarından da pay alacaklar ve hak yolunda gidecekler. Fakat ayet nazil oldu ve kan yakınlığı olmadan miras alıcı kardeşlik yasak edildi. Mana kardeşliğine gelince aralarında o bağ ebedi ve bütün fedakarlıkları toplayıcı. Namaz vakti sahabeler kendi kendilerine toplanıyor. Mescide doğru bir seldir akıyor. Gören katılıyor ve ayrıca bir davet yapılmıyor. Allah'ın Resulü bir davet şekli bulmak lüzumunu hissettiler ve sahabilerini topladılar. Halkı namaza ne şekilde çağıralım? Bazı sahabiler ortaya şu fikri attı. Nasraniler gibi çan çalalım. Bazıları şöyle dedi. Yahudi usulüyle boru çalsak nasıl olur? Ateş yakıp yukarıya kaldıralım. Görsünler ve namaz vaktinin geldiğini anlasınlar. Allah'ın Resulü teklifleri dikkatle dinlediler ve hiçbir tercih yapmaksızın sükût buyurdular. Abdullah bin Zeyd Hazretleri bir rüya görüyor. Yeşil elbiseler giymiş bir adam rüyada Abdullah'a ezanı tarif ediyor. Abdullah uyanır uyanmaz Doğru Allah'ın sevgilisini. Bana rüyada yüksek sesle okunacak bir hitap talim ettiler. Ey Allah'ın Resulü. Öyle bir haldeyim ki uyumuyordum desem yalan olmaz. İzin verirsen okuyayım. Oku buyurdular Allah'ın Resulü. Ve Abdullah bin Zeyd okudu. Emirleri, inşallah gördüğün rüya haktır. Bilal'in sesi seninkinden gür. Ona öğret de hemen okusun. Bilal'in gür sesi bütün Medine'yi inletince Hazreti Ömer koşarak geldi. Hak peygambersin ey Allah'ın Resulü. Rüyada gördüğümü okuyor Bilal. Ömer de aynı rüyayı görmüştü. Bu hadisede emrini peygamberine vermeyip onun yakınlarına tecelli ettiren Allah'ın hikmetiyle Hak peygamberin samimiyeti her ispatın üstünde. İlk ezanı ilk müezzini okuyor ve Medine ürperiyor. İşte meali. Allah en büyük. Allah en büyük. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. İyiliğe, kurtuluşa Allah en büyük, Allah'tan başka ilah yok. Bu davet makamında okunan ezan. Cami içindeki ise kamet. Kurtuluşa nidalarından sonra iki cümlelik ilave. Kalkın namaza. Bir de sabah namazlarının ezanında aynı yerde iki kere namaz uykudan hayırlıdır, namaz uykudan hayırlıdır ihtar. Fakat ezan bu değil. Ezan bir şehadet parmağı halinde gökleri delen minarelerden asli lisanıyla buram buram yükselen ve tek harfinden ayrılmayan ulvi ses. Yahudi alimleri Allah'ın Resulüne büyü yaptılar. Sihir İslam tabiriyle haktır, yani vardır. Onu yapan da küfre girer. Fakat devrimizde ne kimsede onu yapabilecek ilim var, ne de din perdesinden geçinip böyle şeyler tecrübe etmek isteyenlerin maskaralıklarında en küçük kıymet. Allah'ın Resulü rahatsız oldular. Sihri Allah sevgilisinin taraktan düşen saç tellerine düğümler atarak yapmışlardı. Buna karşı Kur'an'ın sonundaki Muavvezeteyn isimli iki sure nazil oldu. Meleğin delaletiyle düğümlü saç tellerinin atıldığı kuyu bulundu, açıldı, saç telleri çıkartıldı ve bu sureler okunup tellere üflendi. Tellerden 11 düğüm. Her ayetin okunuşunda tek tek sabun köpüğü gibi çözülen düğümler. Muavvezeteyn surelerinin ayetleri 11'dir. Allah'ın hikmetiyle tesir eden büyü Allah'ın inayetiyle silinip gitti.
0: Okudukça eser, çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.

Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.
1: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.

0: Tefsir Sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in meali ve tefsiri üzerine hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yaptığı sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Aziz ve sevgili dinleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kur'an-ı Kerim ayetleri üzerindeki sohbetlerimize devam ediyoruz. Birinci cüzü bitirdik. İkinci cüzün başında kıblenin Kudüs'ten Kabe-i Müşerrefe'ye dönmesi ile ilgili ayetlerin izahlarını geçtiğimiz haftalarda yaptık. Ve efendim sonunda 150. ayet-i kerimeyi bitirdik. Bugün 151 ve 152. ayet-i kerimeleri sohbetimin konusu olarak almak istiyorum. Önce okuyalım metnini. Bismillahirrahmanirrahim. Kema ersennâ fîküm rasûlen minküm yetlû aleyküm âyâtinâ ve yüzekkîküm ve yuallimukumul kitâbe vel hikmete ve yuallimukum mâ lem tekûnû ta'lemûn fezkürûnî ezkürküm veşkürûlî ve lâ tekfurûn. Bu iki ayet-i kerime 151 ve 152. ayet-i kerimeler. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim ayetlerinin sonunda rakamın, yani ayet rakamının evvelinde bazı işaretler olur. Mesela 150. ayet-i kerimenin sonunda la işareti konulmuş bizim Kur'an-ı Kerimlere ben baktım. 151. ayet-i kerimenin sonunda malem tekönü talemun datı efendim vakfı mutlak işareti konulmuş. La tabi durulmaması lazım manasına geliyor. 152. ayet-i kerimenin sonuna da efendim ayın işareti konulmuş, yani aşır tamam oldu, mana bütünlüğü sağlayan ayet grubu bitti efendim manasına. Şimdi başka ülkelerde basılan Kur'an-ı Kerimlere de baktım. Böyle üzerinde emek sarf edilmiş, işaretleri dikkatle yapılmış olanlara baktım. Burada 150. ayet-i kerimenin sonunda 3 nokta var. Efendim bu muana

mutlaka işaretidir. Yani ya burada durulacak efendim, sonra 151. ayet-i kerimenin sonunda da tığının olduğu yerde de şey var, işaret var. Mana ya efendim tehdidünde durulacak, kema ile başlayan, kema ersenna fiyüküm ile başlayan ayet-i kerime fezkürûni ile ilgili. Onun için tığda durulmayacak, mana bakımından fezkürûni'ye geçilecek demek olur. Ya da efendim bu tehdidünde durulacak, kema ersenna fiküm feskörün ile bağlı, yukarısıyla bağlı değil manasını gösteriyor. Şimdi izahını yapmaya başlayayım bu ayetlerin mana ilgisi bakımından yukarıya mı bağlı, aşağıya mı bağlı olduğunun işaretlenmesi bu söylediğim hususlar. Bunu sözle de açıklayayım. Şimdi 150. ayet-i kerimede Rabbimiz Tebareke ve Teala Hazretleri efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kıbleye yönelmesi, Mescid-i Haram'a yönelmesini emrediyor. Biz müminlere de her nerede olursak olalım yüzümüzü efendim kıble yönüne dönmemizi beyan ediyor. Bunun da açıklaması, sebebini beyansa dediğinde لِاَلَّا يَكُنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ هُجَّتُنْ اِلَّا لِلنَّا ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Şu sebepten bunu böyle yapın diye sebebini beyan buyuruyor. Efendim ikinci bir sebep olarak da veli ütim ve nimeti aleyküm ve leallekum tehtedun, size nimetlerimi tamam edeyim diye, sizin üzerinize nimetlerimi ey Müslümanlar tamam edeyim diye, ve leallekum ve ta ki böylece tehtedun, doğru yol üzere olasınız, hidayet üzere bulunasın diye. Bu kıblenin değiştirilmesi ve müminlerin yönünün oraya dönmesinin bir nimet tamamlaması olduğu efendim beyan ediliyor. Nimetimi tamamlamak için size bunu böyle emrettim. Bu bir büyük lütuftur denmiş oluyor. Efendim bu nimet gibi, bu nimet neye benzer? Bir nimette kema ersenna fiküm resulen minküm, size sizin içinizden bir peygamber gönderdiğim gibi, o bir nimet olduğu gibi bu da bir nimet. Yani bu kıblenin değiştirme nimeti size bir peygamber gönderme nimetime benzer. Çünkü bu ke harfi edatı teşbih deniliyor buna. Efendim Arapçada teşbih olunca bir şeyin bir şeye benzetilmesi lazım. Bu benzetme nereden kaynaklanıyor? Kema ersenna fiküm resulen minküm, sizden içinizden bir peygamber gönderdiğim gibi size bu nimetimi tamamlamak üzere Kabe'ye dönmenizi de emrettim denmiş oluyor. O zaman la harfi, yani burada durmayınız mana bakımından 150. ayet 151. ayete bağlanıyor demek oluyor. Efendim ama burada durulacaksa ikinci ihtimale göre, bu kema sözü 151. ayete bağlıysa, yani size ben bir peygamber göndermiş olduğum gibi siz de beni doğru düzgün zikredin, ben de sizi zikredeyim. Yani beni, madem ben size bu kadar büyük bir lütufta bulundum, içinizden bir peygamber gönderdim, o halde siz de beni zikrediniz. Fezkürûni, çünkü bu fe de bir önceye bağlılığı ifade eden bir edat. Efendim o zaman ikinci tarafa bağlanmış oluyor. Şimdi bu anlamın bağlılığını, nereye bağlı olduğunu beyan ettikten sonra ayet-i kerimenin diğer kelimeleri üzerinde açıklamalara, tefsir kitaplarına bakarak devam edelim. Rabbimiz Tebareke ve Teala Hazretleri buyuruyor ki, efendim kema erselna, nitekim size göndermiş idik, fiküm, sizin aranızda yaşayan birisini göndermiştik, efendim resulen, bir peygamber. Tabi bu kimdir? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ey Müslümanlar, ey şimdi karşımda muhatabım olan müminler, efendim size efendim ben Azimüşşan sizden bir peygamber göndermiştim. Sizin içinizde yaşayan, sizin tanıdığınız, soyunu, sülalesini bildiğiniz, dürüst olduğunu, emin olduğunu, soylu, asil, güzel huylu olduğunu, güvenilen bir kimse olduğunu bildiğiniz bir peygamber efendim gönder gibi. O da bir nimet, çok büyük. Peygamber göndermek çok büyük bir nimet. Biz Cenab-ı Hakk'ın çok büyük bir nimetine basarız. Çünkü Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Elhamdülillah onun gönderildiği insan topluluğu içinde bulunuyoruz. Ne mutlu bize ki öyle şerefli, öyle mübarek, Allah'ın en sevdiği, en efendim serveri kainat, Eşref-ül Mürselin, efendim Seyyidi Veledi Adem, Adem oğullarının, Beni Adem'in efendisi, başı tacı, peygamberlerin önderi, imamı, efendim İmam-ül Mürselin,

kimsenin gönderilmesi, bizim içimizden gönderilmesi ayrıca bir lütuf. Çünkü bizim içimizden olunca o bizi tanıyor, efendim bizim zaafımızı, durumumuzu biliyor. Biz onu tanıyoruz, içimizden yetişmiş. Yani ünsiyet ve itimat tam olur. Eğer içlerinden bir kimse gönderilmeyip de dışarıdan bir kimse gelmiş olsaydı, efendim hiç bilinmeyen bir diyardan esrarengiz bir kimse gelseydi, efendim o zaman çeşitli başka ihtimaller ortaya çıkardı. Ama tanınan böyle içlerinden bir kimsenin gelmesi, soyu sopu belli, peygamberler sülalesinden gelme itibarlı ve şeylerin, ailelerin en soylularının böyle peş peşe zincirinden, öyle bir sülaleden süzülmüş safi bal gibi efendim halis bir kimsenin gelmesi. Efendim, yetlu aleyküm ayatina, sizin üzerinize benim ayetlerimi okuyan. Bu peygamber nasıl bir peygamber? Sizin üzerinize benim ayetlerimi getiren, okuyan, açıklayan. Bu efendim ayrıca çok büyük bir nimet ve Peygamber Efendimiz'in en büyük vazifesi. Yani Allahu Teala Hazretleri ona peygamber olarak seçmiş, hitap eylemiş, efendim Kur'an-ı Kerim'ini bildirmiş, vahiy eylemiş, o da bize bildiriyor. Cenab-ı Hakk'ın hitabına mazhar oluyoruz. Ne mutlu o peygamber vasıtasıyla, o aracı, o Allah elçisi vasıtasıyla Allah'ın ayetlerini efendim öğreniyoruz, dinliyoruz. Ayet kelimesi tabii efendim iki anlamı kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir, yerdeki gökteki insanların gördükleri zaman Allah'ın varlığına, birliğine efendim imanları kesin olarak anlaşılacak hikmetli, büyük, muazzam olaylar ve mucizeler manasına geliyor. İki, aynı tesiri yapan, insanın imanını kuvvetlendiren, efendim her birisi mana hazinesi, ummanı olan Cenab-ı Hakk'ın sözleri manasına geliyor. Kur'an-ı Kerim'in efendim cümleleri manasına geliyor. Tabii bazen kısa oluyor, bazısı bir sayfa kadar uzun oluyor diye bu tefsir sohbetlerime başladığım zaman ayetlerin boylarının aynı olmadığını, kimisinin uzun olduğunu, kimisinin kısa olduğunu, kimisinin bir sayfa sürdüğünü beyan etmiştim. Tedayyün ayeti mesela, borçlanmayı anlatan, bu husustaki katipler kullanılması, şahitler kullanılmasını beyan eden ayet-i kerime, bir ayet-i kerime Amener Resulü'nün yazılı olduğu sayfadan bir önceki sayfa, baştan sonra bir sayfa efendim bizim matbu Kur'an-ı Kerimlerimize bir ayet. Ama bazen de efendim ha, mim, iki tane harf, remiz bir ayet oluyor. Efendim hurufu mukatta'tan veyahut bir iki kelimeyle vel fecri ve leyalin aşrin gibi kısa kelime gruplarıyla da bir ayet-i kerime olabiliyor. Şimdi bu ayetleri Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala Hazretleri vahyediyor, gönderiyor Cebrail vasıtasıyla veyahut vahyin diğer şekilleriyle ve Peygamber Efendimiz de Allah'ın ayetleri indi diye kullara tebliğ ediyor, etrafındaki insanlara. Peygamber Efendimiz'in etrafındaki insanlar da can kulağıyla dinliyorlar, vahiy katipleri yazıyorlar. Bir harfi değişmeden efendim elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'imiz böyle bu ayetlerin mushaf, yani iki kap arasında efendim sayfalar üzerine yazılmış bir efendim topluluk olarak, ayetler topluluğu olarak elhamdülillah elimizde bulunuyor. Halbuki Peygamber Efendimiz'e efendim Hira Dağı'nda ilk geldiği İkra ayet-i kerimesinden en son ayet-i kerimeye kadar 23 yılda inmişti Kur'an-ı Kerim. Bu 23 yıllık ayetler elimizde bir efendim mübarek Kelam-ı Kadim, mübarek Mushaf-ı Şerif olarak bulunuyor. İşte bu ayetleri bize efendim bu Resul, yani Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz okuyor. Okuyan bir kimse, öyle bir kimseyi gönderdi Allah bize. Bu büyük nimet gibi, kıble-i tahvilde büyük bir nimet. Şimdi tabii ilahi bir takdir ile oluyor. Daha önceki sohbetlerimde ayet-i kerimeler geçince beyan olunmuştu. İbrahim aleyhisselam elini açıp dua etmişti. Kabe'yi bina ettiği zaman Bismillahirrahmanirrahim Rabbena ve bas fihim rasulen minhum diye dua etmişti. Ya Rabbi, ben buraya zürriyetimi, şimdi İsmail oğlumu Hacer hanımımla beraber yerleştiriyorum bu ekin bitmez vadiye. Sen bunları koru, kolla ya Rabbi. Bunların içinden, zürriyetinden de ahir zaman peygamberini gönder. Efendim çıksın onların içinden. Öyle bir peygamber gönder ki onlara şöyle şöyle efendim ilah

vazifeleri faizsin diye dua etmişti. Peygamber Efendimiz dedesi ecdadından mübarek İbrahim Aleyhisselam'ın nesidir? Duasının mücessem tecellisidir. Yani İbrahim Aleyhisselam öyle dua eylemiş, takdiri ilahi ve Peygamber Efendimiz de o duanın mucibince Allah kabul eylemiş duasına o İsmail Aleyhisselam'ın soyundan Peygamberimizi böyle göndermiş. Efendim başka ayet-i kerimede yine geçiyor. Rabbena ve cealna müslümeyni leke. Ya Rabbi beni bu İsmail oğlumla beraber sana teslim olan iki Müslüman eyle. Emin zürriyetina ümmeten müslümeten leke. Efendim bizim zürriyetimizden de sana böyle teslim olmuş Müslüman bir millet, ümmet teşkil eyle diye dua etmişti. Efendim Allah-u Teala Hazretleri de böyle Peygamber Efendimiz'i zaten ezelden takdir buyurmuş, peygamber göndermiş. Bu ahirzaman peygamber, böyle şanlı bir peygamber, İbrahim Aleyhisselam'ın duası, İsa Aleyhisselam'ın müjdesi, Adem Aleyhisselam'ın da geleceğini bildiği mübarek peygamber. Bize Allah'ın ayetlerini okuyor. Ne mutlu ki Allah'ın emirleri, yasakları, o kıymetli hazineler bu saf-ı şerif halinde kütüphanelerimizde, elimizde mevcut. Açıklamaları da tefsir kitapları halinde mevcut. Elhamdülillah biz de işte böyle karınca kararınca radyo sohbetleriyle bu ayetleri açıklıyoruz yeri geldikçe. Ve yüzekkiküm ve sizi temizleyen bir peygamber. Yani o peygamberin yaptığı işler sıralanıyor. Öyle bir peygamber ki size Allah'ın ayetlerini okuyor ve sizi temizliyor. Şimdi bu temizleme, zekka, yüzekki, tezkiye eden, yüzekkiküm sizi temizliyor. O peygamber sizi temizliyor. Öyle bir peygamber ki sizi temizliyor. Nereden temizliyor? Yutahhirküm mindenesi şirk ve zünüp. Yani müşriklik pisliğinden sizi temizliyor. Müşrik, cahiliye devrini yaşayan Araplar iken mümin, muvahhid, Allah'ın sevgili, muhlis kulları oluyorsunuz. Tertemiz kullar oluyorsunuz. Şirkten kurtarıyor ve zünüp. Efendim Allah'tan korkmazlığın her çeşitinin yapıldığı bir toplum iken, halk iken böyle karınca ezmeyen, hakları çiğnemeyen, hizmeti şeref bilen, gözü yaşlı, boynu bükük, hassas, mübarek, evliya insanlar haline geliyor. Bu büyük bir temizleme. Efendim sonra efendim başka yu'al ve yüzekkiküm sizi temizliyor böylece ve yuallimukumul kitabe vel hikmete efendim size kitabı ve hikmeti öğretiyor. Ama bu yüzekkiküm'ün bir anlamı da şu olabilir, kitabı öğretmesinden önce. Size öyle şeyler peygamberlik terbiyesiyle, ciliyle, mürebbiliği ile size öyle şeyler tavsiye buyuruyor, öyle yetiştiriyor ki siz onları yaptığınız zaman tertemiz, halis, pırıl pırıl insanlar oluyorsunuz. Güzel ahlaka sahip, güzel davranışlar içinde olan mübarek insanlar oluyorsunuz. İşte bir temizlenme de böyle, ahlak temizlenmesi. Ve yuallimuhumul kitab ve yuallimukumul kitab size o kitabı öğretiyor. Yani el kitap, o belirli kitap hangisi? Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim öğretiyor. Bu yani Kur'an-ı Kerim'i öğretiyor. Ne demek? Kur'an-ı Kerim'in ahkamını size mufassal olarak anlayacağınız bir şekilde öğretiyor. Ayetleri okuyor. Ondan sonra efendim Allah'ın hükümleri nelerdir? Onları bir bir anlatıyor. Namaz şöyle kılınacak, zekat böyle verilecek, halka iyilik, maddi manevi iyilik böyle yapılacak, maddi temizlik böyle yapılacak, efendim abdest şöyle alınacak, gusül böyle olacak, efendim her şeyi öğretiyor. Kitabı öğretiyor ve efendim vel hikmeti, hikmeti öğretiyor. Yani bu hikmet, yani bir insanın yaptığı, söylediği sözle yaptığı işin isabetli olmasına hikmet deniliyor. Yani sapasağlam, hiç çürük tarafı yok. Hem düşünüş ve söz olarak güzel, doğru, hem de yapılış biçimi bakımından bir eksiği, kusuru yok. İşte sapasağlam, hikmetli iş, hikmetli bir hareket, hikmetli bir söz diyoruz. Hikmetli bir davranış diyoruz. İşte böyle olan şeye efendim hakim deniliyor. Böyle hikmetle hareket eden kimseye efendim böyle söze hakimane söz deniliyor. Efendim hikmetli söz deniliyor. Böyle harekete hikmetli bir hareket. Yani Peygamber Efendimiz şöyle hareket etmiş. Demek ki bir hikmeti var, bir sebebi var. Güzel bir sağlam tarafı var ki öyle yapıyor. Sünnet manasına ve dinin inceliklerini bilmek. El-fukhu fid-din manasına.
Yani Kur'an-ı

öğretiyor, bir de hikmeti öğretiyor. Yani dinin inceliklerini öğretiyor. Tabi dinin inceliklerini de Peygamber Efendimiz fiilen sünnetiyle öğretti. Sünnet-i Seniyye, Kur'an-ı Kerim'in açıklanması ve öğretilmesi demektir. Geniş bir şekilde 23 yılda uygulamalı olarak mücessem, elle tutulur, gözle görülür şekilde işte Kur'an-ı Kerim. Peygamber Efendimiz'in ahlakı Kur'an-ı Kerim'di. Efali de Kur'an-ı Kerim'di. Yani Kur'an-ı Kerim neyi emrediyorsa onu yapıyordu. Kur'an-ı Kerim nasıl bir insan olunmasını emrediyorsa bize, Efendimiz öyleydi. Fiilen onun misali mücessem, tahakkuk etmiş şekliydi. Ve yuallimukum ma lem tekunu talemun, daha önce bilmemiş olduğunuz şeyleri size öğretiyor. Öyle bir peygamber ki size, ey kullarım, benim ayetlerimi okuyor, sizi tertemiz temizliyor şirkten, günahlardan, kötü huylardan, kötü fiillerden. Tertemiz temizliği pırıl pırıl mübarek insanlar yapıyor ve size kitabı ve hikmeti öğretiyor ve sizin bilmediğiniz, bilmemiş olduğunuz ma lem tekunu ta'lemun, bilmemiş olduğunuz şeyleri efendim öğretiyor. Evet, Araplar cahiliye devrini yaşıyorlardı. Efendim, insanlık Kur'an-ı Kerim'le, Peygamber-i Zişanımızla, onun öğrettiği şeylerle bilmesi mümkün olmayan şeyleri öğrendi. Hem maziye ait eski ümmetlerin hallerinden bilinmesi mümkün olmayan şeylerin düzeltilerek en doğrusunu öğrendi. Eski kitaplarda tasih ve tadil edildi, hataları belirtildi. Eski ümmetlerin, kendilerine peygamber gelmiş ümmetlerin, peygamberlerinin sözlerinden, dinlerinin esaslarından sapmaları düzeltildi. Efendim, bozuklukları düzeltildi, işaret edildi yani düzeltilmesi için. Düzelten düzeltti, düzeltmeyen ısrar edip devam ediyorsa ahirette cezasını çekecek, belasını bulacak, azabını görecek tabii. Efendim, böyle bir peygamber gönderdiğim gibi bir şey, nasıl bir şey? Nasıl ki, nitekim ki ben azimüşşan sizin iç aranızdan, efendim, sizden bir peygamber sizin aranıza gönderdim ki o peygamber efendim de Allah benim ayetlerimi okuyor, sizi tertemiz temizliyor, size Kur'an'ı ve sünneti öğretiyor, efendim dinde ilgili incelikleri bilen insanlar haline getiriyor ve asla bilmemiş olacağınız, eski devrin olaylarıyla asla bilemeyeceğiniz istikbale ait olayları, kıyamet ahvalini, ahir zaman ahvalini, cenneti, cehennemi öğretiyor. İşte böyle bir peygamber gönderdiğim gibi ben size bir iyilik daha yaparak kıblenizi de efendim İbrahim Aleyhisselam'ın eliyle İsmail Aleyhisselam'a bina ettiği Kabe'ye döndürdüm. Bu da efendim öteki nimetim de buna benzer. Kabe'nin kıble olması nimeti neye benzer? Sizin içinizden bir peygamber göndermeme benzer. İşte bu ke edatı o zaman evveline bağlanmış oluyor. Ama bundan sonraki 152. ayet-i kerimede fe ile başladığı için feskürûni, üzkürûni demeyip de efendim böyle fe ile başlanması da mananın daha önceki ayete bağlı olduğunu gösterdiğinden bu kema ikinci ayete bağlantılıdır diyenler de şöyle açıklıyorlar ayet-i kerimeleri. Ben azimüşşan sizin aranıza sizden bir peygamber seçip gönderdim. Öyle bir gönderdiğim gibi ki o peygamber ki size Allah benim ayetlerimi okuyor, sizi temizliyor, size kitabı ve hikmeti öğretiyor ve bilmediklerinizi öğretiyor. İşte böyle bir peygamberi size gönderdiğim gibi siz de fezkürûni, o halde siz de beni o zaman zikret, beni unutmayın. Fezkürû, siz hatırlayın, zikret beni. Yani zamiri muttasıl mef'ulü bih. Yani kimi zikredeceksiniz? Beni. Beni zikredin. Benim size bu iyilikleri yaptığım gibi siz de beni zikredin. Ezkürküm. Bu emrin cevabı olduğu için muzari meczum gelmiş. Yani ezkürküm de gelmiyor, denmiyor. Ezkürküm. R harfi. Kürdeki R harfi cizimli. Çünkü öncesinde emir var. Emir olunca efendim muzari'nin meczum olması gerekiyor. Yani ezkürüküm değil, ezkürküm denmesi gerekiyor. Kaide böyle, dil bilgisi kuralı Arapçada.

Mevla'yı zikrederse Cenab-ı Mevla da bizleri, biz naciz, aciz kulları efendim zikredeceğini bildiriyor. Ben de sizi zikrederim diyor. Veşkürûli buyuruyor Cenab-ı Hak Teala. Veşkürûli bana şükrediniz ve la tekfurun, sakın bana kafir olmayınız, sakın bana benim nimetlerime küfrani nimette bulunmayınız. Şükre aykırı, şükürsüz bir durum efendim. Şimdiki terbiyemizde de hepiniz düşünün. Size birisi bir iyilik yapsa, küçük bir iyilik yapsa ne yaparsınız? Teşekkür eder. Yani iyilik bir karşılığı gerektiriyor. Ya bu karşılık onun dengi olan bir mukabil iyiliktir. İyiliğe iyilikle mukabele etmektir. Ya da hiç olmazsa, öyle yapamazsa bile teşekkür ederim efendimiz. Zahmet buyurdunuz. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun filan diye böyle bir söz söyleriz. Şimdi Cenab-ı Hak da bize efendim en şerefli Resulünü göndermiş, bizi en şerefli ümmet eylemiş, bize Kur'an-ı Kerim'i indirmiş, bize özel kıble tahsis etmiş. Kimsenin taklitçisi değiliz. İbrahim Aleyhisselam'ın bina ettiği kıbleye dönüyoruz. Tabii efendim bunların hepsine şükür lazım. Yani nimetlere teşekkür lazım. Yapılan iyiliklere teşekkür lazım. Bunları görmezlikten, anlamazlıktan, umursamazlıktan kendisini çekmesi lazım insanın. Bunlar mühim şeyler. Cenab-ı Hakk'a şükran borcu ile efendim dopdolu olması lazım. Şimdi zikir sözünün açıklanmasına gelin. Yani siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Zikrin tabii çeşitleri var. Siz de zikrin ne olduğunu tabii bilen insanlarsınız. Bir çeşit zikir efendim dille olur. Tesbihi eline alır. Efendim Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber der. Allah Allah der. La ilahe illallah der. Efendim salatu selam getirir. Efendim çeşitli mübarek sözleri tekrar eder. Buna dil ile zikretmek diyoruz. Tabii bu dil ile zikretmek, yani işin sözü sevaplıdır muhakkak da, ama insanı daha güzel bir noktaya götürmek içindir. Onun için büyüklerimiz demişler ki ezzikrü bitezekkürü, yani bu zikir insanı asıl Cenab-ı Hakk'ı hiç unutmamaya, Cenab-ı Hakk'ı iyi bilmeye götürecek. İnsanın vazifesi Rabbini unutmamak, Rabbine kulluğunu devam ettirmek olduğu için efendim asıl vazife yani beni unutmayın diyor ya Sure-i Haşr'ın sonunda ayet-i kerimede Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki efendim وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا. Sakın ey müminler siz efendim Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Tamam, unutmayacağız. Rabbimizi hatırlayacağız. Cenab-ı Hakk'ın bize yaptığı iyilikleri unutacağız. Onun kulu olduğumuzu unutmayacağız. Efendim hatırlama işi de nasıl olacak? İşte şu bizim sözle yaptığımız zikirler içimizi etkileyecek, efendim kalbimizi nurlandıracak. Böylece Cenab-ı Hakk'ı bilen, zikreden insan haline geleceğiz. Yani o arif insan olma durumu işte bu dille yapılan zikirden başladığı için zikrü bit tezekkürü denmiş. Kur'an-ı Kerim'de tabii bu bedenli dil ile zikirde tavsiye ediliyor. Üzkürullah ya yüllezdamen üzkürullah zikren kesiren ve sebihuhu bükreten ve esiyle. Burada tesbih ediniz sabah akşam sözünden anlaşılıyor. Tabii bu sözlerin tekrarı da zikir olduğu gibi namaz gibi, oruç gibi şeyler de zikirdir. Namaz en büyük zikirdir. Kur'an okumak zikirdir. Ama namaz derli toplu çeşitli zikirlerin efendim bir arada olduğu önemli bir zikirdir. Demek ki efendim fezkürûni derken yani elinize tesbih alın, beni zikredin manası da var. Namaz kılın, ibadet ve taat eyleyin, ben hatırınızda olayım, nimetleri benim size verdiğim unutulmasın, efendim unutmayın o tarzda efendim uyanık arif Müslümanlar olarak hareket edin demek. Tabi yerin göğün bütün varlıkları da insanı Cenab-ı Hakk'ın varlığını sezmeye, anlamaya, bilmeye götürdüğü için yerin göğün olaylarını ve varlıklarını düşünmek de bir tefekkür de, yani fikir de zikirdir. Bir çeşit zikirdir. Onun için çok sevaptır. Bir saatlik zikir, tefekkür efendim yıllarca yapılan ibadet kadar insana sevap kazandırıyor. İşte zikrin böyle fikir tarzında olanı olsun, ibadet ve taat şeklinde bedeni olanı olsun, dille yapılanı olsun, efendim aklen düşünüleni olsun, bunların hepsini ihtiva ediyor bu emir. Fezkürûni, beni zikredin, yani bana itaatli kul olun. Yani insan Allah'ı bilip de ezan okunurken elini kolunu arkasına bağlayıp dursa,
kahvede bacak bacak üstüne atıp otursa ne olur? Evet, ezanı duyuyor, namazın farz olduğunu biliyor.

Ama namaza gitmiyor. Olmaz. Yani şeyden bilmenin gereği olan davranışları da yapmak. Yani bana iyi kul olun demeye kadar manası açık bu fezkürûni sözü. Bana kulluğunuzu güzel yapmak. Ben size türlü türlü nimetler ihsan ediyorum. Siz de bunları unutmayın. Ama siz bunu yaptığınız zaman efendim ben sizi kat kat mükafatlandırırım manası da var burada. Yani ezkürküm ne demek? Ben de sizi zikrederim. Ben de sizi unutmam. Ben de sizi unutmam. Zikreder. Bu Allah'ın unutmaması, zikretmesi yani nimetlerine mazhar etmesi, mükafat vermesi, ibadet ve taatlerin karşılığını vermesi manasında çok büyük bir müjde. Fezkürûni ezkürküm. Bu ezkürküm bize çok büyük müjdedir. Allah-u Teala Hazretleri onlara mazhar olmayı nasip eylesin. Bu zikirle ilgili efendim biraz rivayetleri de okuyalım. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş ki buradan mana ezkürküm'den mana üzkürûni bitaati ezkürküm bimauneti. Siz bana kulluk yapın ben de size yardım edeyim. Yani sizin beni zikretmeniz bana itaat etmek tarzında olursa ben de size yardımcı olurum. Üzkürûni fin nimeti efendim ezkürküm fi şiddeti firrehai ezkürküm fi şiddeti. Yani siz bolluk zamanında nimetlerimi zikrederseniz efendim benden geldiğini bilir onu hatırlarsanız ben de size darlık, sıkıntı, şiddet, bela zamanında o zaman yardım ederim manasına geliyor. Siz benim varlığımı, birliğimi idrak ederseniz ben de cennete size mükafat veririm, rıdvan-ı ekberime erdiririm. Siz bana efendim ihlası ve kulluk ederseniz ben de sizi kurtarırım. Siz bana efendim gönülden bağlanırsanız ben de sizi efendim günahlarınızı mağfiret edip mükafata erdiririm. Siz bana dua ile beni zikrederseniz ben de duanızı ata ederek karşılık vererek zikrederim diye böyle açıklamış büyüklerimiz. Demek ki büyük mükafat. Siz beni zikrederseniz ben de sizi zikrederim. Bir şeyler geleceğinin işareti oluyor, müjdesi oluyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet olunmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Yekulullahu azze ve celle aziz ve celil olan Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki diyor Peygamber Efendimiz ene inde zanne abdibi ben kulumun bana efendim zannına göreyim. Yani bana karşı ne zan beslerse ben de onun o zannettiği, umduğu şeyi ona efendim ihsan ederim. Benden bekliyor, mahrum etmem. Ve ene ma'ahu izâ zekereni. Ben onun yanında olurum, o beni zikrettiği zaman. Bu da büyük bir şey. Efendim yanında olmak yani onun yaptığına hoşnut ve razı olup onun tarafında olurum. Mekandan münezzeh olduğu için bunları iyi anlamak lazım. Fe in zekereni fi nefsihi zekertuhu fi nefsi. Eğer o kendiliğinden ihlasla kimse görmeden efendim beni zikrederse zekertuhu fi nefsi. Ben de onu kendi nefsimde zikrederim. Yani ona ihsanımı sessizce kimse bilmeyecek lütuflarımı veririm. Efendim kimse bilmez ama o nimetleri o mazhar alır. Ve in zekereni fi meleğin. Eğer beni toplulukta zikrederse kulum zekertuhu fi meleğin hayrun minhu. Ben de fi meleğin hayrun minhu. Ben de onu daha hayırlı bir efendim melekler topluluğu efendim içinde zikrederim. O dünyada beni zikrederse ben de onu ahirette o mahşer yerinde efendim o zaman da zikrederim, mükafatlandırırım. Ve in takarrabe ileyye şibren takarrabtu ileyhi zira'a ve in takarrabe ileyye zira'an takarrabtu ileyhi ba'a ve in etani yemşi eteytuhu herveleten. Bana bir karış gelirse ben ona bir kol boyu gelirim. O bana bir kol boyu gelirse ben ona bir kulaç gelirim. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Yani bunlar kullar anlasın diye hakiki manası alınması efendim uygun değil. Çünkü öyle olmaz. Efendim kulum ne kadar gayret gösterirse ben de mükafatını onun o kadar çok veririm diye beyan edilmiş oluyor. Bu zikirle ilgili mühim bir sahih hadis-i şeriftir. Efendim daha başka hadis-i şeriflerde kısaca hatırlayıverelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Yekulullah azze ve celle Allah-u Teala aziz ve cilli olan Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki diyor Peygamber Efendimiz ene ma abdi ma zekerini ve tehareket.

bir şefetahu. Ben kulumla beraberim, o beni zikrettiği müddetçe ve dudakları benim adımı anmakla kıpırdadığı müddetçe ben kulumla beraberim. Bu da Cenab-ı Hakk'ın zikredeni sevdiğini efendim beyan eden, yakın kul ettiğini beyan eden bir hadis-i şerif oluyor. Ebu Musa'l Eş'ari radıyallahu anh'ten rivayete göre de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki: "Meselü'l-lezî yezkürü rabbehu ve'l-lezî la yezkürü rabbehu kemeselil hayyi vel meyyit." Rabbini zikreden bir Müslüman ile Rabbini zikretmeyen bir Müslüman veya bir kafir, neyse zikretmeyen kimse neye benzer? Ölü diri ile ölüye benzer. Zikreden canlı gibidir. Efendim, zikretmeyen de ölü gibidir. Zikir bu kadar kıymetli, bu kadar önemli, bu kadar zaruri, bütün Müslümanlar için gerekli. Zaten bütün Müslümanlar da parça parça yapıyorlar. En güzel yapanları da işte mübarek Evliyaullah büyüklerimiz, Mürşid-i Kamillerimiz, efendim Abdülkadir Geylaniler, Bahattin Nakşibendiler, Celaleddin Rumiler, İsmail Hakkı Bursaviler, Yunus Emreler vesaire. Onlar daha güzel yapmışlar. Çünkü hem lisanen zikretmişler yana yakıla, aşk ile şevk ile, hem bedenen ibadet ve taatle yapmışlar. Hem de efal, hareket olarak, hem fikir olarak yapmışlar. En güzel tarzda bize göstermişler. Resulullah Efendimiz'in yaptığı şekilde, tavsiye ettiği şekilde hayatlarını geçirmişler. Evet, demek ki zikrin sadece dille olmadığını bilmeliyiz. Ben bunu zaten konuşmalarımın çoğunda hatırlatıyorum ki yanlış anlaşılmasın. Hatta bazı hadis-i şerifleri zikrettim. Hatırlayacaklar eski vaazlarımı takip eden kardeşlerim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir insan Allah'a asi ise, yani günahları işliyorsa, günahkarsa, elinde tesbih, dilinde efendim mırıldanması çok olsa bile o Cenab-ı Hakk'ı zikretmiyor demektir. Kul Allah'a itaatli ise böyle diliyle söylemesi, eliyle çekmesi az olsa bile Cenab-ı Hakk'ı zikrediyor demektir. Demek ki zikir bir bakıma itaatle beraber yapışık oluyor. İtaatsiz olunca bir olmamış oluyor. Onun için işi sadece tesbih çevirmeye efendim mahsur ve münhasır sanmasın kardeşlerim. Her haliyle Allah'a itaatli güzel kul olsunlar diye bunları hep hatırlatıyorum. Burada da zaten efendim müfessirler de kitaplarında da bunu yazmışlar. Veşkürûli, yani bana şükredin ve la tekfurun, efendim bana kafir olmayın, küfranını nankör olmayın, nimetleri inkar edici veya nimetlere aldırmayan, lakayt olmayın manasına efendim bir tavsiye. Evet, kula düşen Cenab-ı Hakk'ı zikretmektir ve nimetlerine şükretmektir ve Allah'a ibadet ve itaat etmektir. İsyan etmemektir. İsyan eden nasıl isyan ediyor Cenab-ı Hakk'a? Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini yiyor, derman buluyor, ayağa kalkıyor. Efendim, yanakları kızarmış, kolu bacağı kuvvetli, ondan sonra kalkıyor, günah işlemeye gidiyor. Cenab-ı Hakk'ın nimetini yiyip de Cenab-ı Hakk'a asi olmaya gidilir mi? Ne kadar yanlış. Onun için şükretmek lazım nimetlere. Efendim, nankör olmamak lazım. Küfranı nimette bulunmamak lazım. Dine ve Allah'ın emirlerine lakayt kalmamak lazım. Bu ayet-i kerime onu emrediyor. İyi Müslüman olmanın yolu da efendim bu. Cenab-ı Hakk'ı zikretmek, nimetlerine şükretmek. Ondan sonra da burada ayın harfi konulmuş, konu tamamlanmış ama bundan sonra gelen ayet-i kerimede de efendim Müslümanların başarıya ulaşması için bu zikirle şükürle efendim daha neler yapmaları gerektiği anlatılacak. Onları da zikredeceğiz. Onunla tamamlanacak. Böylece Müslümanların hayatlarını nasıl geçirmeleri gerektiği oradan daha iyi öğrenecek. Kısaca söylemek gerekirse efendim ya eyyühellezine amenü isteinu bis sabri ve salah innallaha ma'as sabirin. Bir de yani burada sabır tavsiye ediliyor. Zikir, şükür, bir de sabır. Yani Müslümanın önemli olan şeylerinden birisi sabır ve Cenab-ı Hakk'a iltica edip namaz kılıp namazlı, niyazlı bir Müslüman olarak yaşamak tavsiye ediliyor. Allah-u Teala Hazretleri bizi Kur'an-ı Kerim'in böyle tarif ettiği veçile görüyorsunuz.

0: efendim, Allah razı olsun, bizim mürşidi kamillerimizden, büyüklerimizden bunları, Kur'an ayetlerini okudukça görüyorsunuz ki bizi tam Kur'an-ı Kerim'e göre terbiye etmişler. Tam Kur'an-ı Kerim'in yoluna sokmuşlar. Tam o yolda yürütüyorlar. Bizi tenkit eden bazı kimselere de işte ibret olsun, görsünler. İşte Kur'an-ı Kerim'in ayetleri "Fezkürûni ezkürküm veşkürûli ve lâ tekfurûn." Siz ne yapıyorsunuz bakalım? Siz "Fezkürûni" emrini tutuyor musunuz? Efendim, "Veşkürûli ve lâ tekfurûn" tavsiyeyi ilahiyesine uyuyor musunuz, uymuyor musunuz? Bak, erbabı ihlas nasıl onu titriye titriye uygulamaya çalışıyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili dinleyiciler, Allah hepinizden razı olsun. Hepiniz İslam'a, dine yardımcı olmaya gayret edin ki Cenab-ı Hakk'ın efendim lütfuna, mükafatlarına nail olasınız.
1: Tefsir sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in meali ve tefsiri üzerine hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yaptığı sohbeti istifadenize sunduk. Hayırlı geceler.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, senden işte sebat, doğrulukta azimet isterim. Senden nimetine şükretmekte, ibadetini iyi yapmakta yardımını dilerim. Senden doğru bir dil, dürüst bir kalp dilerim. Hakkımda bildiklerinin şerrinden sana sığınırım. Hakkımda bildiklerinin hayırlısını senden dilerim. Hakkımda bildiğin günahlarım için senden bağışlanma dilerim. Şüphesiz sen gizli olanları en iyi bilensin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların, Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Kur'an'ın ruhunu derinden hissedeceğimiz yepyeni bir programla daha huzurlarınızdayız. Bu yeni programımızda İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminden ve seçkin kıraat imamlarımızın hayat hikayelerinden bahsedeceğiz. Değerli dinleyicilerimiz, Kur'an-ı Kerim'den önce indirilen kutsal kitaplar günümüze kadar muhafaza edilememiş, tahrife uğramıştır. Hazreti İsa'ya gönderilen İncil, nazil olmasından kısa bir süre sonra kaybolmuş ve çeşitli yazarların Hazreti İsa'nın hayatına dair eserleri maalesef İncil'in yerini almıştır. Benzer şekilde Eski Ahit de sürekli tahrif ve ihmale uğramıştır. Halbuki Kur'an, Hazreti Peygamber tarafından görevlendirilmiş sahabe vasıtasıyla kısa sürede Arap Yarımadası'na yayılmış ve onlar tarafından diğer Müslümanlara aktarılmıştır. Bilindiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir vahiy nazil olur olmaz onu vahiy katiplerine yazdırarak kayıt altına aldırırdı. Bunun yanı sıra çok sayıda sahabede nazil olan ayetleri ezberleyerek hafızalarında muhafaza ediyordu. Fakat Kur'an'ı kalbinde ve zihninde muhafaza eden 70'i aşkın hafız, Yemame Savaşı'nda şehit olmuştur. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir, Kur'an'ın muhafazası adına Hazreti Zeyd bin Sabit'i söz konusu kayıtları bir araya getirmekle görevlendirmiş ve ona sadece Hazreti Peygamber'in huzurunda yazıldığına dair iki kişinin şahitlik ettiği, kayıtları kabul etmesini emretmiştir. Söz konusu iki şahit uygulamasının tek istisnası ise Tevbe suresinin son iki ayetidir. Zira bu iki ayetin yazılı bulunduğu nüsha Ebu Huzeyfe'de bulunmaktaydı ve bir şahitle desteklenmekteydi. Bu noktada unutulmaması gereken Zeyd bin Sabit'in Kur'an nüshalarını bir araya getirirken asıl dayanağının Allah Resulü ile başlayan tevatür olduğudur. Tevatür, bir bilginin yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayan çok sayıda kaynak tarafından nakledilmesi anlamına gelmektedir. Bu bakımdan bir araya getirilen bütün kayıtlar esasen tevatürle desteklenmiştir. Hazreti Ebubekir döneminde bir araya getirilen kayıtlar için kaynaklarda kullanılan terim suhuftur efendim. Suhuf, sayfalar anlamına gelen çoğul bir kelimedir. Dolayısıyla suhuf, mushaftan farklıdır. Hazreti Ebubekir döneminde Hazreti Zeyd bin Sabit tarafından bir araya getirilen kayıtlar için mushaf değil de suhuf kelimesinin kullanımı büyük ihtimalle sayfalarının büyüklüklerinin aynı ebatta olmamasından kaynaklanır. Aradan henüz 15 yıl geçmeden Hazreti Osman, İslam devletinin çeşitli köşelerine Kur'an nüshaları göndermeyi amaçladığında, parşömenlerin kalitesini artırarak eşit boyuttaki sayfalardan müteşekkil kitaplar oluşturacaktır ki, bunlar Mushaf adıyla bilinecektir.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi bizi dinleyenlerin, şu anda gönülleri bizimle olanların ve cümle müminlerin üzerine olsun efendim.

Kur'an tarihi açısından önemli bir aşamada şudur. Hazreti Osman'ın hilafeti dönemindeki Azerbaycan ve Ermenistan fetihleri sırasında farklı lehçeleri konuşan askerlerin Kur'an'ı lehçeleri üzerine okumaları bazı tartışmalara yol açmıştır. Yaşanan tartışmaların halifeye ulaşması neticesinde Kur'an'ın tek bir lehçe yani Kureyş lehçesi üzerine yazılmasına karar verilmiştir. Zira bu lehçe Arap olmayan Müslümanların Kur'an'ı rahatlıkla okuyabilmesi için en uygunudur. Hazreti Osman'ın emriyle Kureyş lehçesi esas alınarak yazılan Mushaf, Hazreti Ebubekir döneminde bir araya getirilen suhufla karşılaştırılmış, halife tarafından sahabenin huzurunda okutulmuştur. Hazreti Osman, Mushaf'ın yazımının tamamlanması ve nüshaların İslam devletinin çeşitli yerlerine gönderilmesinin ardından, insanların ellerinde dolaşan parşömen parçalarını yaktırmıştır. Söz konusu uygulamaya sahabeden kimsenin itiraz ettiğine dair herhangi bir haber gelmediği gibi Musab bin Sa'd bilakis insanların bu uygulamadan memnun olduğunu bildirmektedir. Nitekim Hazreti Ali, Allah'a yemin olsun ki o bunu hepimizin gözleri önünde yapmıştır. Yani itiraz eden olmamıştır demektedir. İslam aleminin üçüncü halifesi Hazreti Osman, bütün nüshaları ayrıca birer kari ile birlikte göndermiştir.

Bu kariler, Hazreti Peygamber'den öğrendikleri okuyuş şeklini gittikleri bölgelerdeki insanlara öğrettiler. Halifenin emriyle bir araya getirilen musaflarda hareke ve noktaların yer almaması, karilerin gönderilmemesi durumunda yanlış okumalara neden olabilirdi. Bu uygulamayla olası bir tehlikenin de önüne geçildi.

Sevgili dinleyenlerimiz, bu noktada Hazreti Osman'ın çabalarının iki açıdan başarılı olduğu görülmektedir. Öncelikle istinsah edilen nüshaların gönderilmesiyle bütün bölgelere ulaşılmış, Kur'an adeta bu bölgelere nüfuz etmiş, ikinci olarak da aradan geçen 14 asra rağmen söz konusu mushaflardan farklı bir mushaf ortaya çıkmamıştır. Kıraat farklılıklarına gelince, bunlar da esası Hazreti Peygamber'e kadar giden okuyuşlardır. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicretiyle birlikte Mekke'deki lehçe birliğinden farklı bir durumla karşılaşmıştır. Çok sayıda kabile hızla Müslüman olmuş, bunlardan bazılarına Kureyş lehçesi zor gelmiştir. Peygamberimiz vahiylerin Kureyş lehçesi haricindeki lehçelerle okunuş şeklini bizzat kendisi ashaba öğretmiştir. Dolayısıyla kıraat farklılıkları ifadesiyle kastedilen Kur'an'ın sonraki nesiller tarafından okunuşu ve istinsah edilişi sırasında yapılan hatalar nedeniyle ortaya çıkmış farklılıklar değil, bizzat Hazreti Peygamber tarafından izin verilen ve öğretilen okuyuş farklılıklarıdır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde Kur'an 7 harf üzerine nazil olmuştur. Bundan kolayınıza geleni okuyunuz buyurarak bu hususta ümmeti için bir kolaylık olduğunu bildirmiştir. Hadisteki 7 harften maksat Kur'an-ı Kerim'in okunuş tarzları olarak Yüce Allah tarafından nazil olan farklı ve birden fazla olan kıraatleridir. Bunlardan herhangi birisini okumak nazil olan Kur'an'dan bir kısmını okumak demektir. İşte bu farklı okunuşların Kur'an'da 7'ye kadar çıktığı İbn Kuteybe, Ebu'l-Fadl Errazi ve İbnül Cezeri gibi büyük alimler tarafından ayrı ayrı örnekler verilmek suretiyle ortaya konulmuştur. İslam ve Kur'an ilimlerinin eğitim ve öğretiminin yapıldığı İslam dünyasında yüzyıllar boyu diğer ilimler gibi kıraat ilminin de tedrisatına devam edilmiş ve bu sahada pek çok ilim adamı yetişmiştir efendim. Kıraat imamı olarak adlandırılan ilim adamlarının her birinin, rivayet ve tariklerinin ittifakla temsil ettiği okuyuşa kıraat, 7 veya 10 kıraatten her birinin kendisine dayandırıldığı kimseye de imam deniyor. Bir imama ait raviye yani talebesine nispet edilen kıraat farklılığına rivayet, bu rivayeti nakleden yani kıraat imamlarından birisinden kıraat rivayet eden kişiye de ravi adı veriliyor. Ayrıca ravilerin ravileri arasındaki farklı nakilleri de tarik tabiri kullanılmıştır. Kıraatleri bilen kimseye kurra, bunları sözlü olarak nakledip okudan kimseye mukri denildiğini de hatırlatmak isteriz.

İslam dünyasında ünlü olan yedi okunuş şeklinin imamları. Ebu Abdurrahman Nafi bin Ebu Nuaym, Abdullah bin Kesir el-Mekki, Ebu Amr bin el-Ala el-Basri, Abdullah bin Amir el-Dimaşkî, Ebu Bekr Asım bin Ebin Necud el-Kufi, Ebu Ammare Hamza bin Habib el-Zeyyat el-Kufi, Ali bin Hamza Ebu'l-Hasan el-Kısai'dir. Yedi okunuş şekline daha sonra üç okunuş şekli daha eklenmiş ve buna da kıraat-i aşere denmiştir. Bu üç yeni okunuşun imamları ise Halef bin Hişam el-Bezzar, Ebu Cafer el-Mahzumi el-Medeni, Ebu Muhammed Yakub bin İshak el-Hadrimi el-Basri'dir. Değerli dinleyicilerimiz, dünyada genellikle Türkiye'deki gibi kıraat-ı asım ve rivayeti hafz tariki okunur. Kuzey Afrika'nın birçok yerinde kıraat-ı nafi ve rivayet

Ayeti verş, Sudan'da Ebu Amir kıraati okunmaktadır. Diğer kıraatlerin ayrıca okuyucusu kalmamışta da bir ilim olarak muhafaza edilmekte ve öğretilmektedir. Günümüzde de aşereyi takrib öğrenip okuyanlar bu 10 kıraati tatbik edip okumaktadırlar. Dilerseniz bugün Asım kıraati ile okunan bir aşr-ı şerifi İsmail Biçer'den dinleyelim. Ardından İmam Asım'ın kıraat ekolü ve hayat hikayesiyle programımıza devam edelim.

وبشر

Asım kıraatiyle okunan Aşr-ı Şerif'i İsmail Biçer'den dinledik. Sevgili dinleyenlerimiz, Asım kıraatinin kurucusu Asım bin Behdel'e, Peygamber Efendimizin ashabını gören, tabi'in devrinde yetişen, Kur'an-ı Kerim'in okunuşunu yani kıraatini bildiren meşhur 7 kıraat imamından 5.'sidir. Künyesi Ebu Bekir, asl ismi ise Asım bin Behdel'e Ebu Necud el-Esedi el-Kufi'dir. Babasının adı Abdullah, künyesi Ebu Necud olup İmam-ı Asım diye meşhurdur. Kufe'de doğan Asım bin Behdel'in doğum tarihi kesin olarak bilinmiyor. Vefat tarihi hakkındaysa

çeşitli rivayetler vardır. Zamanın önemli İslam ilim merkezlerinden biri olan Küfe'de yetişen Asım bin Behdele, Ashab-ı Kiram'dan Abdullah bin Mesud, Huzeyfetül Yemani, Ammar bin Yasir, Ebu Musa el-Eşari, Selman-ı Farisi, Zeyd bin Erkam'ın sohbetlerinde bulundu. Ebu Abdurrahman es-Sülemi, Ebu Amr Şeybani ve Zir bin Hubeyş'ten kıraat ilmini öğrendi. Üçü de Abdullah bin Mesud'dan, o da Resulullah Efendimiz'den kıraat ilimlerini öğrenmiştir. Ebu Abdurrahman es-Sülemi'den sonra Küfe'de kıraatte reislik Asım bin Behdele'ye intikal etti. İmam-ı Asım'ın kıraat usulü ise iki talebesi vasıtasıyla yayılmıştır. Bunlar Ebu Bekir Şube ve Hafs bin Süleyman'dır. Hafs, kıraati doğrudan doğruya İmam-ı Asım'dan almıştır. Bugün yeryüzünde bulunan Müslümanların çoğu İmam-ı Asım kıraatinin Hafs rivayeti üzere okumakta, musaflar da bu kıraat üzerine basılmaktadır. İmam-ı Asım'dan kıraat ilmini öğrenenler sadece bu iki kimse olmayıp onun tedris halkasında yetişip başkalarına ilim öğretenler pek çoktur. Kıraat imamlarının üçüncü tabakasında yer alan Asım bin Behdele, kıraat ilminde her bakımdan hüccettir, yani senettir efendim. Bunda bütün alimler görüş birliğine varmışlardır. Kıraat ilminde yüksek bir alim olan İmam Asım, ayrıca hadis ilminde de güvenilir bir ravidir. Ashab-ı kiramdan pek çok hadis rivayetinde bulunmuştur. Rivayet ettiği hadisi şerifler, Kütüb-i Sitte adı verilen 6 hadis kitabında ve diğer hadis kitaplarında yazılıdır. Kelam ve fıkıh ilminde de devrinin alimleri arasında yer alan İmam-ı Asım'ın lügat ilminde ve Arapçanın gramer bilgisi olan Nahiv'de de yüksek bir yeri vardır. Asım bin Behdele'nin sesi çok güzel olup çok tatlı Kur'an-ı Kerim okurdu. Her kelimenin ve her harfin hakkını vererek okuduğu Kur'an tilavetleri gönüllerde silinmez izler bırakmıştır. Onun Kur'an-ı Kerim'in belagat ve fesahatını, yüce manasını canlandırmak hususunda öyle güzel bir edası, öyle bir okuyuş tarzı vardır ki eşine çok az rastlanırdı. Çok fasih konuşurdu. Güzel ahlak sahibi, ibadetlerine çok düşkün, gayet alçak gönüllüydü. İlim öğrenmeye ve öğretmeye aşıktı adeta. Bu hususta talebesinin ayağına bile giderdi. Nitekim talebesi olan Süfyan-ı Sevri'ye gider, bazı hususlarda onun fetvasına başvururdu. Ömrünün sonuna doğru gözlerini kaybetmiş, ama olmuş, fakat ilim aşkı aynı şekilde devam etmiştir. Talebesi Şube diyor ki, Ameş ve Ebu Husayn gibi hocam Asım da gözlerinden mahrumdu. Bir gün birisi elinden tutup götürürken çok tehlikeli bir vaziyette düştü. Hocam kendisini düşüren kimseyi üzecek bir tek söz söylemediği gibi, o kimseyi üzmemek için duyduğu acıyı, ızdırabı bile hissettirmedi. Yine talebesi Ebu Bekir Şube, İmam Asım hakkında şöyle diyor. Hocam Asım, vefat ederken yanında bulundum. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle meşguldü. Kulak verip dinledim. Namazdaki gibi tam olan kıraatle bir ayeti kerimeyi tekrar ediyordu. Onun bu halinden Kur'an-ı Kerim okumada tam ve mükemmel olarak en güzel bir şeklin ona mahsus bir özellik olduğunu anladım. Değerli dinleyicilerimiz, kıraat imamımız Asım bin Behdele hikmetli bir sözünde der ki, tevazu, evinden çıktığın zaman karşılaştığın herkesi kendinden daha hayırlı görmendir. Bu güzel nasihati hayatımızda tatbik etmeyi diliyor. Bir başka kıraat imamının kıraat ekolünü ve hayat hikayesini paylaşmak üzere yeniden huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. O vakte deyin, hepiniz muhabbetle kalın. Allah'a ısmarladık.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Peygamber bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine "O peygamberdi," denilince kadın peygamberin kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber, "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu.

insanın sevmesi ve sevilmesi ve dostlarının olması çok güzel bir şey. Önemli olan en kıymetli maddelerden birisi sevgi. Biz bunu da sağlamaya çalışıyoruz. Sevgi. Sevgi üretmeye çalışıyoruz. İnsanlar birbirlerini sevsin diye. Çünkü sevgi kanserli bir hastalığı kanserden kurtarıyor. Adam kanserli, seveni varsa sevgiden dolayı kanserli iyileşmeye başlıyor. Yüz tutuyor, iyiliğe yüz tutuyor. Sevgi ilaç gibi yarıyor insana. Sevgi iksir gibi tesir ediyor insana. Onu da yapmaya çalışıyoruz. Hem eğitim yapmaya çalışıyoruz, hem sevgi bağlarını kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Allah hepinizi sevdiği kullarından eylesin. Sevgili kullarından eylesin. Evliyasından eylesin. Hepinize sıhhat versin. Afiyet versin. Zenginlik versin. Hoşluk versin. Huzur versin. Esenlik versin. Hepinizin çoluk çocuğuyla, çevrenizle, eşiniz, dostunuz, akrabanızla hem dünyada hem ahirette mutlu olmanızı diliyorum.

boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

Ne oldu bu gönlüm? Ne oldu bu gönlüm? Derdu gamınla doldu bu gönlüm. Yandı bu gönlüm. Yandı bu gönlüm. Yanmada derman buldu, buldu bu gönlüm. Gerçi ki yandı, gerçeğe yandı. Rengine aşkım cümle boyandı. Kendi de buldu, kendi de buldu. Matlabını hoş buldu bu gönlüm. El fraktü fahri, el fakrü fahri. Demedi mi ol alemler fahri? Fahrini zikret, fakrini zikret. Fahri fenada buldu bu gönlüm. Bayramım indi, bayramım indi. Bayram edersin yar ile şimdi. Hamdü senalar, hamdü senalar. Yar ile bayram kıldı.

Allah'ım, senden faydalı ilim, temiz, helal rızık ve kabul edilecek amel istiyorum. Allah'ım, beni çok tövbe edenlerden ve iyice temizlenenlerden eyle.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Şimdi beslenme rutinimiz mutlaka olmalı. Yani bizim kendi işte ihtiyaçlarımıza göre belirlenmiş. Belki kalori ihtiyacımıza göre olabilir. Yaşa göre dönemsel, işte menopoz döneminde mesela gebelik döneminde ihtiyaç artıyor. Menopoz döneminde başka ihtiyaçlar. Bunlara göre belirlenmiş şeyleri ben zaten öğünlerime eklemeliyim. Onun dışında da öğün demişken şunu çok görüyoruz. Sabah yiyor, akşam öğününü atlıyor. Şimdi Peygamber Efendimizin hadis-i şerifte de geçiyor. Bir avuç çürük hurma ile de olsa akşam yemeği yiyin. Zira akşam yemeğinin terki ihtiyarlık sebebidir. Şimdi burada şunu görebiliyorum. Bazı kişilerde, hatta direkt söylüyorum, akşam yemeğini yemeden zayıflamış olan kişilerde, hadis-i şerifte de geçiyor ya hani ihtiyarlık sebebidir diye. Göz kenarlarında kırışma, tende böyle renkte koyulaşma, esmerleşme, dudak kenarlarında. Hani zayıflamış ama o yüzdeki o hani aydınlık gitmiş ve çökmüş, göz altları kararmış. İşte bu kişiler daha çok akşam yemeğini atlayarak ve ama akşam yemeği tabii burada saati kaç olmalı? Bu kısım çok önemli. Şimdi akşam yemeği deyince kaçta yemeliyim? Yani saat 3'ten sonra 4 olabilir. Aslında şöyle düşünürseniz mevsime göre, şimdi kışın 5'te akşam ezanı okunuyor, hava kararıyor, 5:30-6 gibi hava kararıyor. Ama yazın 8'de kararıyor, 9'da kararıyor belki güneşin batımı ile birlikte. Saat 4'ten itibaren yenen yemeği akşam yemeği sayabiliriz. En geç 7'ye kadar. Yani ben 8'de de çok yazları belki hani 8'e doğru uzanabilir ama peşine mutlaka bir egzersiz. Yani 8'de yemek yiyip sonra yatana kadar bir sedanter bir şekilde, yani hareketsiz bir halle geçirirsek o sıkıntılı. 7'den sonraya kayıyorsa mutlaka bir egzersiz olmalı ve 7'den sonraya kayan öğünlerin içerisinde karbonhidrat, bu unlaşan gıdalar bulunmamalı. Unlaşanlar dediğimiz neler? Mesela badem unu, mesela nohut unu. Bakın bunlar unlaşan gıdalar. Aslında bu sistemde hani dönüştüğü zaman glikoza dönüşenler, işte ozla bitenler diye de biz söyleriz. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Yani daha çok belki protein alınabilir o saatte. Yani yediğimiz zaman

0: hani yağ dönüşme ihtimali daha az olan, yani iyi yediğimiz şeyden kilo, tabii burada kilo mu almak istiyor kişi, kilo mu vermek istiyor, bu kısım da önemli. Yani kilo vermek istiyorsa mutlaka 6'dan sonraya bırakmamalı. Yani burada 3'ten 4'ten önce yemek yiyorsa, 4 diyelim, üçerken 4'ten önce yiyorsa ve 4'ten sonra bir daha hiç yemiyorsa bu kişi, burada işte hani dediğimiz olumsuz belirtileri yaşayabilir kilo verirken. Yani kilo vermiş ama hani gençleşmesini beklersin ama bir yaşlanmış gibi sanki bir hal oluyor insanın üzerinde. Ya da herkes şey der, biraz kilo al ya, sana hani daha iyi derler. Çünkü neden? Doğru bir şekilde zayıflamadı. Hmm. Sağlıklı bir şekilde olmadı. O yüzden akşam yemeği kıymetli.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci.

Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Sana kitabı, Kur'an'ı indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, açık ve kesin ayetlerdir ki onlar kitabın anası, temelidir. Bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. İşte kalplerinde eğiklik olanlar, fitne çıkarmak ve kendi arzularına göre yorum yapmak isteyerek onun müteşabih olanlarına uyarlar. Halbuki onun yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bunu aklı selim sahiplerinden başkası düşünemez. Güneşi bir ışık, ayı da aydınlık bir nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya menziller düzenleyip koyan O'dur. Allah bunları tesadüfen değil, ancak gerçek bir ölçü ile faydası için yaratmıştır. O, bilen bir kavim için ayetlerini geniş geniş açıklar. Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat o önceki ilahi kitapların da aslını tasdik eder ve levh-i mahfuzda yazılmış kitabı açıklar. Onda asla şüphe yoktur. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: dua etmekle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gecenin son 1/3'ü geldiği zaman Rabbimiz rahmet nazarıyla bakar ve şöyle buyurur. Yok mu dua eden, duasını kabul edeyim. Yok mu benden isteyen, isteğini vereyim. Yok mu bağışlanma isteyen, onu bağışlayayım. Sizden biriniz dua ederken, Allah'ım, dilersen beni bağışla demesin. Dilediğini kesin bir dille istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Sizden herhangi biriniz dua ettim de kabul olunmadı diyerek acele etmediği sürece duası kabul olunur. Sevgili dinleyenler, dua etmekle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.
1: Hüsnü kelam. Cümlelerin anlamı içeriğinin değeriyle ölçülür. Cümleleri güzelleştirendir konular. Hüsnü kelam başlıyor.
2: Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet, mesela bunlardan birisi Bismillah. Ellezî ahsene külle şeyin halakahu buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani biz her şeyi en güzel bir şekilde yarattık. Yani her şeyi en güzel bir şekilde yaratan Allah'tır. Yine bu konuyla ilgili biz baktığımız zaman insanın yaratılışında gerçekten muhteşem bir yapı var. Yani bir gayelilik var, bir düzenlilik var, bir simetri var. Bunu görüyoruz. Bütün organlarımız yerli yerince yerleştirilmiş. Yine insan Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak işte Mülk suresinde işte bak

bakışlarımızı göğe çevirmemizi istiyor. Yıldızlara, semaya bakmamızı istiyor. Bir daha bak diyor. Yani bir çatlaklık görebilir misin? Ama diyor bunu göremezsin. Yani ve pişman olmuş bir vaziyette geri dönersin diyor. Bitkilerin hayatına bakıyoruz. Yani bunlara dikkatlerimiz çekiliyor. Bir güzellik var. Ve zaten o güzelliği Cenab-ı Hak eşyanın özüne yerleştirmiş. Yani bakmasını bilenler için bu güzeli, cemali görebiliriz. Cenab-ı Hakk'ın cemal sıfatını görebiliriz. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam konumuzda o buyuruyor ki İnnallâhe cemîlun yuhibbul cemâle buyuruyor. Allah güzeldir, güzel olanı sever diyor. Bu söz güzelliği olabilir. Bu davranış estetiği olabilir. Yani estetik dediğimiz şey zaten hoşlanma duygusudur insanda. Hoşlanma duygusu. Bakın bugün bu seküler dediğimiz yani din dışı olan estetik kitaplarını bile açın. Hepsi onlar güzeli sadece insan bedeniyle sınırlandırırlar. Yani güzeli cinsellikle mesela sınırlandırırlar. Ama İslam'da böyle bir şey değil. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselam oğlu İbrahim vefat etmiş Medine döneminde. Kabre defnediliyor. Sonra Peygamberimiz buyuruyor ki mezarın üzerine düzeltin. Sahabe diyor ki ya Resulallah ya bu bir vahiy midir diye soruyorlar. Hayır göze hoş gelsin diyor. Bakın göze hoş gelsin ifadesi İslam medeniyetinin her alanına yansımış bir estetiktir. Yani bir güzelliktir. Yani her şeyde göze hoş gelecektir. Müslüman dikkat edersek Peygamberimiz Aleyhisselam İslam'a davet çalışmalarında bile Müslümanlar seçerken fiziki anlamda İslam davetçilerini o şekilde seçmiş. Diyelim ki Musab bin Umeyr sahabenin en güzel giyineni tabiri caizse saçını en güzel tarayanı fiziki anlamda en güzel yakışıklı olanı yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şey güzeldir ama bunun da insanlar üzerinde bildiğiniz gibi bir olumlu etkisi vardır. Yine Peygamberimiz bir insandan bir Müslümandan bahseder. İşte saçı sakalı der birbirine karışmış. Yediği haram içtiği haram. Ellerini kaldırmış ya Rabbi ya Rabbi dualarımı kabul et diyor. Allah der böyle insanın duasını kabul eder mi? Bakın hem maddi güzellik hem manevi güzellik hem batıni güzellik ahlaki güzellik olacak hem de maddi güzellik olacak yani Müslümanın hayatında. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla ilgili birçok ayetler var. Ve bu ayetlerin neticesinde de işte bu Allah'ın seçtiği bir güzelliktir. Allah'ın cemal sıfatının tecelli etmesidir. Varlık alanına yansımasıdır der. Bedi mesela el-bedi o yani Cenab-ı Hakk'ın onun güzel isimlerinden birisi. El-cemal güzel isimlerinden birisi. Yani yine hüsn kavramı Kur'an-ı Kerim'de çok kullanılır. Güzel lezzetül ayn der. Gözün hoşlanması der. İşte Zeyyinul Kur'an'a bir savtihi der Peygamberimiz. Kur'an-ı Kerim'i güzel sesinizle süsleyiniz der. Yani bütün bunlar ya İslam'ın estetik hayatımıza baktığımız zaman bunları görebiliriz. Hatta ev mimarisinde bunu görebiliriz. Giyim kuşamda bunu görebiliriz. Sanat faaliyetlerinde görebiliriz. Mesela bir kaşık sanatı yani kaşık diyelim bir çatal diyelim. Bir ev mimarisinde bunu görebiliriz. Diğer işte askeri yapılarda tarihimizde bunu görebiliriz. Cami mimarisinde görebiliriz bunu. Yine hatırladım bundan yıllar önceydi Süleymaniye Camisi'ni ziyaret ediyorduk bir batılı tarihçi tam camide kubbenin altına sırt üstü yatmış ve gözleriyle kubbedeki tezyinatı o süslemecilik dediğim şeyleri inceliyor ama adam trans halinde yani bir ibadet neşesiyle zevkiyle yani bunu yapıyor sonra adam kalktı işte sorduk tanıştık kendisinin batılı bir tarihçi olduğunu filan yani ifade etti. Sonra dedi ki eğer inandığım bir tanrı olmasaydı bu kubbenin mimarına tanrı diye tapardım diyor. Bakın bizim geleneğimizde işte tevhid de bu yapılar da bir İslam'a davettir yani hepsi. Bakıyorsunuz Osmanlı eserlerine, Selçuklu eserlerine bakıyorsunuz. Yani orada veya öyle bir camide ibadet ediyorsunuz ki bir zevk alıyorsunuz. Manevi bir coşkusallık yani içinizde oluşuyor değil mi? Yani ecdadımız bunları da düşünmüş. Allah'ın güzel sıfatını cami mimarisine aksettirmiş, ev mimarisine aksettirmiş. Hatta bizim geleneğimizde, tarihimizde ev mimarisi çok muhteşemdir. Böyle apartman hayatı falan yoktur yani. Bir bahçeli bir ev mimarisi vardır. Bir bahçe, onun bir avlu duvarı vardır. Yani ve ortasında ev vardır. Kenarında değildir. Ve o ev merkezdedir. Yani tevhidi sembolize eder. Sanki Kabe-i Muazzama gibi Harem-i Şerif'i düşünelim. Ortasında tam Kabe-i Muazzama var. Ve bütün hangi kapıdan

0: girerseniz ora girilir ve bahçe sanatında da işte ev bahçenin ortasındadır, ağaçlar dikilmiştir, onlar da belli bir simetridedir, yani sağdan soldan baktığınızda hiç birbirine karışık değil, tek tiptir yani hepsi ve merkezde buluşurlar. Bu tevhidi sembolize eder ve bu nereden ortaya çıkmıştır? Kur'an-ı Kerim'de bahçeden bahseder Cenab-ı Hak, yani bahçe kelimesiyle ifade eder ve o ayetler bahçe sanatı ev mimarımız için ilham kaynağı olmuştur. Bunları çoğaltabiliriz, yani Müslümanın hayatında estetik kaygısının olması lazım, Müslümanın hayatında bir iyi kötü anlayışının olması lazım, Müslümanın hayatında yani bir hayır duygusunun olması lazım. Yani güzellik sadece zahiri bir güzellik değildir, yani asıl olan mutlak güzele gitmektir. Ve Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak işte ettakaltum ilel arzı der. Yeryüzüne çakılıp kalmak ya da güzelin kendisine takılıp kalmak değil, onu putlaştırmak değil. Oradan hareketle nihai güzel olan, mutlak güzel olan Allah'a gitmektir. Ve bizim geleneğimizde de estetik kavramının karşılığı, batıda estetik diyorlar, bizde de ilmi cemal denilir. Güzellik ilmi denilir geleneğimizde. Ve işte ilmi hüsun denilir mesela, yani bu ahlak ilmi içerisinde okutulurdu eskiden, yani medreselerimizde filan. Bunu tabii ihya etmemiz lazım, diriltmemiz lazım geleneğimizde. Mesela hüsnü hat diyelim, yani dikkat edersek orada o güzelliği görüyoruz. Ebru'da bu güzelliği görüyoruz. İşte elbise kıyafetlerde bu güzelliği görüyoruz ve hepsinde de Allah'ın birliğini vurgulamak vardır bunların özünde ve İslam, bunun içerisinde sanat vardır, musiki vardır, yani resime İslam'ın bakışı vardır. Yani dikkat ederseniz İslam aslında sanatsal faaliyetleri yasaklamamıştır, ancak bir takım şartlar ortaya koymuştur. Nedir bunlar? Helal haram dediğimiz, yani duyarlılığına riayet etmek ve tevhide uygun olmak şartıyla İslam her türlü sanata cevaz vermiştir. Bu da yani estetik de bu sanatların bir yan koludur, yani onların devamıdır.
1: Hüsnü kelam sona erdi. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz.

İslam'da müminin evlenme tavsiyesi var. Evlenmesinin sevap olacağı bildiriliyor. Efendim ailedeki ilişkilerin sevap olduğu bildiriliyor. Hanım bir ibadet aşkıyla evine hizmet ediyor. Bey bir ibadet aşkıyla çoluk çocuğuna, çoluk çocuğu için çalışıyor, hizmet ediyor. Bunların hepsi şahane, güzel şeyler ve sevabı çok. Aman evli iseniz eşinize şefkat nazarıyla, rahmet nazarıyla, sevgi nazarıyla, muhabbet nazarıyla bakın, çünkü sevap. Elini tutun, iltifat eyleyin, çünkü sevap. Tatlı güzel sözler söyleyin, çünkü sevap. Her şey sevap. Aman birbirinizin kalbini kırmayın, sevgili evliler, eşler. Aman bekarlar, iyi bir hayat arkadaşı, Müslüman mütedeyyin bir eş bulmaya gayret edin. Bu bekarlık derbederliğinden kurtulun, şu evlilik sultanlığına sizde sahip olun, nail olun. Allah gönlünüze göre hayırlı eşler ihsan eylesin diyorum. Evlenmemiş olanlara dua ediyorum. Evlatlarımıza hayırlı eşler nasip etsin Allah. Onların düğünlerini, mutluluklarını görmeyi nasip eylesin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk ediniz ki, takvaya erenlerden, emirlerine uygun yaşayıp yasaklarından kaçınarak korunanlardan olasınız.''

0: İnsan yaratılışı itibarıyla bir hakikati arama duygusuna sahiptir. İnsanlık tarihinin en temel eserleri, başucu kitapları hep hakikat arayışının bir ürünü ve bu arayışın semeresi olan düşünmenin, sorgulamanın bir neticesidir. Bir de saadet arayanlar vardır ki onlar da çareyi hakikatin ulaştırdığı saadette bulmuşlardır. Bu arayıştır ki insanları diğerlerinden farklı kılar ve yüceltir. Bu arayıştır ki insanları asil ve değerli kılar. İnsanı esfeli safilin derecesinden eşrefi mahlukat derecesine ulaştırır. Her arayış eğer samimi ve içten, gayretli ve yılmaz bir niteliğe sahipse, yani sahibi hakikat sevgisine ve arayışına sadakatle bağlı ve hakikate dair kalıcı ve kanmaz bir vefaya ve özleme sahipse, sonuçta muhakkak aradığına vasıl olacaktır. Bu sebeple bu mukaddes yolculuğa çıkmış her kişi, menzile ulaşmış olsa da, henüz ulaşamamış olsa da hürmete layıktır.
1: Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık.

İnsanoğlunun yaratıldığı andan itibaren aradığı, bunca peygamberler gönderilmesine, uyarıcı kitaplar gelmesine rağmen daima unuttuğu ve her defasında yeniden ve yeniden bulma çabasına giriştiği sual şudur: ben kimim ve niçin yaratıldım? Beni kim yarattı? Neden yarattı ve ben şimdi ne yapacağım? Samimiyetle arayanlar nihayetinde bulur ki kainatı yaratan, tek ve benzersiz olan, evveli ve ahiri olmayan, yüceler yücesi, kudretine idrake kuvvet bulunmayan, ilmi sonsuz, fehmetmede aklın kifayetsiz kaldığı Allahü Teala Zülcelal Hazretleridir. Şüphesiz o da mahlukunu sırf bu kutlu hakikati, dünya ve ahiretin yegane önemli hakikatini arasınlar, bulsunlar, bilsinler, uysunlar diye yaratmıştır. Hayatın yegane gayesi Allah'ın varlığını, birliğini sezmek, O'nun sevgisini kazanmak, O'nun yarattığı biçimde kalmak, hilkate tabi olmak, O'nun istediği gibi yaşamak, yani iyi kulluk etmek, rızasını kazanmak, gerçek insanları ayırt etmek için koyduğu kuralları uygulayarak imtihanı başarmaktır. Hak Teâlâ Hazretlerini bulduktan sonra da hakikat arayışı bitmemektedir. Mahmud Esat Coşan rahmetullahi aleyh, hakkı bulmak, hakkı sevmek gerek der ama hakkı sadece aramak ve bulmak yeterli değildir. Asıl mühim olan bulduktan sonra hakka uymanın zorunluluğudur. Hak Teâlâ Hazretlerinin hakikati anlatmak için gönderdiği en son din İslam ve onun mensupları da hakikatin temsilcileridir. Yüce Allah bu sebeple insanı en güzel şekilde yaratmış, ona ruhundan üflemiş, onu yeryüzünde halifesi kılmış, ona şeref ve izzet bahşetmiştir. Bir insanın doğru hareket edebilmesi için önce doğrunun ne olduğunu bilmesi gerek. Hakkı, hakikati, doğruyu, iyiyi, uygunu, münasibi, mütenasibi aramak, bulmak, saymak, sevmek, tebcil etmek, baş tacı eylemek, rehber edinmek, her olgun, ergin, bilgin, bilge, erdemli, değerli kişi için en başta gelen şarttır. Bu çok büyük bir nimet, çok ulu bir devlet ve saadettir. Çok muazzam bir servet, çok muhteşem bir atıfet ve inayettir. Demek olur ki herkes hakkı ve doğruyu bilsin, bilince de ona uysun.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir hadisi şerifinde gerçek neredeyse sen de orada ol. Onun peşi sıra git. Hak'tan hiç ayrılma buyurmuştur. Yeryüzünde Allah'ın halifesi olan bütün müminler hakkı istemeli, gerçeği aramalı, onu sevmeli ve saymalı, her işlerinin doğru, her sözlerinin hak olmasına büyük dikkat ve itina göstermelidir. Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak gönderilen insanlar, ki onlar kral değildir, seçilmiş kimseler değildir, Allah'ı bilen her fert, ona iman eden her mümin, onun yeryüzündeki halifesidir. Halifeler, bütün insanlara karşı sorumludur ve onlara da gerçek yaratılış gayesini ulaştırmakla vazifelidir. İbadetler, Allah'ın tayin ettiği şahsiyete, hilkatimize dönmemizi sağlayan unsurlardan biridir. Müminler, ibadetler sayesinde hayatlarını bir forma sokar, onlar sayesinde şahsiyetlerine nizam verir

günlük, senelik ve ömürlük planlarını yapar. Ahlaklarını geliştirir, toplumsal görevlerini idrak eder, huzur ve birlik içinde yaşamanın yollarını öğrenirler. Bu anlamda namaz, oruç, zekat, hac en temel ahlaki ve toplumsal egzersizlerdir. Ancak İslam bir de ve belki de en önce zihnin ibadetini öngörür, tefekküre, düşünmeye çok büyük önem verir. Sebebi fikrin ıslah edilmesidir. Çünkü düşünce her şeydir. Fikir, fiil ve amellere kimliğini veren şeydir. O olmazsa fiiller ve ameller şekilden ve içi neredeyse boş hareketlerden ibarettir.

0: özü şudur. Fikir, düşünce düzgün olursa niyetler düzelir. Niyetler düzgün olursa her iş ibadet olur. İslam, insanın her fiilini, her işini ibadete dönüştürme dinidir. Fikir hakkı düşünmeli, niyet Allah rızası olmalı, hayat Allah için yaşanmalıdır. Bu olduğu vakit, hususi ve süslü, adı büyük, miktarı çok ibadetlere lüzum yoktur. Az bir hakiki amel, çok ibadeti alt eder.
1: Farkına varmadan yapa geldiğimiz her şeyin aslını araştırmalı, sebebini sormalı, kaynağını bulmalı. Bizden olmayanı derhal terk etmeli, özümüze dönmeliyiz. Her şeyi yaparken Allah'ın rızasını düşünmeli. Onun rızası olmayan işi yapmaktan şiddetle sakınmalıyız. Ruhumuza, davranışlarımıza, aile ve iş hayatımıza, sosyal bünyemize İslami, imani ve ahlaki prensipleri iyice yerleştirmeli ve onları korumakta dikkatli ve titiz olmalıyız. Çünkü iyi bir Müslümanın İslam'ın ruhunu, ibadetlerin amaç ve hedefini, şeriatın emir ve yasaklarındaki ulvi gaye ve hikmetleri çok iyi anlayıp kavraması lazımdır. Çünkü alacağı manevi ecir ve mükafat, şuuru, izan ve irfanı, sevgisi, ihlası, anlayış ve sezgisiyle orantılıdır. Sığ ve sati, bön ve kaba, savruk ve dikkatsiz, cahil ve gafil Müslüman çok hatalar yapar, çok pot kırar, çok çan devirir, çok şeyler kaybeder, çok zarar ve ziyana uğrar, çok cezaya çarpılır.
0: İslam hayat nizamıdır. Ritüeller, kalıplar, şekiller dini değildir. O özdür. Her işin özünü araştırır. Aklın delili, kalbin cilası ve ruhun gıdasıdır. Ruhen ve bedenen, kalben ve ahlaken düzene sokar. İkilikleri, tezatları ortadan kaldırır. Öğrendiğini yaşaması için kulları ihtar eder, riyadan sakındırır. Her müminin Allah'ın dinine en güzel şekilde hizmet etme görevi vardır. Allah'ın huzuruna yüzü ak, alnı açık, vicdanen müsterih olarak elinden geleni yapmış, takati kadar, takatinin sonunu, azamisini, kapasitesinin tamamını kullanmış olarak ulaşmak görevi vardır. Çünkü o, kullarını bu sıfatlarla donatmış ve öylece dünyaya göndermiştir. Öyleyse Müslüman olarak yaşamak, herkese iyilik yapmak, Yüce Rabbimizin rızasını kazanmak, ardımızda hayırlı eserler, güzel bir nam ve nişan, sevimli, olumlu, şerefli, sevaplı, mübarek, muhterem, muazzam, mükerrem bir iz ve şan, hayır duayla anılacak bir hatıra, olgun ve dolgun bir hayat bırakarak ahirete göçmelidir her insan. Sonuç olarak diyebiliriz ki, Allah'ın yeryüzündeki bu yüzyılın halifeleri, ebedi hakikati emanet alan müminler, devamlı hazırlıklı, aklı fikri sevaplı, hayırlı işlerde olarak, Kalık'ın halkına hizmeti şeref bilerek, kulluk şuuruyla bütünleştirerek, fikri amelleri artırarak, amellere ve ibadetlere, aklın ve kalbin taatini ilave ederek yaşamalıdır.

bir insan düşünün. Bir insan. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonny Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak

0: omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksöre kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değil.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet. Bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.
3: Akra.

0: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.
1: Ya evvel, ya evvel, senin varlığın evvelden evvel, senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin, senindir zaman, sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır, her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir. Her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki

irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan faksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye ister misiniz?
2: Men kara'a mi'etey ayetin fi külli yemin nazaran şüfü'a fi seb'i kuburin havle kabrihi ve khaffafallahu l-azabe an valideyhi ve inkâna müşrikeyn. Kur'an-ı Kerim'le ilgili bir hadisi şerif ki Ebu Derda radıyallahu anh'ten Deylemi şey yapmış. Kim 200 ayet okursa her gün Kur'an-ı Kerim'den 200 ayet okursa nazaran, bakarak açacak Kur'an-ı Kerim'i, nazar ederek okuyacak. Kim 200 ayet okursa ne olur? Yani bir insan, burada bu nazaran sözü üzerinde biraz durayım, Yasin'i ezbere biliyor. Tamam, iyi güzel. Ama yüzünden okursa sevabı daha çok. Ezbere de okuyabilir ama yüzünden okursa sevabı daha çok. Yüzünden öyle okursa ne olur? Allah ona kendi kabrinin etrafında daha 7 kabre şefaat etme hakkı verir. Etrafındaki mezar komşusu 7 kabre şefaat etme hakkı verir ve anası babası müşrik bile olmuş olsalar, yani Müslüman değil, mümin değil, müşrik bile olsalar, anası babası gene fayda görür o evlattan, o 200 ayet okuyan evlattan da azapları hafifler. Allah müşrik bile olsa ana babasının azabını hafifletir. Peki mümin olsa? Mümin olsa başına taç giydirir. Yani burada yazmıyor ama çok hayırlara nail olur. Öyle evladın anası babası.
1: Dostça bir tavsiye.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: Sağlık, sıhhat, afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
2: Yeni bir sağlık, sıhhat, afiyet programından bir kez daha merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de değerli bir misafirimizi ağırlayacağız programımızda. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Sayın Doktor Nalan Soydaş bizimle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz Nalan Hanım.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ederiz. İstiyoruz ki bugün sağlıklı hayatta fiziksel aktivitenin yerini konuşalım. Öncelikle isterseniz fiziksel aktivite dediğimiz nedir ve özellikle spor ve egzersiz yapmadan farkı nedir? Sizden dinleyelim.
3: Fiziksel aktivite dediğimiz zaman aslında tam karşılığında hareketlilik diyebiliriz. Hareket nereden doğuyor? Kastan doğuyor. İskelet kaslarının enerji harcayarak gerçekleştirdiği vücut hareketlerine fiziksel aktivite diyoruz.

0: egzersizden farkını bilmek önemli. Çünkü ileride de gündeme gelecek. Egzersiz mi yap diyoruz biz. Fiziksel olarak aktif mi ol diyoruz kişilere, hastalarımıza. Ya da dünya çapında bir takım hastalıklara sebep olan durum egzersiz yoksunluğu mudur, fiziksel aktivite yoksunluğu mudur? Bu önemli bir sorun.
1: Evet.
0: O yüzden tanımlardan aslında başlamakta fayda var. Hani fiziksel aktivite dedik, iskelet kaslarının kasılmasıyla vücut hareketlerinin oluşturduğu duruma diyorduk, ama egzersiz olunca planlı oluyor, yapılandırılmış oluyor ve tekrarlayıcı oluyor. Amaç fiziksel iyilik halinin devam edilmesi, ettirilmesi ve iyilik halinin arttırılması. Spor dediğimiz zaman biraz işin içine yarışma da giriyor. Yani biraz daha toplumsal bir boyutu oluyor. Toplum
1: müsabaka
0: içinde,
1: gibi
0: evet,
1: algılıyoruz.
0: Toplum içinde yapılıyor. Diğer insanlarla bir iletişim halinde, etkileşim halinde oluyor. Ve yarışmalı hareketler ya da işte fiziksel aktivitenin yapılandırılmış şekli olarak diyebiliriz. Bunlar birbirinden farklı. Hani onu bilmekte fayda var.
1: Fiziksel aktivitenin içerisinde yer almıyor mu spor
0: alıyor,
1: ya da egzersiz?
0: Bravo. Evet, alıyor.
1: Ama
0: yani
1: onun planlı şemsiye olması.
0: Yani şöyle, fiziksel oluşturur aktivite bir şemsiye gibi düşünebiliriz. Hı-hı. Bunun alt grupları egzersiz ve spor. Fakat hani bunlar olmadan da bir insan fiziksel aktif olabilir mi? Olur. Mesela olur. Nedir? Biz neyi kastediyoruz? Günlük yaşam aktiviteleri, yaptığımız işler, çocukların oynadığı oyunlar, ulaşımda mesela işte bir işimize gidip gelirken yaptığımız yürüme, merdiven inip çıkma, çömelme, doğrulma vesaire gibi hareketler, bedensel hareketlerimiz. Bunlar fiziksel aktivite. Hani egzersiz olması için bir yere, bir şeye ihtiyacınız
1: evet
0: var. Ortama ihtiyacınız var, ama diğerinde hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Bakın, işinize gidiyorsunuz, evinizdesiniz, ev işi yapıyorsunuz.
1: Evet.
0: Oturuyorsunuz, çömeliyorsunuz, kalkıyorsunuz, yerden bir şey alıyorsunuz vesaire. Bunların hepsi fiziksel aktivite.
1: Evet. Gün içerisinde doğal olarak yaptığımız bütün vücut hareketleri fiziksel aktivitenin içine giriyor.
0: Evet. Tabii bazı etkili olması için prensipler var. Mesela biraz belki sonra konuşacağız. İşte en az 10 dakika süreli gibi böyle bir belli bir aktiflik süresi var. Hani bir tane yerden bir şey aldım, 3 saat bir şey yapmadım tarzında da değil yani.
1: Değil. Evet.
0: Evet.
1: Peki önemi nedir? Bizim hayatımızdaki yeri ne kadardır? Hareketsizlik ya da ne kadar yaygın toplumumuza baktığımızda?
0: Evet.
1: Fiziksel aktivite vücut sağlığımız için, beden ve ruh sağlığımız için gerekli midir? Öncelikle onu
0: evet
1: sorayım.
0: Çok gerekli. Yani bunu tabii Dünya Sağlık Örgütü gibi örgütler dünyaya böyle yukarıdan baktıkları zaman veya diğer hastalıklarla ilgili çalışmaların toplamında geriye dönük incelemeler yapıldığı zaman çok önemli bir yeri olduğu görülmüş. Mesela ben bazı rakamlar vereceğim şimdi. Dünyada erişkinlerin ortalama %31'inin hareketsiz olduğu, inaktif olduğu tespiti var. Yani ne demek? Her 100 kişiden 31 kişi hareketsiz. Yani belli bir hareket, bunu çok artık şey tuttuk, günlük yaşam aktiviteleri falan dedik, ama onun da bile kriterleri doldurmuyor. Yani inaktif durumda, yani hareketsiz durumda. Bu kadınlarda biraz daha fazla. Kadınlarda her 100 kadından 34 kadın hareketsiz. Erkeklere baktığımız zaman 28 erkek. Kadınlarda biraz daha fazla. Yine her yıl ölüm sebeplerine bakılmış. Dünyada 3.2 milyon kişinin ölüm sebebi inaktivite, hareketsizlik olarak bulunmuş.
1: Hareketsizlik ölüme bile sebep
0: olabiliyor. Yani burada tabii ne kastediliyor? Hareketsizliğin sebep olduğu hastalıklardan dolayı ölüm. Yine o hastalıklar tek tek alıp incelendiğinde onlarda da mesela ölüm hastalığın ortaya çıkış sebeplerine bakıldığında bir tane üst sırada bakıyor, hareketsizlik var. Yani bunlar toparlanıyor.
1: Temelini
0: istatistiksel olarak.
1: Biliyor.
0: Evet. Burada bir şey daha söyleyeceğim. Mesela ülkelere bakılmış. Ülkelerde de bir harita çıkartılmış Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Akdeniz ülkelerinde, özellikle Doğu Akdeniz'de o kadar bu yüksek seviyelere çıkıyor ki bu oran, her 100 kişiden 50 kişi hareketsiz. Çok büyük bir rakama. Dünya ortalaması mesela erkeklerde 34, kadınlarda 28 demiştik. Doğu Akdeniz'de %50'ye çıkıyor. Yani bu ne demek? Hareketsiz bir yaşam tarzı oluşturulmuş, benimsenmiş.
1: Kuzeyde daha mı fazla hareketlilik var?
0: Yani
1: sıcak ülkeler ya da
0: evet,
1: Akdeniz deyince biraz daha sıcakkanlı ve hareketli insanlar gibi düşünüyoruz, ama çok yanlış.
0: Evet,
1: demek
0: yani
1: ki
0: bu Doğu Akdeniz'de, şimdi ülke ismi söylemeyeyim, Doğu Akdeniz'de öyle. Fakat ama diğer Akdeniz ülkelerine baktığınızda böyle bir şey görmüyorsunuz. Hmm. Mesela Amerika'da, Kuzey Amerika'da hareketlilik yine kabul edilebilir ölçülerde. Güney Amerika'da ilginç bir şekilde yine bazı ülkelerde, bunun kültürel bir alt sebebi de olabilir. Yani ona da bakmak lazım.
1: Evet.
0: Bazı ülkelerde yine aynı buradaki Doğu Akdeniz'de olduğu gibi çok yüksek oranda olduğu görülüyor. Kimler hareketli? Güneydoğu Asya ülkeleri.

0: Zaten hani bakıldığında böyle toplu olarak mesela bir şeyde haçta, umrede vesaire başka
1: hep
0: yerlerde
1: görüyoruz.
0: Hep böyle hem kilolarını biliyorsunuz belli bir çok aşırı
1: daha zayıflar
0: çok hareketliler, tavaflarda falan çok sorunları olmaz. Hareketli insanlardır. Bakın orada bir aslında kendi gözümüzde, bilinçaltımıza belki koyduğumuz tespitlerimiz de var. Çalışmalar da onu gösteriyor o ülkelerde. Her 100 kişiden sadece 15 kişi hareketsiz.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Bu rakamlar da ciddi rakamlar. Bunları ilerleyen dakikalarda özellikle yine inceleyeceğiz belki, evet. Ama siz dediniz ki ölümlere bile sebep olabiliyor.
0: Evet.
1: Peki hastalıklarla ilişkisi nedir? Biraz onu açalım isterseniz. Nelere sebep oluyor? Hangi hastalıkların tetikleyicisi olabiliyor hareketsizlik?
0: Evet. Öncelikle genel olarak bir size bir rakam vereyim. Dünyadaki ölümlerin %6'sı. Yani her 100 ölümden 6 ölüm sebep olarak hareketsizlik gösteriliyor. Yine risk faktörü olarak bütün dünyadaki hani genel hastalıklara sebebiyet anlamında inceleme yapıldığında 4. sıradaki risk faktörü olarak belirlenmiş. Hangi hastalıklar dediğimiz zaman tabii bazen böyle insanın hani hemen aklına gelebilecek hastalıklar olduğu gibi mesela hipertansiyona bağlı tansiyon yüksekliği etkisi olabiliyor. Buna bağlı inmeler, felçler gibi durumlara sebep olabiliyor. Yine şeker hastalığına, hareketsizliğe bağlı kan şekerinin düzenlenmesindeki bir takım zorluklar ve sonra hastalık olarak kalıcı hasarlar bırakması şeklinde görülebiliyor. Ama mesela meme veya kalın bağırsak kanserlerine yine sebep olabiliyor hareketsizlik. Bunun gibi aslında birçok hastalığın temelinde baktığımız zaman vücut dengesinin bozulmasına sebep olduğu için, organların kanlanmasının azalmasına sebep olduğu için. Çünkü siz hareket ettiğiniz zaman vücuttaki kanın da dönüş hızı artıyor. Organlara giden kan miktarı artıyor. Dolayısıyla her organın bunun içine ona bakarsanız beyin de dahil hani Alzheimer gibi bir takım hastalıklar diyebilirsiniz ya da işte çok yaşlılıklarda gördüğümüz yine demanslar vesaire bunamalar şunlar bunlar gibi yani incelendiğinde aslında bu organlara kan yeteri kadar gitmemesi ve oksijenlenmemeye bağlı hastalıkların hepsinde belki bir miktar yeri de olduğunu görürüz. Bunlar benim verdiğim hastalık isimleri tespitlerde çalışmalarda çıkmış etken olarak.
1: Meme kanseri ve özellikle kolon kanseri daha çok dikkatimizi çekti. Zira hareketsizlikten kolesterol ya da şeker, hipertansiyon gibi kalp hastalıkları gibi tahmin edilebiliyor ya da daha sık duyabiliyoruz.
0: Biliniyor, doğru.
1: Ama nasıl bir ilişki var diye düşündüğümde siz izah ettiniz. Çünkü oksijen yeterince gitmiyor orada.
0: Tabii bir de bağırsaklarda biliyorsunuz özellikle hareketlilikle beraber bağırsak hareketleri de artıyor. Ama hani hareketsiz bir yaşam tarzı benimsemiş olan kişilere baktığınızda bunlarda kabızlık çok fazla oluyor. Çünkü o bağırsak içeriği uzun süre bekliyor ve onlar da yine bir takım farklı mekanizmalarla kanserlere sebep olabilir. Bizim aslında sonradan sonraya bulunan birçok başka mekanizmalar da ortaya çıkıyor. Yani bu yürümeyle ilgili yapılan birçok çalışma var mesela. Orada hem iç organlardaki olumlu etkileri yani sadece kaslarda iyilik hali elde edilmiyor. Bütün topyekün vücudumuzla
1: ruh
0: ilgili
1: moral olarak
0: artı evet onlar da nasıl oluyor? Egzersizle beraber fiziksel aktif olan insanlarda bir takım aynı zamanda mutlulukla ilgili olan hormonlarda da biliyorsunuz artış var. Artı ağrı kesici özelliği olan hormonlarda da artış oluyor. Kimyasallarda da artış oluyor. Dolayısıyla böyle her durumda hareket eden kazanıyor yani.
1: Evet. Şöyle demek mümkün olabilir mi? Fıtraten biz aslında hareketli olarak yaratılmışız.
0: Bravo.
1: Bunu engellediğimizde bir yerden bir rahatsızlık çıkıyor. Bunu da etki eden büyük şehirdeki hayatımız mıdır?
0: Evet.
1: Sürekli oturmak, araçlarla bir yere gitmek, masa başı oturmak.
0: Evet. Tabii nedir bu sebepler diye bakacak olursak bir kere boş zamanların iyi değerlendirilmemesi bunlardan bir tanesi. Yani boş zamanımız var ne yapalım diye düşünüldüğünde hadi bir sinemaya gidelim. Hadi şu filmi açalım izleyelim ya da hadi televizyonda benim dizim var. Şimdi bize hastalar geliyor belli bir yaş grubu. Hani evde ya emekli oluyor ya işte ev hanımı oluyor ya başka işte bir boş vakti oluyor. Benim dizilerim var diyor mesela. Hep hareketsizlik. Artık biz onlara bizim hastamız durumuna geldikleri için egzersiz veriyoruz. Yapılandırılmış belli sayıda hareketler veriyoruz. Artık ben onları şöyle tarif ediyorum. Televizyonu madem izliyorsun işte diz egzersizlerini şöyle yap diyorum. Bak izlerken ayağını kaldır. İşte şöyle tut 5 saniye. Ondan sonra diğer bacağına geç. Onu tut. İşte bakarken kanepedeki yastığı al. Dizlerin arasına koy. Onu sıkıştır. Boş durma. Ellerini kollarını yük. Hele belli bir 65-70

0: yaşının üzerindekiler, 80 yaş civarındakiler de ciddi anlamda risk bunlar, bu kadar hareketsiz olmak. Onları da özellikle işte sakın, aman kollarını aşağıya bir kere 5 defa 3 defa kaldırsan bile kârdır. Omuzlarını yuvarla, kafanı yavaşça öne doğru indir, kaldır, işte selam verir gibi sağa sola döndür. Biraz ayağa kalk. Eğer yürüme güçlüğü varsa önce kanepenin yanında sandalyenin arkasından tut. Biraz ayakta dur. Birkaç adım at. Bak git pencereden dışarıya bak. Her gün kimler geçiyor, hem biraz morali de yükselsin, evet, diye. Çünkü evet, hiç sokakla bağlantısı kalmıyor. Evde aynı kişileri görüyor. Sürekli hastalık düşünüyor, hastalık konuşuyor. Bunlar da moralini bozuyor. Bunu yap, ya da çiçeklerin yok mu senin? Çiçeğine kadar yürü. Çiçeğinle konuş. Sonra geriye gel gibi, artık durumlarına özel egzersizler tarif etmek durumunda kalıyoruz. Biraz harekete geçirelim diye.
1: Peki hareket hareketi de tetikler mi? Genellikle bir şey yaptıkça yapasınız gelir. Evet. Uzaklaştıkça da daha çok uzaklaşasınız gelir.
0: Evet. Ya şöyle, hareketsizlikte ilk harekete geçtiğiniz zaman biraz zorluk yaşarsınız. Yani hiç hareket etmemiş bir kişiye siz belli sayıda hareket verin ya da şuradan şuraya kadar yürü deyin. İlk gidişler, ilk o işi yapmalar hep biraz daha zordur. Sonrasında neden kolaylaşıyor? Çünkü birincisi, bir kas çalıştığı zaman yavaş yavaş oraya giden kan miktarı, oksijen miktarı vesaire daha fazla oluyor. Kasın performansı artıyor. Kas kasılıp gevşedikçe gücü artıyor. O hareket daha kolay hale geliyor. Artı beyinle kas arasında bir koordinasyon oluşması gerekiyor. Yani bu da çok önemli. Bir egzersizlerinde eskiden sadece işte kası güçlendirir, bu egzersizleri yap diyorduk ama artık öyle değil. Bir koordinasyon var. Beyinde bazı durumlarda bel kaslarına belli emri nasıl göndereceği, yeniden o emirler oluşuyor. O koordinasyonu yeniden kurmak lazım. Hastasınız, bel ağrısı geçirdiniz, o koordinasyon bozuluyor. Ameliyat oldunuz, koordinasyon bozuluyor.
1: Bir tekrar süre aktif olmayınca lazım. İrtibat kopuyor. Tekrar hatırlatmak gerekiyor.
0: Aynen, beyine. Onu toparlamak gerekiyor.
1: Evet. Dolayısıyla genç kalmak için de, ki günümüzde pek çok insan bunun peşinden koşuyor. Evet. Genç kalmak için de egzersiz yapacağız. Egzersiz demeyelim, hareketli olacağız.
0: Yani egzersiz de yapabiliriz. Şimdi biz şöyle, aslında hani egzersiz de, ben fizik tedavi uzmanıyım, egzersiz çok veriyoruz. Burada ben konuyu fiziksel aktivite olarak daha geniş perspektiften görelim dememin sebebi, bunu herkes her zaman yapabilir. Şimdi egzersiz dediğiniz zaman ben hastalarımda hep şey görüyorum, işte vaktim yok, işte ne zaman yapacağım vesaire. O zaman diyorum hayatınızın içine koyun. Hayatınızın içine koyduğunuz zaman artık o egzersiz olmuyor. Yani biraz önce mesela arkadaşımla da konuştum burada. Ben dedi şöyle yaptım, işime yürüyerek gidip geliyorum. Gidip gelirken işte atıyorum üst geçide çıkıyorum, merdiven çıkıyorum. Şimdi bir, evet, o da bir farklı bir aktivite. İşte iniyorum, çıkıyorum, yürüyorum, yokuş çıkıyorum vesaire. Ama ne yapıyor? Aynı zamanda da işine geliyor. Yani mazeret, ama arabası da var belki. Arabayı kullanmıyor.
1: Fiziksel aktivite için bir enerji gerekli diye düşünüyoruz. Yaptıkça da enerjimiz artıyor diyebilir miyiz?
0: Tabii, hem motivasyonumuz artıyor. Nasıl artıyor? Yani daha kolay kas performansımız artıyor. Koordinasyonumuz artıyor. İsteğimiz artıyor. Çünkü çok kolay yapıyoruz. Yani artık, evet, onu da aşabilecek duruma geliyoruz. Dolayısıyla isteğimiz de artıyor.
1: Evet. Hastalıklarla ilişkisinden de bahsettiniz biraz önce. Peki faydalarını söylediniz ama biraz daha açacak olursak, insan hayatına nasıl etkileri var fiziksel aktivitenin?
0: Şimdi şöyle, aktif olan bireylerde mesela kas ve vücuttaki diğer fonksiyonların daha iyi gittiğini görüyoruz yaş alırken. Hani bir şey vardır ya, bizim toplumumuzda biraz var o, ben kendi hastalarımda görüyorum. Yaş aldıkça sanki böyle bir performansta düşüklüğe mahkummuşuz gibi. Yani işte ben artık tabii bunu yapamam falan. İşte kemik erimesi mukadderatmış gibi, ya da işte kas güçsüzlüğü, kas sarkmaları. Böyle bir şey yok. Aktif olan bir insanda kemik erimesi çok, yani başka risk faktörleri varsa görülebilir ama aktif olmanın çok olumlu katkısı olur. Zaten biz kemik erimesindeki tedavilerin bir ayağı da her zaman egzersizdir. Biraz ağırlıkla yapılan egzersizlerdir. Mesela kemik yoğunluğunu korumada, kiloyu korumada ve olması gereken kilonun sürdürülmesinde çok önemli mi var? Biliyorsunuz artık dünyadaki önemli sorunlardan bir tanesi, işte ülkeler artık böyle milli stratejiler geliştiriyorlar, evet, bununla ilgili, ya da işte global bir takım öneriler var. O obeziteyle mücadeleyle ilgili. Bunun temeline baktığınız zaman da hareketsizlik artı yanlış beslenme ya da işte kötü beslenme ile ilgili olduğunu görüyoruz. Yine çok önemli, yani kalp hastalıkları mesela çok yaygın. Kalp hastalıklarından korunmada nasıl korunuyor? Kalbin de damarların da performansını ve kendi

0: performansını arttırıyor. Normal fonksiyonlarını devam ettirmesine yardımcı oluyor. Yani bir bütün gün oturan bir insanın kalbinin o kanı pompalayarak vücutta döndürmesi çok zor. Ama siz hareket ettiğiniz zaman zaten kaslarınız kasılıp aradan pompalıyor. Kalbin işine de bir miktar katkıda bulunuyorsunuz.
1: Evet.
0: Yine kanserlerle ilgili aynı şekilde. Yani hareketsizliğe bağlı kanın göllenmesi, kanın oksijenlenmemesi, işte dokulardaki yenilenmemeler vesaire, dokular arasında biriken oksijen radikalleri, şunlar bunlar bir sürü başka hastalıklara sebep oluyor. Kanserlere vesaire. Bunlardan korunmada hareketliliğin etkisi var. Ya düzenli fiziksel aktivite en başa konuyor. En kolay, yani en çok dünyada herkesin yapabileceği, maddi duruma bakmadan, mesleğe bakmadan, hiçbir şeye bakmadan yapabileceği ortak ne var? Hani toplumsal boyuta düşünecek olursak fiziksel olarak aktivite. Evet, aktif olmak.
1: Evet.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Aktif olmak demişken en çok aktifler sporcular.
0: Evet.
1: Ama şöyle de bir söz var. Hızlı yaşa genç öl diye.
0: Evet.
1: Sporcuların hatta erken öldüğü söylenir, ne kadar doğrudur.
0: Evet.
1: Bunu nasıl izah edersiniz?
0: Evet. Şimdi spor tabii farklı bir şey dedik. Orada bir yarışma var. Bir odaklandıkları bir hedef var. Onu gerçekleştirebilmek için izlemeleri gereken bir yol var. Sporda tabii kısa yoldan hedefe ulaşma bazen şeyi oluyor, stratejisi oluyor. Ben kendi gözlemlerimi söyleyeyim. Bu tekrarlayıcı hareketler ve kasların veya vücudun hazır olmadan yaptığı bir takım hareketler ya da sportif faaliyetler vücuda zarar verebiliyor. Önce burada bir aslında bizim egzersizlerde de çok söylediğimiz bir şey var. Aktif değilseniz aktiviteyi tedricen arttırmanız gerekiyor. Yani burada hadi bugün bu programı dinlediniz. Yarın işte 3 saat yürüyün.
1: Evet.
0: Böyle bir şey yok.
1: Biz hamladık deriz mesela.
0: Evet.
1: Bir ay temizlik yapmamış bir günde bütün evin işini yapmaya
0: kalkmış. Tabii böyle çok geliyor. Mesela bize işte kışın şehirde hareketsiz bir yaşam tarzı sergileyen kişiler işte az çok ev işleri vesaire, hanımlar, beyler diyelim, onlar da kendi işlerinde. Yazın mesela fındığa gidiyorlar, çaya gidiyorlar. Orada çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Sonra o ertesi ay hemen bize geliyorlar. Tenisçi dirseği yok, belinde fıtık gelişiyor vesaire, şu bu. Neden? Hani şimdi şöyle de bir soru sorabilir bizi dinleyen insanlar. Hadi aktif ol diyorsun.
1: Olduk ama
0: olduk.
1: Başka sıkıntı.
0: Evet, yani bir de hani sporda demedin, hani sporda yapmadık, tamam, çok kendimizi zorlamadık ama mesela fındık topladık, çay kestik, işte yok şunu yaptık, bunu yaptık gibi. Orada da vücudun hazır olması, yani gittiğiniz ilk günler bütün 3 saat 5 saat çalıştığınız zaman bu tendonlarınız, kaslarınız yorulacaktır. Ya da tekrarlayıcı hareketlere bağlı ödemler olacaktır. Ertesi gün kaslarınızda ödem var, tendonlarınızda ödem var, ağrınız var, çaya gitmek zorundayım diye gidip bir de tekrar işi yaptığınızda ciddi hasarlar olabiliyor. Sporda bile biz ağrısı olana sporu bir miktar durduruyoruz. İşte şişlikler vesaire varsa ona göre tedavi veriyoruz ama hani böyle bir zorunlulukla gittiniz, üst üste kendinizi zorladınız. Bu sefer hastalığa geçiyorsunuz. Yani ya tendonunuzda bir ödem oluyor ya işte başka bir diskinizde bir problem oluyor. Yavaş yavaş arttırmak lazım egzersizi. Arkadaşımız biraz önce çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki ben vücudumu tanıyorum. Onun için yavaş yavaş arttırıyorum dedi. Bu aslında vücudumu tanıyorum işi bence orada çok önemli bir kavram. Bütün gün biz vücudumuzla beraberiz. Onu dinleyeceğiz. Algımızı açacağız. Yani ağrı, herkes ağrıyı geçirmeye çalışıyor ama ağrı çok önemli, çok güzel
1: önemli bir sinyal veriyor.
0: Sinyal, bir nimet. Yani bunu herkes baskılıyor. Ağrı seni yönlendiriyor. Senin rehberin. Yani ağrı oldu. Onun üzerine gitmeyeceksin. Zaten diyor ki yapma. Az yap. Egzersiz yaptın, spor yaptın, fiziksel aktivite yaptın. Ertesi gün kolun bacağın çok ağrıyor. Biraz fazla yapmışsın.
1: Evet. Bazen hareketsizlikten ağrıyor bel diyelim ki uzun süre yatmaktan. Bazen de aşırı hareketten.
0: Evet.
1: Dediğiniz gibi en iyi kişi kendini tanıyacak ve ona göre yöntemler geliştirecek.
0: Evet. Tabii bu hareketsizlikten ağrımaların altında ne yatıyor aslında, ona da bakmak lazım. Hareketsizlikte bir insan sürekli hareketsiz duruyor diyelim. Bizim bazı kaslarımızın diğer kaslara göre kasılmaya meyli vardır. Yani vücudumuzun ön tarafındaki kaslar, bizi öne doğru eğen kaslar kısalmaya meyillidir. Bütün gün oturduk, kalçamızdaki kaslar, açıya bakacak olursak eğer, bu kaslar kısalır. Sonra biz bunu kalktık ayakta, bu kaslarla bir şey yapmaya kalktık ya da bunları biraz uzatacak şekilde bir şey yapmaya kalktık, canımız acır. Yapamayız. Şimdi hiç mesela elini yere değdirmeyen bir insana elini kalk şu yerden bir şey al de, dizini kırmadan alamaz, eğilemez. Neden? Bacak

0: işte senin belindeki çukurluk artmış, yok kolunu uzatamıyorsun, bir şu bu kasların kas katı. Evet, çünkü sadece yürümekle de olmuyor. Yani bu kasları bir de açmak lazım. Mesela öne doğru eğik duranlarda göğüs kafesi sıkışıyor, akciğerler sıkışıyor. Doğru nefes alıp veremiyoruz, yeteri kadar nefes alıp veremiyoruz. Hani bazen duyuyoruz, nefes egzersiziyle zayıfladı. İşte o kendime geldim, çok rahat ettim, psikolojim düzeldi falan diyor. İnsan nefes almadan da düşünsenize ne kadar sağlıklı olabilir. Yani bir göğüs kafesimizi de açmamız lazım. Vücudumuzda belli açılar var. Hani biyomekanik, benim çok hoşuma gidiyor. Doğal biyomekanik dizayn, tasarım deniyor. Bu müthiş bir şey. Yani buna vücudumuzun uyumlu olması lazım. Yani aslında uyumlu.
1: Ergonomik.
0: Yani şimdi bununla ilgili çok güzel. Bazı yerlerde geçiyor. Benim görselde olsa göstereceğim. Bebeklerde mesela oturan bir bebeğe baksın. Herkes evdeki bebeğine, komşunun bebeğine baksın oturduğu zaman. Hiçbir bebek şöyle kambur oturmaz. Hiçbir bebek böyle poposu dışarıda bel çukurluğunu artırmış şekilde oturmaz. Bebeklerin sırtına bakın, böyle dimdik oturur. Hani sanki birisi öğretmiş gibi. Bizim içimizde, doğamızda, yaratılışımızda bu var. Yine
1: biz
0: bu
1: onu zamanla değiştiriyoruz.
0: Evet, zamanla işte bozulmasına sebep oluyoruz. Benimsediğimiz yaşam şekilleri bizim doğalımızı bozmamıza sebep oluyor. Ya da mesela 1 ile 2 yaşındaki çocuklara bakın. Onların nasıl yavaşça işte önce döndüklerine, sonra oturduklarına, sonra yavaşça emeklediklerine, tutunarak ayakta durduklarına ve ondan sonra yürümelerine bakın. Yani bizim aslında burada bize bir ders var. Ne var? Egzersiz de böyle bir şey. Yani bak, önce yavaş yavaş, yani önce dönüyor, önce kafayı kaldırıyor. Ondan sonra yavaş yavaş diğer şeylere geçiyor. Tedricen. Hani bir spor yapıyoruz, hep en ileri safhalardan başlamamamız gerekiyor. Bu açıları korumamız gerekiyor. Kısa kaslarımızı gelecek şekilde gün içinde hareket yapmamız lazım. Mesela bu bizim hastanemizde çok da şeyler var. Doğumlar yapılıyor. O yüzden gebeler de geliyor. Mesela ben doğal doğum yapacağım diyor 9. ayda. Hayatında çömelmemiş. Yani hani çömelmeyi bilmiyor neredeyse. Çünkü genç kadınlar da öyle. Yani şey var, doğum yapıyor, ağlaya sızlaya geliyor, kollarım acıyor diye. Gerçek inanılmaz bir şey, kolunda iş yapmamış ki, kolunda güç yok bebeğini taşısın. Yani hani şimdi doğal doğuma gidecek olan kişinin bir kere genç kızken, sonrasında diyor ki bununla ilgili çalışan ebeler, yel sildirin diyor. Şöyle dizlerine vatka takın, yerleri silsin diyor, duvarları silsin diyor. Yok işte şöyle böyle. Yani aktif olacaksın ki senin doğalına uygun bir şekilde süreç ilerlesin.
1: Doğalına uygun demişken, biz çocukken sokak oyunları oynardık ekip halinde.
0: Çok doğru.
1: Ağaçlarda
0: bravo.
1: Sallanırdı,
0: evet,
1: tırmanırdı.
0: Evet.
1: Bütün vücudumuzun dediğiniz evet. gibi uzun kısa evet. kaslarını çalıştırıyoruz.
0: Aynen.
1: Ama çocukların elinden de o doğal hayatı aldık.
0: İşte
1: belki
0: evet.
1: onlara bakarak bravo. Vücudumuzun ne yapması gerektiğini çözebiliriz.
0: Evet, çok doğru bir şey söylediniz. Şimdi siz öyle onları yapmadığınız zaman, mesela o tek ayak üzerinde seksekler falan evet. var dediğiniz gibi, denge,
1: atlardık.
0: Koordinasyon, mükemmel hareketler onlar. Biz rehabilitasyonda o tarz şeyleri kullanıyoruz. Yani doğalını yapmayan gelip hastanede
1: evet.
0: mecburen yapıyor. Bunları korumak lazım. Çocukları şimdi yeni yeni bazı böyle küçük oluşumlar, gruplar var. Çocuklarını alıyorlar, böyle o eski sokak oyunlarını falan oynatıyorlar.
1: Evet.
0: Çok güzel bence. Yani çocukların sokağa, eskiden çıkmak isteyen çocuklar vardı. Şimdi anne baba gönderiyor, gitmeyen çocuklar var.
1: Evet, tersine döndü evet. maalesef.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Dünya Sağlık Örgütü'nün değerlerinden bahsettiniz. Dolayısıyla olması gereken bir hareket değeri var.
0: Evet.
1: Aşırı hareketsizlik de sıkıntılı.
0: Evet.
1: Vücuda zarar veriyor.
0: Evet.
1: Peki bir günde bizim hareketlilik katsayımız mı denir? Oranı,
0: evet.
1: değeri nedir?
0: Ne, olmalı?
1: Ne olmalıdır?
0: Evet, bununla ilgili bazı hani objektif ölçekler konmaya çalışılmış. Yine Dünya Sağlık Örgütü'nün ben tavsiyelerinden aldım. Bir insanın oturduğu zaman harcadığı enerji miktarına bir birim diyecek olursak, orta şiddette egzersiz yap dediğimiz zaman neyi kastediyoruz onu söyleyeyim. Bu oturduğumuz zamanki harcadığımız enerjinin 3 ile 6 katı enerji harcayacak kadar egzersiz yapmamız lazım. Ya da hareket etmemiz gerekiyor. Yani ne olacak? Bizim kalp atımımız, sayımız biraz hızlanacak. Ve Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınlarında hafif terleyecek kadar diye geçer. Hafif terleyecek kadar bir aktivite yapmak gerekiyor. Örneğin yürüyüş. Örneğin dans diyor. Bu folklorik şeyler olabilir. Bazen bakıyorsun böyle yaşını almış kişiler o kadar güzel o hareketleri tempolu yapabiliyor ki. Onlara da bir miktar evde teşvik

0: teşvik etmek lazım. Hareketli olsun, ne olursa olsun, ne seviyorsa. Yani bir şeyi yapacak o. İstiyorsa işte yöresel bir şey oyunu attım.
1: Evet, folklor oyunları folklor
0: olur,
1: olabilir.
0: Başka şey olabilir.
1: Evde müziği,
0: müziği açabilir. Kesinlikle. Bunlar orta evet,
1: olabilir.
0: Orta fiziksel aktivite. Onun dışında mesela bahçıvanlık, çiçeklerinize çömelip doğrulup uğraşıyorsunuz falan. Çok kolay değil. Bazen ben durup durup böyle çiçeklerle uğraşıyorum. Bütün bacak kaslarım falan, hani uğraşmadıktan sonra bakıyorum etkileniyor. Demek ki o da bize belli bir enerji harcatıyor. Yine ev işleri. Ama ev işlerine de böyle şey değil. Hani bir tek mesela bir gün sadece silme işi, tendonlar gidiyor, kol ağrılarıyla geliyor, tenisçi dirseği oluyor. Öyle değil. Biz farklı işleri bir araya getirip sanki bir spor programıymış gibi düşünün. Biraz içinde işte silme olabilir, biraz çömelip doğrulup bir şeyler olabilir ama çömelmelerde dikkat etmek lazım. Beli dik tutacak şekilde bacakları kırarak, eğer dizlerde problem yoksa o şekilde çömelip kalkmalara dikkat etmek gerekiyor. Belden eğilip kaldırıp da iş yapmalarda muhakkak belde problemler oluyor. Bir de tabii ileri yaşlarda dizden çökemiyorlar. Hani onu da o yaşlarda zaten yapamıyor. Ona başka aktivite vermek lazım.
1: Evet.
0: Bir de aslında bunları daha sonra belki konuşacağız. Hani çömel doğrul falan diyoruz ama hiç bunları hayatı boyunca doğru yapmamış, bir sürü hasarları gelişmiş insanlar ne yapsın? Onları da belki yine konuşmak lazım. Yoğun fiziksel aktivite dediğimiz zaman da oturduğumuz zaman harcadığımız enerjinin 6 katı. Burada solunum sayısı da artıyor. Nefes nefese kalıyor kişi bir miktar. Artı kalp hızında belirgin artış oluyor. Örneğin koşma, yokuş tırmanma, kalp hızını artırıcı aerobik egzersizler, böyle müzikle beraber hoplamalı zıplamalı egzersizler, hızlı bisiklet sürme, yüzme, basketbol gibi yarışmalı sporlar bu gruba giriyor. Bir de 20 kilonun üzerinde ağırlık kaldırmalar da yine bu şeye giriyor, yoğun fiziksel aktiviteye giriyor. Eğer 20 kilonun altında kaldırıyorsak bu da orta şiddette oluyor.
1: Tabii.
0: Şimdi yaş grubuna göre neyi ne kadar yapmalıyız? Mesela 5-17 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin her gün ortalama 60 dakika kadar, 1 saat kadar orta veya ağır şiddette fiziksel aktivite yapması gerekiyor. Haftada 3 günde kas güçlendirmeye yönelik. Kas güçlendirmeye yönelik dediğimiz zaman böyle ağırlıkla yapılan şeyler. Hani bir şey taşıma vesaire tarzında. Hani sadece koşmalarla olmuyor. Biraz da
1: biz
0: böyle
1: de kıyamıyoruz.
0: Kıyamıyoruz.
1: Poşet bile taşıtmıyoruz.
0: Tabii öyle. Yani bu tabii çok ilginç oluyor. Böyle şeye giden benim gençten hastalarım var. Spor salonuna giden. Kasları falan yerinde. Çok da böyle güzel geliştirmiş oluyor genç çocuklar. Annesi mesela diyor ki bir işte bir bak bir markete gönderemiyorum falan, bir çöpü atmaya çıkmıyor gibi. Hani hayatın içinde bir şey yapmadıktan sonra o kaslar zaten bir süre sonra bu doğal olmayan şeylerde, kuvvetlendirmelerde sürekli yapmak zorundasınız ki o yerli yerinde kalsın. Ama alışkanlığınız olsa, bir işin ucundan tutsanız, o zaten siz uğraşmadan da o kas yerinde kalacak.
1: Hem faydanız
0: olacak
1: hem de kesinlikle sağlıklı kalacaksınız.
0: Orta yaş grubuna baktığımız zaman da bu sefer haftada 150 dakika orta şiddette egzersiz yapmaları gerekiyor veya en az 75 dakika ağır egzersiz yapmaları gerekiyor. Burada en az 10 dakika sürekli olması gerekiyor. Yani arada dediğim gibi bir yaptım bir yapmadım falan değil. En az 10 dakikalık periyotlar şeklinde olması gerekiyor. 65 yaş üzerindeki aynı bu orta yaş grubu gibi bakın. Onlar da en az orta seviyede. 150'yi bölün. Diyelim ki haftada 5 gün 30 dakika. Her gün yarım saat diyebiliriz.
1: Yaş ilerledikçe aktivite düşmedi mi diyecektim.
0: Yok.
1: Ama orta yaş
0: evet,
1: gibi kalacak.
0: Evet aynen onun gibi kalacak. Bir de artı bakın yanına şey var. Denge egzersizleri var. Haftada 3 günde denge egzersizi yapılması gerekiyor. Şimdi bizde mesela benim poliklinime gelen 65 yaş üzeri kişilerde düşme çok oluyor. Düşme neden geliyor biliyor musunuz? Düşüyor. Diyor ki mesela bir bakın kaburgam mı kırıldı? İşte bir bakın kasım mı incindi falan. Halbuki mesela bazı ülkelerde düşme başlı başına ben düştüm diye geliyor insanlar. Ve düştüm demek şu demek. Yani benim dengemde bir problem mi var? Kasımda bir güçsüzlük mü? Kendi problem. Yani onu zaten bazen de laf arasında zorla çekip çıkartıyorsunuz. Kolum ağrıyor, bacağım ağrıyor, yanım ağrıyor. Neden?
1: Düşmeyi biz çok olan bir şey
0: olan
1: sayıyoruz.
0: Olan bir şeymiş gibi. 5 defa düşmüş mesela. Diyorum ki bak sen 5 defa düşmüşsün.
1: Demek ki denge problemi
0: denge,
1: var.
0: Ya denge problemi oluyor gerçekten de. Kadınlarda falan bu şeyden sonra, menopozdan sonra zaten böyle bir dengesizlik, baş dönmesi vesaire olabiliyor. Kaslarda birden kayıplar oluyor. Çünkü birden metabolizma da değişiyor. Ondan sonra kas güçsüzlükleri, kemik erimeleri vesaire oluyor. Menopoza girmiş, hiç kemik ölçümü yaptırmamış, hiç değerlendirme yaptırmamış, hiç aktif değil. 5 defa düşmüş. Sebebi, gelme sebebi işte şuram da ağrı var, buram da ağrı var.

0: Bunlara bazı ülkelerde düşme poliklinikleri var. Hemen egzersizi alınıyor. Denge egzersizleri yapılıyor. Güçlendirme egzersizleri yapılıyor ki bir daha düşmesin diye. Çünkü hem toplumsal boyutta maliyeti çok yüksek.
1: Evet.
0: Yani bir kırılırsa Allah muhafaza gidişatı çok kötü. Hele belli bir yaşın üzerinde ölüm sebeplerinin arasında yer alıyor. Kalça kırığı
1: o kadar
0: vesaire.
1: Ciddi olabilir.
0: Çok ciddi. Bir de yaşam kalitesini düşürüyor. Yani düşünsenize kırılmış, çatlamış, etmiş. Ondan sonra ona bir süre istirahat veriyoruz. 2 ay kadar hiç hareket etmiyor. Çok az hareket ediyor.
1: Zaten
0: kasları
1: hareketsizlik başlı
0: zaten
1: başına
0: hareketsiz.
1: Bir problem.
0: Yani ciddi anlamda problem oluyor. Çalışıyorsa işinden oluyor. Çalışmıyorsa ona bakacak birilerine ihtiyaç oluyor. Hem toplumsal boyutta hem de kişinin kendi yaşam kalitesi açısından ciddi problem.
1: Genel olarak baktığımızda hayatımızı konfor üzerine kurmuşuz. Yürüdükçe ışık yanıyor. Elimizi uzatıyoruz.
0: İşte
1: Su akıyor.
0: Dünya öyle bir yer değil. Yani dünyada çalışmak gerekiyor. Şey anlamında bu, yani çalışmak demek aktif olmak anlamında.
1: Evet.
0: İlla ki herkes paraya odaklı çalışacak anlamında değil. Aktif olacağız. Burası bir meşguliyet. Yani bir şeylerle uğraşacağız, bir şeyler yapacağız, kafamızı çalıştıracağız, bedenimizi çalıştıracağız. Dünya aktif olmayı.
1: Uykuda bile günde 8 saat uyuyanlar 8 saat hareketsiz kalmıyor. En az 20 dakikada bir yatak içerisinde farkında olmadan dönebiliyor, hareket yapıyor. Demek ki vücut zaten bunu istiyor.
0: Evet, biliyorsunuz dönemeyenler, bitkisel hayat olanlar yaralar çıkıyor.
1: Evet,
0: yani hani
1: hücreler
0: ölmeye başlıyor, yaralar çıkıyor vesaire.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Bu arada size gelen hastalardan bahsettiniz. Size hangi durumda bizim başvurmamız gerekiyor?
0: Şimdi şöyle, herhangi bir şikayetiniz varsa, bu bize genellikle hep ağrı sebebiyle geliyor insanlar, ama yani ağrı artık ortaya çıktığı zaman ciddi anlamda bir problem var demektir.
1: Hastaların size geldiğinden bahsettiniz. Hangi tür hastalıklarda size başvurulmalı? Kimler size geliyor Nalan Hanım?
0: Evet, bize gelenler genellikle iş işten geçtikten sonra geliyor açıkçası. Evet. Yani ağrısı oluşmuş, hastalığı oluşmuş, biraz geç kalınmış, geriye dönülmesi yine zaman alacak hastalar geliyor, ama onlarla ilgili programlar da yapıyoruz. Aslında biraz daha bu fizik tedavi alanında koruyucu hekimliğin biraz daha toplumsal boyutta programlar yapabilecek hastanelerin veya böyle yaklaşımların yaygınlaşması gerekiyor. Belki bireylere değil de hani topluma yönelik de egzersiz programları bizim çıkarmamız gerekiyor. Şimdi kişiler, mesela çocukluktan itibaren alalım. Bebek eğer kendi yaşıtlarına göre gerideyse, yani oturması gereken zamanda oturmadı, yürümesi gereken zamanda yürümedi gibi bir takım gelişim geriliği varsa onları muhakkak getirmek gerekiyor. Çok da beklememek gerekiyor. Hani ben yürür diye bekledim diye geliyor. İşte 2 yaşına gelmiş, 3 yaşına gelmiş, yürümemiş. Öbürü de geç yürümüştü. Bunu böyle yapmamak lazım. Bir şey yoksa yine bir şey yoktur. En azından ona hareket
1: doğru
0: veriyoruz.
1: Doğru tavsiyeler alır en azından.
0: Evet, en azından şöyle yürüt, böyle yürütme diyoruz. Mesela 6 aylıkken yok, parmağın ucunda yürütmeye çalışıyor. Daha çocuğun gelişimi tamamlanmamış. Onlarla ilgili bazen görürsek eğer, bize sorarlarsa tavsiyeler veriyoruz vesaire. O yaş grubu ile ilgili gelinebilir. Sonra çocukluk ve ergenlik dönemlerinde yaşanan kas iskelet sistemi problemleri çok arttı. İşte şimdi bu bilgisayarlar ve cep telefonları çocuklarda ciddi anlamda duruş bozuklukları, arkasından şekil bozuklukları, yani kamburluklar, işte skolyoz, omurga eğrilikleri.
1: Skolyoz rahatsızlıklarında da size mi başvurulmalı?
0: Evet, bize. Skolyozda da bize başvuruluyor. Eğer biz skolyozu değerlendiriyoruz, açısına bakıyoruz, gençlerde özellikle çok önemli, ilerleyici olabiliyor veya bir takım egzersizlerle tedavi edilebilir oluyor. Yani bu gencin psikolojisi açısından düşünsenize, bir eğiklik var, kendini ne kadar, hele kızlarda ne kadar kötü hissediyor. Erkeklerde de aynı şekilde kamburluğu var. Omuz başları öne doğru gelmiş, kafası öne doğru gelmiş. Ciddi anlamda moralleri bozuluyor. Onlar egzersizde çok güzel oluyor. Hem kendilerine güvenleri geliyor. Okul başarıları artıyor mesela.
1: Evet.
0: Yani birçok alanı etkiliyor. O yaş grubunu da yine ertelemeden getirmek, bir fizik tedavi uzmanına getirmek gerekiyor. Onun dışında hamilelerde yine, mesela hamilelerde ben bakıyorum, onlarda da son zamanlarda gitmiş mesela hiç egzersiz yapmamış. Doğumdan hemen önce geliyor. Bacağımı açamıyorum. Bilmem doğum masasına nasıl yatacağım. İşte arkada eklemim şey oldu. Bel çukurluğu çok artmış. Bel ağrısı başlamış. O kadar çok kasları zayıf ki öne doğru iyice gitmiş. Sırtı kamburlaşmış. Hala hamile mesela oturuş bozukluğu var. Biz kendi hastanemizde şey yaptık. Bu ücretsiz yaptık onu. Gebe eğitimi yaptık. Nasıl oturuş olacaklarını anlatıyorum. Geçen mesela size bir anekdot anlatayım. En son geçen haftaki eğitimde en önde bir hamile var. O kadar kötü oturuyor ki, bunlar çok benim başıma geliyor. Mesela normalde

0: günlük hayatımızda, iş yerinde, okullardaki çocukların bacak bacak üstüne atmaması lazım. Ciddi anlamda kas iskelet sistemi problemi çıkartıyor. Hamilelerde daha da fazla zarar veriyor ve koskocaman işte 8 aylık bir hamile böyle bacak bacak üstüne atmış. Pelvis dediğimiz kalça leğen kemikleri böyle dönmüş ve öne doğru sıkıştırarak oturuyor. Yani hamilelerin oturmasına, kalkmasına, yürümesine dikkat etmesi gerekiyor. Bunlar eğer dikkat etmezsen muhakkak kendini bir ağrı, bir bozukluk bir şekilde gösterecek.
1: Bununla sağlıklı, ilgili normal şartlarda da bacak bacak üstüne atmak vücut için sağlıklı değil.
0: Sağlıklı değil tabii ki. Leğen kemiklerini döndürüyor, tek tarafı uzatıyor, diğer taraf kısa kalıyor. Bizim arkada leğen kemiği ile kuyruk sokumu kemiğinin birleştiği bir eklem var. Böyle tarak gibi birbirinin içine geçiyor. Siz onu bir zorladığınız zaman bu tarağın dişleri şöyle çıkıyor. O zaman kalça ağrısı yapıyor. Mesela siyatikte falan çok karışıyor. İşte herkes bende bel fıtığı var zannediyor.
1: Oturuş bozukluğundan kaynaklanıyor.
0: Basit bir şey. Otururken iki ayağımızın tabanı yere basacak. Hani bu bir hizalanma var kemiklerimizde, kaslarımızda. Buna dikkat edersek zaten biz nasıl sağlıklı yaşalırız? Böyle sağlıklı yaşalırız. Kendi hani dedik ya, bu yaratılışımızdaki biyomekanik prensipler dedik. Bunu böyle koruyabiliriz. Har vurup harman savurarak değil. Daha sonraki hamilelerden bahsettik. Orta yaş grubunda da ne var? Menopoz öncesi, menopoz sonrası var. Kadınlarda kilo vesaire var. Bunlarda yapılan egzersizler ya da fiziksel aktiviteler var. Orada önemli. 65 yaştan sonra da hareketlilik ve bazı egzersizler çok çok önem kazanıyor. Çünkü bu kişiler ya bağımsız oluyorlar, kendilerine yetiyorlar ya bağımlı oluyorlar. Bağımlı olurlarsa çok mutsuz oluyorlar. Hem de aileleri de mutsuz oluyor ve büyük bir imtihan başlıyor açıkçası. Evet, karşılıklı bir imtihan başlıyor. Niye öyle olsun? Yani bakın, insanlar hep ne diyorlar dualarında? Beni kimseye muhtaç etme. Bak, o kadar ağır geliyor ki insana.
1: Evet, evet.
0: Yani madem öyle, biz belli bir şeyden sonra da bunun önlemini almamız lazım. Egzersizle bağımsızlığımızı koruyacak şekilde.
1: Süremizi oldukça aştık ama son birkaç cümleyle önerilerinizi alacak olursak neler söylersiniz dinleyicilerimize?
0: Evet, benim söyleyeceğim şey şu: fiziksel olarak kendimizi aktif tutmak için çok ekstra ortamlara ya da malzemelere ihtiyacımız yok. Günlük hayatımızı hareketli olacak şekilde planlamamız gerekiyor. Hareketsizliğin ciddi bir sağlık sorunu olduğunu ve bir takım hastalıkları doğuracağını bilip bunu aklımızda tutacağız. Bunu hiç unutmayacağız. Eğer öyle olursa zaten bununla ilgili tedbirleri alacağız. Kendiliğinden gelecektir. Yine insan doğasındaki biyomekanik özelliklerin korunması dedik. Kas iskelet sistemi sağlığının temelidir. Biz bunu korumaya çalışacağız.
1: Evet.
0: Hareketle de, yaşam şeklimizle de. Yine sağlığın sürdürülebilirliği için düzenli fiziksel aktivite içeren bir yaşam şekli şarttır. Kendi yaşam şeklimizi nasıl belirlersek öyle ilerleyeceğiz.
1: Ayağınıza, ağzınıza sağlık. Çok istifade ettik. İnşallah hareketli bol günleri diyelim.
0: İnşallah,
1: sağlıklı günleri. Sağ olun. Kıymetli dinleyicilerimiz, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Sayın Doktor Nalan Soydaş'ı ağırladık. Yeniden birlikte olmayı diliyoruz efendim. Sağlıcakla kalınız. Allah'a emanet olunuz.
2: Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz.
3: Ey Fatıma! Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma ve onların güzel evlatları Hasan ve Hüseyin radıyallahu anh. Ve elbette sevgililer sevgilisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. En başta Efendimiz olmak üzere her biri bizim başımızın tacı, gözümüzün nuru. Onların isminin geçtiği hangi şey güzel olmaz?

3 gün yemek yemediler. Tam yüzü görmediler. Halim budur demediler. Olmaz cihanda.

Hasan, Hüseyin bakıştılar. Gözden yaşlar akıttılar. Miskini tek doyuralım, biz de yemeyiz ya Fatıma.

Hırkanda vardı 40 yama. Evimde çok çektin cefa. Sorarsa senden ol Mustafa. Etme şikayet ey Fatıma. Etme şikayet.

hep ehli hak. Halim yasak, firak firak. Sorarsa senden, ol ulu hak. Etme şikayet, ey Fatıma. Etme şikayet.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sana iyi davranmaları senin çocukların üzerindeki hakkındır. Aynı şekilde çocuklar arasında adil davranman da onların senin üzerindeki hakkıdır.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 26.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O gün yaptıkları kötülükler açığa çıkıp gözükecek ve alaya aldıkları şeyin azabı kendilerini kuşatıp mahvedecektir. Onlara denilir ki, nasıl siz bugününüze kavuşmayı unuttuysanız, bugün de biz sizi unutup bırakacağız. Artık yeriniz ateştir. Size yardımcı olanlar da yoktur. Bunun sebebi, Allah'ın ayetlerini eğlence edinmeniz ve dünya hayatının sizi aldatmasıdır denilir. Artık bugün onlar oradan çıkarılmayacak, kendilerinden tevbe ve itaatle Allah'tan hoşnutluk dilemeleri istenilmeyecek, kabul edilmeyecektir. O halde bütün hamd ancak göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve bütün alemlerin Rabbi Allah içindir. Göklerde ve yerde büyüklük, ululuk ancak O'na mahsustur. O mutlak galiptir, tek hüküm ve hikmet sahibidir. Ahkaf Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 35 ayettir. 10, 15 ve 35. ayetleri Medine döneminde inmiştir. 21. ayette geçen Ahkaf kelimesi, rüzgarların yaptığı kum tepeleri anlamına gelmektedir. Sure, adını buradan almıştır. Burası, Yemen'de Ad kavminin yaşadığı bölgedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip, tek hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Biz gökleri, yeri ve bunların arasındaki şeyleri ancak hak ve hikmet gayesiyle ve belli bir vakit için yarattık. İnkar edenlerse uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler. Resulüm, de ki, Allah'ı bırakıp taptıklarınıza, yalvardıklarınıza hiç dikkatle baktınız mı? Yeryüzünde ne yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortaklığı mı var? Doğru söyleyenlerseniz, hadi bana varsa bundan evvel indirilmiş bir kitap veya bir bilgi kalıntısı getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendilerine cevap veremeyecek olanlara tapınan, ondan güç alıp ona sığınan kimseden daha sapık kim olabilir? Halbuki onlar bunların tapmalarından bile habersizdirler. Ve insanlar mahşerde Allah'ın emriyle toplanınca, putları veya Allah'a karşılık yüceltip bağlandıkları varlıklar kendilerine düşman olacaklar ve onların kendilerine taptıklarını da inkar edeceklerdir. O inkar edenlere açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman, kendilerine gelen hak Kur'an için bu apaçık bir sihirdir dediler. Yoksa onu kendisi uydurdu mu diyorlar. Resulüm de ki, eğer onu ben uydurduysam, siz beni Allah'tan gelecek azaptan kurtaracak bir şeye sahip olamazsınız. Kaldı ki o, sizin kendi kitabı hakkında yaptığınız taşkınlıkları çok iyi bilir. Benimle sizin aranızda şahit olarak o kâfidir. O çok bağışlayan, çok merhamet edendir.

Resulüm, de ki, ben peygamberlerden türedi, ortaya ilk çıkan biri değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben, bana vahyedilen Kur'an'dan başkasına da uymuyorum. Ve ben, Allah için apaçık bir uyarıcıdan başkası değilim. De ki, bana haber verin. Eğer bu Kur'an Allah tarafındansa ve siz de onu inkar ederseniz, İsrail oğullarından bir şahit de onun benzeri olan Tevrat'a göre Kur'an'a şehadet edip inandığı halde siz büyüklük taslarsanız artık zalimler olmuş olmaz mısınız? Şüphesiz Allah zalim bir topluluğu doğru yola iletmez. Küfre sapanlar, inananlar için eğer o Muhammed'in getirdiği iyi bir şey olsaydı, onlar buna inanmada bizi geçemezlerdi, dediler. Fakat onlar bu Kur'an'la doğru yola girmedikleri için, bu eski bir yalandır, diyecekler. Ondan önce de bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı vardır. Bu Kur'an'da zalimleri korkutmak ve iyi hareket eden müminlere müjde vermek için Arapça bir dille gönderilen ve öncekilerin de aslını tasdik eden bir kitaptır. Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra kulluk görevlerinde ve işlerinde dosdoğru olanlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. İşte onlar cennet ehlidirler. Yapmış olduklarına karşılık orada ebedi kalacaklardır. Biz insana anne ve babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu karnında zahmetle taşıdı ve onu zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınmasıyla sütten kesilmesi 30 aydır. Nihayet o bedeni yiğitlik yaşına gelip bir de akli ve ruhi kemal çağı olan 40 yaşına eriştiği zaman, "Ya Rabbi, gerek bana gerek anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi, razı olacağın iyi işler yapmamı bana ilham et ve beni muvaffak kıl. Neslimi de benim için ıslah et. Onları iyi insanlar yap. Şüphesiz ben tevbe edip sana yöneldim ve hakikat ben sana teslim olanlardanım," der. İşte bunların yaptıkları hayırlı amellerin hepsini en güzeline göre kendilerinden kabul edeceğiz. Bu sayede kötülüklerinden geçeceğimiz kimselerdir ki onlar cennet ehli içindedirler. Bu da onlara vaat edilen dosdoğru sözden dolayıdır. Fakat bir kimse ki kendisini imana davet eden anne ve babasına, "Öf be size, bıktım sizden. Benden önce nice nesiller gelip geçtiği, geri dönmediği halde beni kabirden dirilip çıkarılmamla mı tehdit ediyorsunuz?" dedi. Onlar da Allah'a sığınarak, "Yazık sana, gel iman et. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir," dediler. O ise, "Bu dedikleriniz evvelkilerin uydurma masallarından başkası değildir," dedi. İşte bunlar kendilerinden önce cinden ve insandan gelip geçmiş ümmetlerle beraber üzerlerine azap sözü hak olmuş kimselerdir. Gerçekten onlar aldanıp ziyana uğrayanlardır. Herkesin yaptıklarına iyilik ve kötülüğe göre dereceleri vardır. Bu da haksızlığa uğratılmayarak yaptıklarının karşılığının kendilerine tas tamam verilmesi içindir. Küfre sapanlar, inkar edenler, ateşe sunulacakları gün onlara, "Siz iyi ve güzel şeylerinizi dünya hayatında harcayıp tükettiniz ve bunlarla safa sürdünüz. Buraya bir şey bırakmadınız. Yeryüzünde haksızlıkla büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı artık bugün aşağılayıcı azapla cezalandırılacaksınız," denilir. Resulüm, Ad'ın kardeşi Hud'u da hatırla. Hani o Ahkaf'ta kavmini uyarmıştı. Onun önünden ve ardından gelip geçen nice uyarıcı peygamberler gibi o da demişti ki, "Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Çünkü ben üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum." Dediler ki, "Sen bizi ilahlarımızdan vazgeçirmek için mi geldin?"

Madem ki doğru söylüyorsun, o halde bizi tehdit ettiğin şeyi getir. Hud dedi ki, bu azaba dair bilgi ancak Allah'ın katındadır. Ben size kendisiyle görevli gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik eden bir toplum olarak görüyorum. Nihayet onlar, onu, o azabı ufuktan vadilerine doğru gelen bir bulut halinde gördüklerinde, bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur, dediler. Hud ise, hayır, o acele edip gelmesini istediğiniz şeydir. İçinde elem verici azap bulunan bir rüzgardır. O rüzgar, Rabbinin emriyle her şeyi yerle bir edecektir, dedi. Derken, öyle savruldular ki, kumların içinde evlerinden başkası görünmez oldu. İşte biz, inkar eden günahkarlar güruhunu böyle cezalandırırız. Ey Mekkeli putperestler! Andolsun ki biz, size vermediğimiz iktidarı, kuvvet ve serveti onlara vermiştik. Onlara kulaklar, gözler ve gönüller de vermiştik. Fakat ne kulakları, ne gözleri, ne de gönülleri hiçbir şeyde kendilerine fayda vermedi. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyor, hiçe sayıyorlardı. İşte o alay edip durdukları şey kendilerini kuşattı ve helak etti. Andolsun ki biz çevrenizdeki memleketleri de yok ettik ve belki küfürden dönerler diye ayetleri çeşitli şekillerde açıklamıştık. Allah'ın dışında ona yakınlık için edindikleri put ilahlar ve benzerleri, o azap anında kendilerine yardım etselerdi ya, tam aksine o ilahlar bunlardan kaybolup gittiler. İşte bu ilah saydıkları onların yalanları ve uydurdukları şeylerdir. Resulüm, hani cinlerden bir topluluğu Kur'an'ı dinlemek üzere sana sevk etmiştik. Dinlemek için gelip hazır oldukları zaman birbirlerine susun, dinleyin dediler. Kur'an'ın okunması bitince her biri iman ederek ve uyarıcılar olarak kavimlerine döndüler. Dediler ki, ey kavmimiz, doğrusu biz Musa'dan sonra indirilen, kendisinden önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik eden, hakka ve dosdoğru yola çağıran bir kitap dinledik. Ey kavmimiz, Allah'ın davetçisine uyun, ona inanın ki Allah sizin günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve acıklı bir azaptan korusun. İşte Resulüm, de ki, kim Allah'ın davetçisi olan Peygamber Muhammed'in davetine uymazsa, bilsin ki yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Kendisinin ondan başka dostları da yoktur. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Bu böyleyken o inkara sapanlar gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın ölüleri de diriltmeye kadir olduğunu görmezler mi? Evet, o elbette her şeye kadirdir. Kafir olanlar, inkar edenler ateşe sunulacakları gün Allah onlara bu azap gerçek değil miymiş diyecek. Evet, Rabbimize yemin ederiz ki gerçektir diyecekler. Allah da öyleyse inkar ede geldiğinizden dolayı tadın azabı buyuracak. O halde Resulüm, şeriatın tesisinde eziyetlere diğer peygamberlerin azim sabır sahibi olup sabrettikleri gibi sen de sabret. Onlar için azap konusunda acele etme. Onlar tehdit edildikleri azaplarını gördükleri gün, dünyada sanki gündüzün bir saatinden başka kalmamış gibi olurlar. Bu bir tebliğdir. Bundan sonra artık yoldan çıkan fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi? Muhammed Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 38 ayettir. 13. ayet hicret sırasında inmiştir. Adını 2. ayetteki Muhammed isminden almıştır. Bu sureye Kıtal Suresi de denilir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ın vahdaniyet ve hakimiyetinde ve onun emirlerini tanımaktan nankörlüğe, küfre, inkara sapanların
ve Allah yolundan, Allah'ın emrine uygun hal ve hareketten insanları alıkoyanların, bütün iyi amellerini Allah boşa çıkarmıştır. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların, Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir. Bunun sebebi, küfre sapanların ilahi hükümlerden yüz çevirip batıla uymaları, iman edenlerin de Rablerinden gelen hakka uymalarıdır. İşte Allah insanlara hallerine ait misalleri böyle anlatır. Kafirlerle savaş için karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun. Nihayet onları iyice vurup mağlup edince, savaşanlar kalmayınca kalanları da artık bağa sıkı bağlayın, kaçırmayıp esir alın. Onlar savaş ağırlıklarını, silah ve cephanelerini bırakıncaya kadar hüküm böyledir. Bundan sonra esirleri ya bir iyilik olarak azat edin ya da bir fidye, bir bedelle bırakın. Allah dileseydi, size hiç irade ve yetki vermeden onlardan harpsiz de elbet intikam alır, helak ederdi. Fakat size savaşı emretmesi, batıla, küfre karşı mücadelede ve İslam'ı hakim kılma davasında kiminizi kiminizle imtihan etmek içindir. Allah yolunda öldürülen şehitlerin amellerini O asla boşa çıkarmayacaktır. Onları hidayete ve rızasına erdirecek, durumlarını düzeltecektir. Onları kendilerine önceden tanıttığı cennete koyacaktır. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a, onun dininin yayılmasına ve hayata geçmesine yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit, sağlam tutar, güç ve sebat verir. Küfre sapanlara gelince, yüzüstü kapanmak ve helak onlaradır. Allah onların bütün iyi işlerini boşa çıkarmıştır. Bunun sebebi, onların Allah'ın indirdiğini beğenmemiş olmalarıdır. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Baksalar ya, kendilerinden önceki inkarcıların ve Allah'tan gelenleri hiçe sayanların sonu nasıl olmuş? Allah onları her şeyiyle kökünden kazımıştır. Bütün kafirler için de onun benzerleri vardır. Bu böyledir. Zira Allah iman edenlerin koruyucusudur. Kafirlere gelince onların hiç koruyucusu yoktur. Hiç şüphesiz Allah iman edip de salih, sevaplı işler işleyenleri alt tarafından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Küfre sapanlar, inkar edenlerse dünyada sırf zevklenip eğlenirler ve hayvanlar gibi yer ve içerler. Artık onların yeri ateştir. Resulüm, seni içlerinden çıkaran memleket halkından daha kuvvetli nice memleket halkı vardı. Biz onları yok ettik de onlara hiçbir yardım eden olmadı. Artık Rabbinden apaçık bir delil olan Kur'an'a tabi olan kimse, hiç kötü ameli kendisine süslü ve güzel gösterilmiş ve keyif ve zevklerine uymuş kimse gibi midir? Muttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin sıfatı şudur. İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar bu ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir? O müşriklerden Allah'ın varlığını bilip söyledikleri halde onun emirlerini işlerimize karıştırmayalım diyerek yine de putlara bağlılık gösterenlerden seni dinleyenler de vardır. Sonra senin yanından çıktıkları zaman ashabtan kendilerine ilim verilmiş olanlara "O demin ne söylemişti?" derler. Böylece alay ederler. İşte onlar bu yüzden Allah'ın kalplerini kapatıp mühürlediği keyif

ve zevklerine uyan kimselerdir. İman etmekle doğru yolu bulanlara gelince, Allah onların hidayetlerini artırır ve takvalarını verir, ateşten korunmalarını ilham eder. Hala o inanmayanlar, o kıyamet saatinin ansızın kendilerine gelmesini mi bekliyorlar? İşte geleceğinin alametlerinden olan son peygamber gelmiştir. Artık o saat kendilerine geldiği vakit, hatırlayıp tevbe etmelerinin faydası nereden olacak? O halde Resulüm, bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hata veya kusurdan ibaret olan, günahına ve mümin erkeklerle mümin kadınların günahlarına mağfiret dile. Allah dönüp dolaştığınız yeri de sonunda duracağınız yeri de bilir. İman edenler, cihat hakkında bir sure indirilmeli değil miydi derlerdi. Fakat hükmü kesin ve açık bir sure indirilip de içinde savaş anılınca görürsün ki kalplerinde şüphe ve nifaktan bir hastalık bulunanlar, üzerine ölümden baygınlık gelmiş kimsenin bakışı gibi sana bakarlar. Halbuki onlara daha uygun olan itaat ve güzel sözdür. Emir ve iş kesinleşince cihat isteklerinde Allah'a karşı sadık kalsalardı, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Ey münafıklar! İdariyi ele alırsanız, yeryüzünde hemen karışıklık çıkarmanız ve çeşitli usullerle akrabalık bağlarını parçalamanız sizden umulan bir şey değil midir? İşte bunlar Allah'ın kendilerini rahmetinden kovduğu, kulaklarını sağır yaptığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir. Onlar Kur'an'ın söyledikleri üzerinde düşünmezler mi? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitler mi var? Hakikaten kendilerine Kur'an'la doğru yol belli olduktan sonra geri küfürlerine dönenleri şeytan buna teşvik etmiş ve onları uzun emellere, umutlara düşürmüştür. Bunun sebebi o münafık olanların Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayan müşrik ve Yahudilere, biz size peygamber ve İslam aleyhine bazı işlerde itaat edeceğiz demeleridir. Halbuki Allah onların gizli konuşmalarını bilir. Artık melekler yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını aldıkları zaman onların halleri nice olur. Bu böyledir. Zira onlar Allah'ı kızdıran şeylere uymuşlar ve onun rızasından, samimi iman ve emirlerine itaatten hoşnut olmamışlardır. Bu yüzden Allah da onların amellerini boşa çıkardı. Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, peygamber ve müminlere olan kinlerini Allah'ın hiç ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? Eğer dilersek sana onları, o münafıkları elbette gösteririz. Sen de kendilerini mutlaka simalarından tanırsın. Ayrıca sen onları sözlerinin eğik bükük olan üslubundan da hemen tanırsın. Allah bütün iş ve hareketlerinizi bilir. Andolsun ki içinizden mücahitlerle sabredenleri belirtip ayırt edinceye ve yaptıklarınızla ilgili haberlerinizi açıklayıncaya kadar da sizi imtihan edeceğiz. Şüphesiz ki o küfre sapanlar, halkı Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine doğru yol belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler ve onu dışlayanlar Allah'a asla hiçbir şeyle zarar veremezler. O bunların amellerini boşa çıkaracaktır. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın. Şüphesiz ki o küfre, İnkara sapan ve insanları Allah yolundan ve Müslümanca yaşamaktan men eden, sonra da bu küfür haliyle ölenler var ya, işte Allah onları asla bağışlamaz. Onun için ey müminler, düşmanla savaşta gevşemeyin ve siz daha üstünken onları barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir ve amellerinizi asla eksiltmez. Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlenceden ibarettir. Eğer iman edip de Allah'ın emirlerine uygun yaşar,
karşı gelmekten sakınır.

ona muhtaçsınız. Eğer ondan yüz çevirirseniz, yerinize sizden başka bir kavim getirir de, onlar sizin gibi hayırsız ve itaatsiz olmazlar. Fetih Suresi. Medine döneminde, hicretin 6. yılında, Hazreti Peygamber Hudeybiye Antlaşması'ndan dönerken inmiştir. 29 ayettir. Adını ilk ayetindeki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, biz sana apaçık bir fetih ve zafer yolu açtık. Bu, senin zelle olan günahından, geçmiş ve gelecek olanı Allah'ın bağışlaması, sana nimetini tamamlaması ve seni böylece doğru bir yola iletmesi ve yine Allah'ın sana şanlı bir zaferle yardım etmesi içindir. İmanlarına iman katıp artırsınlar diye, müminlerin kalbine huzur ve sebat indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları ancak Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hem bu lütuflar, mümin erkeklerle mümin kadınları, içinde ebedi kalmak üzere alt tarafından ırmaklar akan cennetlere yerleştirmesi ve onların kötülüklerini örtmesi içindir. Bu da Allah katında büyük bir kurtuluştur. Öte yandan müminlere bu yardım, onların Allah müminlere yardım etmez diyerek Allah'a kötü zanda bulunan münafık erkeklerle münafık kadınlara, müşrik erkeklerle müşrik kadınlara azap etmesi içindir. Müminlerin başına gelmesini istedikleri kötü olaylar kendi başlarına gelsin. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve kendilerine cehennemi hazırlamıştır. O ne kötü bir dönüş yeridir. Göklerin ve yerin azap ve yardım orduları yalnız Allah'ındır. Allah yegane galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Resulüm, şüphesiz biz seni bütün insanlara bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Bu ise sizlerin de Allah'a ve Resulüne iman edip, o Resulüne yardım etmeniz, ona saygı göstermeniz, sabah akşam Allah'ı tesbih etmeniz içindir. Resulüm, sana samimiyetle biat edenler ölünceye kadar sana bağlılığa ve İslam uğrunda savaşmaya söz verenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın kudret eli onların ellerinin üstündedir. Artık kim bu bağlılığı bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah'a söz verdiği şeyi yerine getirirse o da ona büyük bir mükafat verecektir. Hudeybiye senesinde mazeret ileri sürmelerinden dolayı Bedevilerden geri kalanlar sana mallarımız ve çoluk çocuğumuzun durumu bizi alıkoydu. Bizim için Allah'tan mağfiret dileğiver diyecekler. Onlar kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylüyorlar. De ki, eğer Allah size bir zarar diler veya size bir fayda dilerse kimin onun dilemesine karşı koymaya, sizden bir şeyi engellemeye gücü yeter? Doğrusu Allah yaptığınız şeylerden hakkıyla haberi olandır. Aslında siz peygamberin ve müminlerin mağlup olup ailelerine asla dönemeyeceklerini sandınız. Bu düşünceniz gönüllerinizde süslenip yerleşti de kötü zanda bulundunuz. Böylece helak edilecek olan bir topluluk oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki biz inkar edenlere alevi çılgın bir ateş hazırladık. Göklerin ve yerin mülkü, hakimiyeti yalnız Allah'ındır. O, dilediğini bağışlar ve dilediğini azap eder. Allah çok mağfiret edendir, çok merhamet edendir. O Hudeybiye seferinden bahaneleri sebebiyle geri bırakılanlar, siz Hayber'i fethedip ganimetler almak için gittiğiniz zaman, bize müsaade edin de peşinizden gelelim diyecekler. Onlar Allah'ın kendi aleyhlerinde

olan sözünü değiştirmek isterler. Çünkü Allah, ganimetlerin yalnız Hudeybiye'ye katılanlara verileceğini vaat etmişti. De ki, siz bizim peşimizden gelmeyeceksiniz. Allah önceden böyle buyurdu. Onlar, hayır bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Doğrusu onlar pek az anlayan, idrakleri kıt kimselerdir. O bedevilerden gösterdikleri bahanelere inanılıp da seferden geri bırakılanlara de ki, siz yakında pek savaşçı bir kavme karşı imtihan olarak harbe çağrılacaksınız. Onlarla ya ölüp öldürünceye kadar savaşacaksınız, yahut ön teklifinize göre ya savaşmadan teslim olup cizye vermeyi kabul ederler veya sayenizde Müslüman olurlar. Eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir mükafat verir. Yok, eğer önceden döndüğünüz gibi yine dönerseniz Allah sizi acıklı bir azapla azaplandırır. Ancak savaşa katılmamaktan dolayı köre bir sorumluluk yoktur. Topala bir sorumluluk yoktur. Hastaya bir sorumluluk yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah onu alt tarafından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse onu acıklı bir azapla cezalandırır. Andolsun ki Hudeybiye'de ağacın altında sana biat ederlerken Allah o müminlerden razı olmuştu. İşte Allah kalplerindeki sadakatlerini bildiği için onların üzerine huzur ve güven indirip hem kendilerini yakın bir zafer olan Hayber'in fethiyle hem de alacakları birçok ganimetlerle mükafatlandırdı. Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah size bundan böyle alacağınız daha birçok ganimet de vaat etti. Şimdilik bu Hayber'inkini size peşin verdi. İnsanların size uzanacak ellerini sizden çekti. Bilesiniz ki bu, müminlere Allah'ın yardım edeceğine bir delil olması ve sizi doğru bir yola çıkarması içindir. Size Allah, henüz güç yetirip ele geçiremediğiniz, fakat Allah'ın onlara kuşattığı diğer zafer ve ganimetleri de vaat etti. Allah her şeye kadirdir. Eğer o kafirler sizinle Hudeybiye'de sulh değil de savaş yapsalardı, mutlaka arkalarına dönüp kaçacaklardı. Sonra ne bir dost ne de bir yardımcı bulacaklardı. Allah'ın öteden beri cari olan süre gelen sünneti, kanunu budur. Peygamberlerini ve gerçek inananları üstün getirir. Allah'ın sünnetinde hiçbir değişme bulamazsın. Ey müminler! Onlara karşı size zafer verdikten sonra Mekke'nin içinde Hudeybiye'deki sulhten dolayı onların ellerini sizden ve sizin ellerinizi de onlardan çeken O'dur. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Onlar hem kafir olan, inkar eden, hem de sizi Mescid-i Haram'ı ziyaretten ve orada bekletilen kurbanları kesim yerine ulaşmaktan alıkoyan kimselerdir. Eğer Mekke'de kendilerini henüz bilemediğiniz, imanını gizleyen mümin erkeklerle mümin kadınlar olup da bilmeyerek onları çiğnemeniz ve bu sebeple onlardan size bir sıkıntı ve günah, mesuliyet isabet edecek olmasaydı, Allah ellerinizi onlardan çekmez, Mekke'nin savaşla fethine izin verirdi. Allah, dilediğine rahmeti eriştirmesi için böyle yapmıştır. Eğer onlar, Mekkeli müminlerle kafirler seçilip ayrılsalardı, onlardan küfre sapan, inkar edenleri ellerinizle elbet acıklı bir azapla azaplandırırdık. O kafir olanlar, kalplerine asabiyeti, cahiliye asabiyetini, kibir ve bağnazlığını koymuşlarken, Allah da Resulünün ve müminlerin üzerine huzur ve güvenini indirdi ve öfkelerini dindirdi. Onları takva kelimesine, tevhide, yani La ilahe illallah kelimesine ve sulh akdine vefaya bağladı. Zaten onlar da buna layık ve buna ehildiler. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun ki Allah

Resulüne o rüyayı hak ile doğru çıkardı. Allah dilerse güven içinde kiminiz başlarınızı tıraş ederek ve kiminiz saçlarınızı kısaltarak korkusuzca mutlaka Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Fakat o sizin bilmediklerinizi bildi de önce yakın bir fetih olan Hayber fethini verdi. O Allah bütün dinlerin üzerinde olduğunu göstermek için Resulünü hem hidayet rehberi Kur'an'la hem de son hak din İslam'la göndermiştir. Buna şahit olarak da Allah yeter. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olan müminler, kafirlere, İslam karşıtlığı yapanlara karşı çok şiddetli, kendi aralarında ise çok şefkatlidirler. Onların namazda rükû yaptıklarını ve secde ettiklerini görürsün. Onlar Allah'tan daima lütuf ve rıza isterler. Yüzlerinde secdelerin eserinden meydana gelen nişanları vardır. Tevrat'taki vasıfları budur. İncil'deki vasıfları da şöyledir. Onlar filizini çıkaran, derken onu filizini kuvvetlendiren, kalınlaşan, zamanla gövdesi üzerinde doğrulup dikilen bir ekin gibidir ki, ekincilerin hoşuna gider. Allah Resulü'nün ashabıyla birlikte böyle gelişip kuvvetlenmesinin misalle anlatılması, çekememezliklerinden dolayı kafirleri öfkelendirir. Allah, içlerinden iman edip de salih amel işleyenlere mağfiret ve büyük mükafat vaat etmiştir. Hucurat Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 18 ayettir. Sure, adını 4. ayette geçen odalar anlamındaki hucurat kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! İşlerinizde, söz ve hükümlerinizde Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a saygılı olun, emirlerine uygun yaşayın. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstünde yükseltmeyin. Konuşurken birbirinize bağırdığınız gibi çağırmak için ona bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir. Doğrusu Allah'ın Resulü yanında seslerini kısanlar, edepli olup benliğini öne çıkartmayanlar var ya, işte onlar Allah'ın gönüllerini takva için imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Resulüm, sana ait odaların ardından seni çağıranlar var ya, onların çoğu saygıya akıl erdiremezler. Eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar seni çağırmayıp sabretselerdi, kendileri için elbet daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Şayet bir fasık, yalancı, günahkar size bir haber getirirse doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir kavme kötülük eder de yaptığınıza kesinlikle pişman olursunuz. Bilin ki Allah'ın Resulü içinizdedir. Eğer o birçok işte size uysaydı kesinlikle sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı isteğinizle sevdirdi. Onu kalplerinize süs yaptı. Kalpleriniz onunla süslendi. Küfrü, fasıklığı ve isyanı da olduğu gibi çirkin gösterdi. İşte bu özelliklere sahip olanlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Bu haller Allah'tan bir lütuf ve nimet olarak verilmiştir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer müminlerden iki topluluk birbirleriyle vuruşurlarsa hemen aralarını düzeltin. Eğer onlardan biri hala Allah'ın hükmüne boyun eğmeyip diğerine saldırırsa Allah'ın emrine dönünceye kadar saldırana karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin
ve her işinizde adil davranın.

Çünkü Allah adil davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. O halde kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'ın emirlerine uygun yaşayın ki rahmete nail olasınız. Ey iman edenler! Bir topluluk bir toplulukla alay etmesin. Ola ki alay edilen adamlar Allah yanında kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da kadınlara alay almasın. Ola ki onlar kendilerinden daha hayırlıdırlar. Birbirinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İman ettikten sonra kişinin fasıklık damgası yemesi veya din ve ahlak sınırını aşması ne kötü isimdir. Kim de tevbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Zandan çokça sakının. Çünkü zannın bir kısmı kötü veya suç isnadı içerebileceğinden günahtır. Birbirinizin gizli kusurunu casus gibi araştırmayın ve biriniz diğerini çekiştirmesin. Herhangi biriniz normal insan olarak ölmüş kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte bundan iğrendiniz değil mi? Bu halde Allah'a saygı duyup emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Şüphesiz Allah tevbeleri kabul edendir, çok merhametlidir. Ey insanlar! Şüphesiz biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Irkınız ve şahsınızla övünmeniz için değil, sırf iyilik uğrunda tanışasınız, yarışıp ve yardımlaşasınız diye sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Hiç şüphesiz ki sizin Allah yanında en şerefliniz, en takvalınız, Allah'ın emirlerine en uygun yaşayanınız ve günahlardan sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, her şeyden haberi olandır. Çöldeki bedevi Araplar gelip iman ettik dediler. De ki, siz gönülden iman etmediniz. Fakat Müslüman olduk, teslim olduk deyin. Henüz iman kalplerinize tam girmedi. Eğer Allah'a ve Resulüne tam itaat ederseniz imanınız sahih ve kamil olur. O da amellerinizin sevabından hiçbir şeyi eksiltmez. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Gerçek müminler ancak Allah'a ve Resulüne inanan, sonra bunda şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla savaşanlardır. İşte onlar imanlarında doğru olanların ta kendileridir. De ki, siz dindarlığınızı Allah'a mı öğretiyorsunuz? Halbuki Allah göklerde ve yerde olanları bilir. Allah her şeyi bilendir. Onlar, İslam'a girmelerini senin başına kakıyorlar. Seni minnet altında bırakmak istiyorlar. De ki, Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Aksine, Allah sizi imana eriştirmekle sizi minnet altında bırakır. Eğer imanınızda doğru kimselerseniz, Allah'a minnettar kalın. Şüphesiz ki Allah, göklerin ve yerin görünmeyenini bilir. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Kaf Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 45 ayettir. 38. ayeti Medine döneminde inmiştir. Adını ilk ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kaf, çok şerefli Kur'an hakkı için. O kafirler kendilerine içlerinden bir uyarıcı, peygamber geldi diye şaştılar da, bu tuhaf bir şeydir. Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı dirilecekmişiz? Bu ihtimalden bile uzak bir dönüştür, dediler. Kara toprağın onlardan neleri yiyip eksilttiğini elbet bilmişizdir. Yanımızda her şeyi zapt eden bir kitap vardır. Buna rağmen onlar kendilerine hak olan Kur'an ve peygamber gelince yalanladılar. Şimdi onlar fikren sıkıntılı bir kararsızlık içindedirler. Üstlerindeki göğe hiç bakmadılar mı? Biz onu nasıl bina ettik, kurduk ve onu nasıl süsledik? Onun hiçbir çatlağı yoktur.
yere de buna rağmen bakmadılar mı? Onu nasıl yayıp döşedik ve ona sabit ulu dağlar koyduk. Orada gönülleri açan her çeşit çift bitkilerden bitirdik. Bunların hepsini Allah'a yönelen her kulun kalp gözünü açmak ve ona ibret vermek, kulluk görevini hatırlatmak için yaptık. Gökten de bereketli bir su indirdik. Onunla da bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. Kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o suyla ölü bir memlekete can verdik. İşte kabirden dirilerek çıkış da böyledir. Resulüm, onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Salih'in kavmi Semud, Hazreti Hud'un kavmi Ad, Firavun ve kavmiyle Lut'un kardeşleri yani kavmi de yalanlamıştı. Şuayb'ın gönderildiği Eyke halkı ve Himyer meliki olan Tübba kavmi de. Her biri peygamberleri yalanladılar da benim tehdidim hak oldu ve onlar yok oldu. Biz ilk yaratışta aciz mi kaldık ki tekrar diriltemeyelim? Hayır, onlar yine de bu yeni yaratıştan şüphe içindedirler. Ve hiç şüphesiz insanı biz yarattık ve nefsinin, duygusunun ona ne vesvese verip düşündürdüğünü biliriz. Çünkü ilmimizle biz ona şah damarından, kendisinden daha yakınız. Unutma ki insanın sağında ve solunda oturan iki kaydedici melek onun söz ve hareketlerini kaydedip durur. O bir söz söylemeye görsün. Kesinlikle yanında yazmaya hazır bir gözcü vardır. Bir gün ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir. Gerçeği de ortaya getirir. Ey insan, işte bu senin kendisinden kaçtığın şeydir denilir. Sura da üfürülür. İşte bu tehdit edilen azap günüdür. O gün Rabbin huzuruna herkes beraberinde bir sevk edici, muhafız ve bir şahit olduğu halde gelir. Kuşkusuz sen dünyada bundan gaflette habersizdin. İşte senin gözünden perdeni kaldırıp açtık. Artık bugün gözün keskindir denilir. Onun yoldaşı olan melek, işte yanımdaki yazılı şey hazırdır der. Allah iki meleğe de Rabbini tanımayan her inatçı nankörü, hayra ve İslam yoluna bütün gücüyle engel olanı, azgını, imanda şüpheci olanı atın cehenneme. Allah ile beraber başka sahte ilahlar edinen, Allah yerine onlara, onun emir ve ilkelerine bağlananı şiddetli azabın içine atın buyurur. Arkadaşı olan şeytan, ey Rabbimiz, onu ben azdırmadım. Fakat o kendisi haktan uzak bir sapıklık içindeydi der. Allah buyurur ki, huzurumda çekişmeyin. Ben size azabıma dair tehdidi önceden peygamberlerim aracılığıyla gönderip bildirmiştim. Benim huzurumda söz değiştirilmez ve ben kullarıma zulmedici de değilim. O gün cehenneme doldun mu deriz. O da daha var mı der. Cennetse muttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlara uzak değildir. Artık yakınlaşmıştır. İşte size vaat edilen bu cennet, her tevbeyle Allah'a yönelen, onun buyruklarını koruyan, görmediği halde Rahman'dan her yerde korkan ve onun itaatine yönelmiş bir kalple gelen kimse içindir. Onlara selametle girin oraya, işte bu ebedilik günüdür denilir. Orada onlar için istedikleri şeyler vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Bunlardan önce nice inkarcı nesilleri helak ettik. Oysa onlar kendilerinden kuvvetçe daha güçlüydüler. Ölümden kurtulmak için ülkeleri delik deşik ettiler. Ama hiç kaçacak bir yer var mı? Şüphesiz ki bu, zikredilenlerin hepsinde kalbi olan yahut hazır bulunup kulak veren kimse için elbette bir öğüt.

vardır. Andolsun ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. Resulüm, onların dediklerine sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından evvelki vakitlerde Rabbini hamd ile tesbih et, namaz kıl. Gecenin bir kısmındaki namazlarda ve secdelerin, namazların arkalarında onu tesbih et. Seslenen İsrafil'in yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. O gün bütün insanlar Sûr'a ikinci üfürülüşteki o korkunç çığlığı gerçek olarak işitecekler. Bu dirilip çıkma günüdür. Öldürecek de diriltecek de kesinlikle biziz biz. Dönüş de ancak bizedir. O gün süratle mahşer yerine koşmak için yer onların üzerlerinden yarılır. İşte bu bir haşr toplamadır ki bu bize göre çok kolaydır. Biz onların dediklerini daha iyi biliriz. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Onun için benim tehdidimden korkanlara Kur'an ile öğüt ver. Zariyat Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 60 ayettir. 1. ayette geçen Zariyat kelimesi surenin adı olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Savurup kaldıran rüzgarlar, yağmur yükünü taşıyan bulutlar, kolayca akıp giden gemiler ve bütün işleri dağıtan melekler hakkı için. Şüphesiz size vaat edilenler elbet doğrudur. Hiç şüphesiz hesap ve ceza mutlaka vuku bulacaktır. Muntazam dalgalı yollara, yörüngelere, galaksi ve diğerlerine sahip gök hakkı için. Doğrusu siz peygamber hakkındaki o kahindir, şairdir, sihirbazdır şeklindeki sözlerinizde çeşitli çelişkiler içindesiniz. Oysa imandan döndürülen aklı çarpık kimseler ondan döner. Kahrolsun o düzenbaz yalancılar. Onlar bir cehalet ve sapıklık içinde imandan gafil kalmış kimselerdir. Onlar alay ederek o hesap ve ceza günü ne zaman diye sorarlar. O gün onlar ateş üzerinde azaba uğratılıp kıvranacaklardır. Onlara azabınızı tadın. Bu dünyada acele gelmesini istediğiniz azaptır denilir. Hiç şüphesiz muttakiler, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiğini alıp razı olmuş olarak cennetlerde ve pınarların başlarındadırlar. Çünkü onlar bundan önce güzel hareket ederlerdi. Onlar ibadet etmek için ancak gecenin az bir kısmında uyurlar, seherlerde dua edip istiğfar ederlerdi. Kendilerinin mallarında hem dilenen hem de istemekten çekinen yoksul için bir hak vardı ki bunu bilip verirlerdi. Kesin inananlar için yeryüzünde nice deliller vardır. Kendi yaratılışınızda da ibretler vardır. Hiç görmüyor musunuz? Gökte hem rızkınızın sebepleri hem de size vaat edilen şeyler vardır. İşte göğün ve yerin Rabbine andolsun ki o vaat edilenler sizin konuştuklarınız ses gibi apaçık gerçektir. Resulüm, İbrahim'in ağırlanan o şerefli misafirlerinin haberi artık sana geldi mi? Hani vaktiyle bunlar onun yanına girmişlerdi de selam demişlerdi. İbrahim de selamı alıp bunlar tanınmamış bir topluluk demişti. Hemen bir bahaneyle ailesinin yanına gitti ve kızartılmış semiz bir dana getirdi. Bunu onlara sundu. Buyurun yemez misiniz? Dedi. Yemediklerini görünce onlardan içinde bir ürperti belirdi. Korkma, dediler ve onu bilgin bir oğul İshak'la müjdelediler. Karısı Sare de hayretinden feryatla yönelip ellerini yüzüne vurdu ve ''Nasıl çocuğum olur, ben kısır bir koca karıyım.'' dedi. Onlar ''Rabbin böyle buyurdu.''

0: Çünkü o hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir, dediler. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 26'yı dinlediniz.
2: Ne yapacak Müslüman? Haram olan şeye bakmayacak. Namahreme bakmayacak. Günaha bakmayacak. Bakmaması gereken yere gözünü tutacak, bakmayacak. Gözünü örtecek. Hani gözün biliyorsunuz bir kendisi var, bir de kapağı var. Allah ne güzel yaratmış. O da bir ibretli yaratılış yani. Allah'ın gözü yaratma şekli bizde. Bir göz var, görücü alet. Bir de onun kapağı var alttan üstten. İkide bir de kapanıyor. Hatta saniyede bilmem kaç sefer otomatik kapanıyor. Gözün üstünü sulandırıyor. Efendim şey yapıyor, ıslatıyor. Gözün sıhhatini sağlıyor, görüşü sağlıyor ama bir taraftan da koruyor. Sinek gelse hemen kendiliğinden kapanıyor. Bir şey gözüne doğru, yüzüne doğru insanın uçsa hemen göz otomatik olarak kapanıyor. Refleks dediğimiz şeyle kapanıyor. Ne kadar güzel yaratmış Allah. Her şeyimizi ne kadar mükemmel yaratmış, ne kadar konfor var. Hani bir Amerikan arabası, bir efendim şey böyle lüks otomobile biniyorsunuz. Efendim full aksesuar diyorlar. Aman şusu var, aman busu var. Şu düğmeye basıyorsun şöyle oluyor. Efendim şurada şu ışık var, şurada şu gösterge var. Aman ne konfor. Asıl insanoğlunun vücudunda ne kadar konfor var. Allah ne güzel yaratmış. Evet işte Allah'ın haram kıldığı şeylere o göz bakmazsa, kapağını kapatırsa, başını o taraftan çevirirse, efendim gözünü yumarsa, o zaman nedir? İşte böyle bir göze, yani böyle bir gözün sahibine de cehennem haramdır. Yani o kimse de cehenneme girmeyecek. Bu da bizler için çok güzel bir cümle, hadisin bir cümlesi, bir parçası. Çünkü bu devirde bizim bunu çok yapmamız lazım. Yani göz yummak, haram olan şeye bakmamak, namahreme bakmamak, günaha bakmamak çok önemli. Onun için biz de ne yapacağız? Hani gözün kapağı var. Demek ki bakılmak yasağı var bazı şeylere. Zamanı gelince kapanacak. Lazım ki kapak yaratmış Allah. O bakımdan haram olan şeylere bakmamak zihniyetine sahip olmalıyız.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 26.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ve bedelehum sey

وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبر.

أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان.

ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا

الآيات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق

وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة.

الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم

فقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.